Ve Allah Teala bu muhlis olmak şerefine erdikleri için zaten Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre muhlis kulluğa hepsi ulaşmışlar. Bundan sonra sahabenin takvaya ulaşması söz konusu ve Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesine göre bütün sahabe irşada ulaşıyor. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o bizim söylediklerimizi değil de sizin taleplerinizi yerine getirseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız diyor Allah Teala. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve kalbinizi o iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala sahabe için. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşadan takvasının da elbette tam sahipleri. Bu takva, azim takva tabiatıyla azim kulluğunda sahipleri, irşada ulaştıkları kesin olduğu cihetle. Daha sonrası var mı konunun? Daha sonrası da var. Bütün sahabe bu irşada ulaşma şerefine nail olmuşlar. Bundan sonra nefslerinin kalbi dört kademe daha müzeyyen olmuş da öyle irşada ulaşmışlar. Salah nurunu almışlar, günahları örtülmüş, sonra sevaba çevrilmiş. İrşat makamına tabi olduktan sonraki günahlarından bahsediyoruz. Daha sonra ne olmuş? Daha sonra bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve hakka tukati takvanın bir hakkın takvanın hakkul yakin takvasının sahibi olduklarını görüyoruz ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Burası takvanın da 7. mertebesi, 7. safhası, Allah'a kul olmanın da 7. safhası. Bakara suresinin 136. ayetinde sahabe için diyor ki iradelerini de Allah'a teslim ettiğini izah eden bir söz. Deyin ki biz muhakkak ki Müslümanız, Allah'a teslim olanlarız. Bu teslimin mahiyeti daha evvel ifade ediliyor. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani ölümden evvelki son teslim. Bu teslim bir hakkın teslim. Bir hakkın takvanın teslimi. Bir hakkın takvayı Allah Teala söylerken ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun diyor Allah Teala. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası da bir hakkın kulluk noktası. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir sonucu detaylarıyla gördük. Allah'a kul olmak için yaratılmışsınız ve Allah'a 7 safhada kul olmanız söz konusu.
Aminular kulluğu. Sonra müminler kulluğu. Evaplar kulluğu. 3. Muhsinler kulluğu. 4. Muhlisler kulluğu. 5. kulluk. Azim kulluk ya da irşada ulaşma standartlarındaki kulluk ve 7. kullukta bir hakkın kulluk. Bütün sahabe bütün bu kullukları, 7 tane kulluğun hepsini gerçekleştirmişler. Darısı sizlerin başına sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi bir hakkın kulluğa ulaştırması dualarımızla ve niyazımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Ve bu akşam sizlere hız kanunlarından, alemlerden, kara deliklerden bahsetmek istiyorum. Yaratılışın, kainatın yaratılması kesimini beraberce görmüştük. Zahiri alemde yaşamakta olan biz insanlar için Allah'ın üç tane hız kanunu var. Bir, ışık hızı. Saniyede 300 bin kilometrelik bir hız. İki, ışık hızının altındaki hızlar kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle usule gelen hızlar. Üç, üst hız kanunu. Işık hızının ötesindeki hızlar. Sevgili kardeşlerim, hız iki şekilde elde edilir. Bir, kinetik enerjiyle, bir itiş enerjisi vermek suretiyle bir kitlenin harekete geçirilmesi, ivme kazanması, hız kazanması ve hızın oluşması. Kinetik enerjiye bağlı bütün hızlar ışık hızının altında kalmaya mahkumdur. Işık hızına ulaşamaz. Einstein'ın genel açıklaması odur ki, eğer kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle bir madde ışık hızına ulaşabilseydi, maddenin kütlesi sonsuz olurdu. Öyle söylüyor Einstein. Sevgili kardeşlerim, Einstein da şimdi anlatacağımız gibi, biraz sonra açıklayacağımız gibi bir eksikliğin içindeydi. Fotonların bir elektronla bir karşıt elektrondan oluştuğunu bilmiyordu. Ama fotonların parçacık özelliğini keşfetmişti. Ne olduğunu anlayamadan ömrü bitti. Neticeye ulaşamadan bu dünyadan ayrıldı. Öyleyse ışık hızının altındaki hızlar bildiğimiz hızlar. Arabanın hızı, uçağın hızı, füzenin hızı, en hızlı giden vasıtalar, ışık hızının çok altında hızlardır. Işık hızına kinetik enerjiyle şu dünya üzerinde yaklaşmak bile söz konusu değildir. Öyleyse ışık hızı dedikleri şey nedir? Foton nasıl bir yapı taşır? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunu gerçek anlamda neticesine ulaştırabilmemiz için evvela
elektrondan, karşıt elektrondan başlamak mecburiyetindeyiz. Biliyoruz ki protonlar elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşurlar. Bir protonun, bir nötronun muhtevasına baktığımız zaman protonda 3675 tane elektronla ondan bir fazla sayıda 3676 tane karşıt elektron görürüz. Nötronda ise bunlar eşittir. 3676 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron. Bu elektronlar iki kuark oluşturur. Bir sağ spinli, bir sol spinli. Karşıt elektronlar da iki kuark oluşturur. Bir sağ spinli, bir sol spinli. Bu yapıda son derece dikkat çekici Allah'ın bir kanunu var. Yarım ağırlıklar kanunu. Karşıt elektronların saniyedeki devir sayısı ve buna bağımlı olarak da ağırlıkları elektron ağırlığının yarısı kadardır. Devir sayısı da, karşıt elektronların devir sayısı da elektron devir sayısının yarısı kadardır. Yetmez, ağırlıkları negatiftir. Ne demek istiyoruz? Biz insanlar da elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşuyoruz. Eğer bizim fizik vücudumuzdaki ağırlığımız 80 kilo ise, sadece elektronlardan ibaret olsaydık bileceğiz ki bu ağırlık 160 kilo olacaktı. Ama vücudumuzda elektron kadar karşıt elektron da mevcut olduğu için ve bu karşıt elektronların ağırlığı negatif olduğu için 160 kilo elektron ağırlığı olan bir insanın bu dünyada tartılması 80 kiloluk bir ağırlık oluşturur. 160 kiloluk ağırlığın yarısını negatif ağırlık yok etmiştir. Bu sebeple buna izlenebilirlik ilkesi diyor Allah Teala. İzlenebilirlik ilkesinin bir gereği olarak biz insanlar yarım ağırlıklar kanununun bir neticesi olarak elektron ağırlığımızın yarısı kadar bir ağırlıkla ölçülebiliriz. Dünyadaki bütün varlıklar için aynı şey geçerlidir. Fizik varlıklar için aynı kanun geçerlidir. Yarım ağırlıklar kanunu. Şimdi konuşmanın burasında fizik alim bizim söylediklerimize itiraz ediyor. Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz ki, Allah'ın bize olan öğretisini sizlere ulaştırıyoruz. Ve bu öğreti dünyaya ışık salacak olan öğretidir. Geleceğin işaretlerini taşır ve gelecek ilmindir. Hamdolsun ki o ilminde sahibiyiz. Sahibi kılındık dememiz daha doğru olur. Ama ilim ilmi taassubu içerisinde negatif ağırlıkları kabul etmiyor. Sevgili kardeşlerim, netice öyledir ya da böyledir. Kabul ederler veya etmezler. O onların bileceği iş. Biz kendi ilmimize bakalım. Allah'ın öğrettiklerini sizlere aktaralım.
Demek ki elektronların ağırlığı negatif ağırlık değil, pozitif ağırlık. Karşıt elektronların ağırlığı ise negatif ağırlık. İzlenebilirlik ilkesinin, var olma ilkesinin gereği olarak da karşıt elektronlar elektron ağırlığının yarısı kadar devir hızına ve yarısı kadar ağırlığa sahipler, negatif ağırlığa sahipler. Bu sebeple 3676 tane elektronla 3676 tane de karşıt elektrondan oluşan bir hidrojen atomu 1838 elektron ağırlığı kadardır. Çünkü aynı sayıdaki, yani 3676 tane karşıt elektronun negatif ağırlığı ikinci 1838 gramı 1838 elektron ağırlığını yok ediyor. 3676'dan onun yarısı olan 1838'i çıkartırsanız geriye 1838 elektron ağırlığı kalır. Bu bir nötronun ağırlığıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda elektronlarla karşıt elektronların bir enerji akımına maruz kaldıklarında bazılarında bir değişim oluyor. Bir takım soy madenlerde elektrik enerjisi verildiği zaman akkor haline gelen bütün madenlerde bu özellik var. Hangi özellik var? Elektrik enerjisi elektronlara ve karşıt elektronlara ulaştığında karşıt elektronların enerjiden aldığı payın karşıt elektronlardaki tesiri daha üst seviyede oluşuyor. Yani karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısından daha hızlı artıyor. Peki bu ne oluşturur? Bu fotonu oluşturur. Foton bir denge unsurudur. Aynı ağırlığa sahip olan bir elektronla bir karşıt elektron aynı ağırlığa ulaştıkları anda mutlaka bir çekim alanının sahibi olurlar. Manyetik alanları onları eşleştikleri anda karşıt elektronun devir sayısıyla elektron devir sayısı eşit olduğu anda iki taraftaki manyetik alan karşı tarafı mutlaka cezbeder. Bundan evvel veya sonra bu sağlam bağımlılık oluşmaz. Dikkat edin, bu ışık hızının oluşma noktasıdır. Maddenin içindeki elektronlar ve karşıt elektronlar elektrik enerjisinden aldıkları etkiyle devir sayılarını arttırırlar. Ama karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının iki katı hızla artar. Yani yüz devir sayılı bir elektron 200 devir sayısına ulaştığı zaman, devir sayısının 100 olduğunu düşünelim saniyede, 200 devir sayısına ulaştığı zaman onun yarısı kadar devir sayısına sahip olan bir karşıt elektron iki kat hızla artarak bir noktada eşitliğe ulaşıyorlar. Bir noktada elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı
birbirine eşit oluyor ve eşleşme oluşuyor. Bu noktada birbirlerine çok enteresan bir etkiyle etkileşime girer bir elektronla bir karşıt elektron. Etkileşme dominant olandan başlar, elektrondan başlar. Elektron karşıt elektronu kendisine çeker. Bu çekimde gelen parça karşıt elektron elektronu etki alanına alarak ona çarpma hızıyla onu harekete geçirir. Ve çekilen elektrondur. Ama çekildiği için o da karşıt elektrona etkileşim yapacaktır. O da onu çekecektir. Böylece maddenin kendi içindeki enerji saniyede 300 bin kilometrelik bir çekim alanı oluşturur. Dışarıdaki bir enerji ile bu noktaya ulaşmak hiçbir standartta mümkün değildir. Ama maddenin kendi içindeki enerji, yani maddenin içinde meknuz olan enerji, biliyorsunuz kitle ile ışık hızının karesi enerjiyi ifade ediyor. Maddenin kütlesiyle ışık hızının karesinin çarpılması. Öyleyse madde kendi içinde muhteşem bir enerjiyi taşır. Bu enerji onu ışık hızına ulaştırdığı gibi sonsuz hıza da ulaştıracaktır. Öyleyse bir soy madeninin içinde veya floresan lambalarında kullanılan gazlardan herhangi birinde elektronla karşıt elektronun hızına beraberce bakalım. Bir yerde elektronla karşıt elektronun devir sayısı eşleşecektir. Karşıt elektronlar daha hızlı bir döngüye sahip oldukları için bu aleme ait olan elektrik enerjisinin karşıt elektronlara verebildiği devir sayısı arttırıcı güç elektronlara verebildiğinden bir kat fazla. Allah Teala bu sebeple elektronu ve karşıt elektronu dengeye getiriyor. Devir sayılarının eşleştiği noktada ışık duvarı üzerinde bir kanadı zahiri alemde, bir kenarı zahiri alemin berzah aleminde olan bir uçak düşünün. Her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde iki kanadı eşit ağırlığa sahip olan bir uçak uçuyor. Bir kanadı elektron, öbür kanadı karşıt elektron. Bu alemde oluşan, bu alemin enerjisiyle oluşan böyle bir sistem sadece bu alemde izlenebilir. Ve foton oluşur. Hareket halindeki iki parçacık hangi açıdan birbirlerine buluşmuşlarsa, vasıl olmuşlarsa o açının bileşkesi ve açının iki taraf üzerindeki tesirini oluşturan açısal momentumu hem istikamet verir fotona hem de saniyede 300 bin kilometrelik bir hız verir. Birbirini devamlı birbiriyle hareket halinde olan bir sistem, bir elektronla bir karşıt elektron, sonsuz sayıda elektronla sonsuz sayıda karşıt elektron bir hareket unsuru oluşturur. Bunun hızı saniyede 300 bin kilometredir.
Işık hızının altındaki hızlar için bir şey söylemeye gerek yok hepiniz. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Işık hızına gelince bu sadece maddenin kendi içindeki meknuz olan, var olan ve o enerjinin kullanılmasıyla ulaşılabilen bir hızdır. İtiş enerjisiyle, kinetik enerjisi enerjiyle ışık hızına ulaşmak mümkün değildir. Öyleyse buradaki dengeyi görüyoruz. Fotonların hızı saniyede 300 bin kilometre. Bir gama fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya çarptığı zaman bir olay vücuda geliyor. Zamanımızın ilmi olayın mahiyetinin ne olduğunu bilmediği için ve idrak da edemedikleri için çift foton olayı diyorlar buna. Yani bir foton ikiye ayrılıyor, iki foton oluyor diye değerlendiriyorlar. Bir gama fotonu bir kurşun duvara vurduğu zaman ne oluyor? Biri izlenmekte devam eden ama öteki belki saniyenin binde biri kadar bir zaman parçası görünen ve arkasından yok olan bir muhteva taşıyor. Böyle bir muhteva taşırsa ne olur? İlginç bir gözlem. Birisi herhangi bir istikamette harekete geçmişse gözlenebilen kesim, diğeri onun tam tersi istikamette 180 derecelik bir açıyla, yani onun istikametinin karşı tarafa doğru devamında yol alıyor ve hemen görünmez oluyor. Birisi gözlenebiliyor, ikincisi gözlenemiyor. Şimdi bir defa evvela buradan iki tane fotondan bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan değildir. Çünkü parçacıklardan birisi gözleniyor, öteki gözlenemiyor. Gözlenebilen kesimin bir elektron ağırlığı ve devir sayısı taşıdığını görüyoruz. İzlenebilen parçacık bir elektron. Şimdi sevgili kardeşlerim, burada bir kanun geçerli. Yapılan bütün incelemeler şunu göstermiştir ki bir foton ağırlıksızdır. Bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Yapılan bütün gözlemler aynı sonuca ulaşmıştır ki bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Şimdi ilmin çaresiz kaldığı, cevap bulamadığı bu noktada biz devreye giriyoruz. Bize ulaşıyor kardeşlerimiz. Soruyorlar. Böyle bir durum çok garip bir durum. Yani bir foton ağırlıksız ama foton ikiye ayrıldığı zaman, çift foton olayı vücuda geldiği zaman birisinin parçacık özelliğini taşıdığını görüyoruz. Ağırlığı var. Sıfır ağırlıklı bir fotondan ağırlığı olan bir elektron çıkıyor ortaya. Bize ulaştıkları zaman onun elektron olduğu konusunda da bir fikirleri yoktu. Şimdi kesinleşmiş durumda. O parçacığın elektron olduğu kesinleşmiş durumda. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir foton sıfır ağırlıktaysa, ikiye parçalanmışsa ve parçacıklardan bir tanesi elektronsa, o parçacık bir fotonken sıfır ağırlıkta olduğuna göre o gözden kaybolan nesnenin de
o parçacığın eşidi kadar negatif ağırlık taşıması gerekmez mi? Kim bunun aksini iddia edebilir? İşte bizim ilim adamlarımız bunun aksini iddia ediyorlar. Ve sadece reddediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sebebi ne biliyor musunuz? Biz bu ilmi Allah'tan aldık diye. Zavallı dünyamız kendi geleceğine nasıl bir engel çektiğinin farkında değil. İşte sonuca ulaşıyoruz. Bir foton, bir gama fotonu ayrıştığı zaman, bir kurşun duvara vurulduğunda veya bir aynaya vurdurulduğunda bir elektron çıkıyor, izlenebiliyor. Bir de karşıt elektron çıkıyor, izlenemiyor. Ama aralarında ilginç bir korelasyon var. Birisi güneye doğru gidiyorsa öteki mutlaka aynı 180 derecelik açıyla, aynı açıyla kuzeye doğru gidiyor. Öyleyse bir foton bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Saniyede 300 bin kilometre hıza ulaşan hareketsiz bir noktadan başlıyor hız. Bir elektrik lambası bir noktada duruyor. Bir floresan lamba veya normal ışık veren bir elektrik lambası bulunduğu noktada duruyor. Ama maddenin kendi içinde mektuz olan enerjisi onu saniyede 300 bin kilometre birleştikleri andan itibaren değişmeyen bir hıza ulaştırıyor. Şimdi muhtevaya beraberce bakalım. De Broglie ne diyordu? Her parçacığa, yani her elektrona bir dalga eşlik eder diyordu. Kuanta eşlik eder diyordu kuantum nazariyesinde. De Broglie onun o dalga diye vibrasyonu tespit ettiği için dalga adını verdiği o parçacığa eşlik eden ikinci parçanın bir karşıt elektronun olduğunu elbette bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, sonuç şuraya ulaşıyor. Işık hızı bir ayraçtır. Alt hız kanunuyla üst hız kanununu birbirinden ayıran bir ayıraçtır. Alt hız kanununda maddenin yapısına baktığımız zaman elektronların devir hızı karşıt elektronların devir sayısının iki katı. Elektronların ağırlığı karşıt elektronların ağırlığının iki katı ve böyle bir kütleye bir itiş enerjisi geliyor, kinetik enerji geliyor, onu harekete geçiriyor. Bir otomobil olarak, bir uçak olarak, bir füze olarak harekete geçiriyor ve maddenin yapısında ışık hızına ulaşıncaya kadar bir değişiklik yok. Ama ışık hızında bir eş değerlik söz konusu. Elektronlarla karşıt elektronların ağırlığının birbirine mutlaka eşit olması lazım ki negatif ağırlıkla pozitif ağırlık birbirini götürsün. Ve ışık hızı o ışık çıkaran nesneden fotonlar ayrılmaya devam ettiği sürece hep saniyede 300 bin kilometre ile bir hareket başlamıştır ve devam etmektedir.
İşte dünyamızı ve başka gezegenleri ziyaret etmekte olan bir takım yabancı gezegenlerden gelen varlıklar insan hüviyetindeler. Onlar ışık hızının üzerinde bir hızla hareket edebiliyorlar. Hava gemileri bunu sağlıyor. Aslında Allah'ın koyduğu kanunlara baktığımız zaman sonucu görmemek mümkün değil. Eğer ışık hızının altında elektron ağırlığı karşıt elektron ağırlığından fazla ise ağırlığı ve devir sayısı ışık hızında bunlar eşit oluyorsa ışık hızının ötesinde bir başka sonucun var olması lazım. Elektron ağırlığının karşıt elektron ağırlığından aşağı düşmesi lazım. İşte burada ışık hızının aşılabilmesi için karşıt elektronun devir sayısının arttırılması lazım. Böyle bir noktada ne olur? Işık hızı aşılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Üst hız kanunu bunu içerir. Işık hızının üstündeki hız. Bunu gerçekleştirebilmek için mutlaka karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısını aşması gerek. O zaman maddenin içindeki

ağırlığı sıfırın altında bir yeni farklı bir madde oluşur. Burada o maddenin ağırlığını fizik alemde, bu alemde ağırlık olarak artık ölçemezsiniz. Ağırlık sıfırın altındadır. Bir başka ifadeyle ışık hızının ötesindeki hıza antimadde ile ulaşmak mümkün. İşte bir takım gezegenlerde orada ilginç bir olgu var. Bunu başarabilen gezegenler, yani ışık hızının ötesindeki hıza hava gemileriyle ulaşan gezegenler, son atom savaşından bugüne ulaşıncaya kadar geçen süresi en uzun olan gezegenler. Hangi gezegen hangi çağı yaşıyorsa, o yaşadığı çağda bütün ilmin yok olduğu son atom savaşından sonra ne kadar zaman geçmesi geçtiği önemlidir. Çünkü Allah-u Teala, o veren Allah-u Teala, bütün gezegenlerdeki insanlara onların ilimlerinin daha üst boyutunu, daha üst boyutunu, daha üst boyutunu vermeye hazırdır. İnsanlar o ilmi yanlış istikamette kullanıp da gezegenlerini bütün hayatı yok etmek üzere bir savaşla noktaladıkları zaman var olan her şey, bütün ilim yok olmuştur. O zaman yeniden başlayacaktır. İnsanlığın öyküsü, ilim öyküsü yeniden başlayacaktır. İşte dünyamız ne yazık ki bu konuda gerilerde bir gezegendir. Bizim gezegenimizden çok daha uzun süre, son atom savaşından sonra insanlığı ve ilmi yok edici bir savaşa maruz kalmamış birçok gezegen var. Onlar bunu başarabilmiş durumdalar. Öyleyse böyle bir dizayna baktığımız zaman üst hız kanununun antimadde ile oluşabileceğini görüyoruz. Tabii bu alemin maddesi değilse, antimadde söz konusuysa, bir görünmez gemiden bahsetmemiz söz konusu. Bu aleme göre görünmez olan bir gemi. İşte UFO'larla ilgili araştırmaların gösterdiği şey, takip eden pilotlar bir süre sonra çok hızlandı diyor UFO. Sonra da hızlandı diyor ve gözden kayboldu diyor. Görünmez oldu diyor. Herkes de bu görünmezliğe hayret ediyor. Nasıl görünmez olabilir diye. Aslında olay bu kadar basit. Eğer başka aleme ait olan bir madde söz konusuysa, o başka aleme ait olan maddeyi, zahiri aleme ait olmayan maddeyi, mesela gayb alemine ait olan maddeyi, mesela berzah alemine ait olan maddeyi bu alemde göremezsiniz. Böylece yolculukların dizaynına bakın. Allah Teala diyor ki biz, Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar

kıldık diyor. İyi ama o uzak gezegenlere biz gidemedikten sonra nasıl emrimize musağır kılmış ki Allah Teala? Çok basit sevgili kardeşlerim. Hepiniz gidiyorsunuz. Hepiniz bütün gezegenlere gidiyorsunuz. Gitmeyi istediğiniz zaman nefsiniz bu alemin varlığı olmadığı cihetle bu alemde sonsuz hızla hareket haline geçiyor. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Ve zahiri alemde sonsuz hızla hareket etmek yetkisinin sahibidir. Bu sebeple çok kısa bir zaman süresinde, birkaç dakikanın içinde sonsuz uzaklıktaki gezegenlere ulaşabilmek imkanının sahibidir. Ve hepiniz ulaşıyorsunuz. Öyleyse bir alemde yaşayan bir insan bu özelliği kazandıktan sonra, yani nefsiyle fiziğin ötesini yaşamaya başladıktan sonra başka alemlerde bulunabilir mi? Nefsinizin pozisyonu buna çok müsait. Ve başka bir aleme, berzah alemine her zaman geçebilirsiniz. Başka bir aleme, gayb alemine geçebilirsiniz. Ama Allah Teala bu konuda önce berzah alemini tanımanızı ister. Ve sevgili kardeşlerim, bir kara delikten geçerek ulaşabilirsiniz. Başka bir kara delikten de bu aleme dönebilirsiniz. Öyleyse Allah Teala yıldızlara kasem ederim diyor ve yıldızların bıraktığı yere kasem ederim diyor. İşte o yıldızların, yok olan yıldızların bıraktığı yer. Yok olması ne demek? Bu alemde, bu alemdeki maddesini yok etmiş oluyor. Ama yeri duruyor. İşte orası bir başka aleme, özellikle berzah alemine bir geçiş noktasıdır. Bir gidiş, bir de geliş söz konusudur. Yani zahiri alemden berzah alemine geçiş, berzah aleminden de tekrar zahiri aleme dönüş. Orada da yaşayanlar var, tıpkı bu dünyada yaşadığınız hayatı yaşayanlar, burada da yaşayanlar var, bizler. Bu dünyada yaşamak bir mazhariyettir. Çünkü bizler berzah alemine her zaman gidebildiğimiz halde berzah alemindekiler bu aleme her zaman gelemezler. Geriye dönüş söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse kara delikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Aslında başka bir aleme ulaştığınız zaman koordinat değiştirdiğinizi zannetmeyin. Gene bulunduğunuz alemin bir noktasındasınız ama orası maddi yapısı itibariyle
bu alemdeyim. Ne demek istiyorum? Yani şu anda bizi gördüğünüz, televizyonda seyrettiğiniz odanızı, salonunuzu kainat olarak düşünün. Zahiri alemdesiniz, odanızdaki her şeyi görüyorsunuz. Ama aynı hacim aynı zamanda berzah alemidir. Kara maddeyle temsil edilir. Hamdolsun ki ilim artık kara maddeyi bulmuş durumda ve bulunduğumuz aleme kara maddenin hiçbir tesirinin olmadığını, bizi de kapladığını ama bizim üzerimizde hiçbir tesirinin olmadığını zamanımız ilmi kesinleştirmiş noktada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir müessese söz konusu. Aynı alem, yani zahiri alem, bütün alemleri içerir. Öyleyse bir kara delikten geçip de öbür aleme ulaştığınız zaman gene bu alemde bir yerlerdesiniz. Ama bu alemde hissedilmeniz söz konusu değil. Başka bir alemdesiniz ama gene bu alemde bir koordinatın, aynı koordinatın sahibisiniz. Emr aleminde de, gayb aleminde de, zahiri alemde de aynı noktadasınız ama izlenemezsiniz. Nefsiniz de sizi zahiri alemdekiler göremezler. Ama zahiri aleminde, bu aleminde gene bir noktasındasınız o sırada. 6 tane kainat aynı boyutları paylaşırlar. Aynı gezegenler hepsinde vardır. Ve birisi için giriş, öteki için çıkıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler sizi bir alemden bir diğerine geçirir. Allah'ın sırlarına sistemleri Allah Teala kapatmış. Ama layık olursanız kapıları açar, sırlarını size de öğretir. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği statü alem farklılığıdır ama aslında koordinat değişikliği. O alemde başka bir koordinattasınız, bu alemde başka bir koordinattasınız. Hayır. Aynı koordinattasınız. 6 alemde de aynı koordinattasınız. Ama hangi sisteme göre ayarlı bir vücudu taşıyorsanız orasını hissedebilirsiniz. İşte Allah Teala burada bir farklılık vücuda getirmiş. Nefsinizin zahiri alemi görmesini de sağlamış. Öyleyse ya berzah aleminde olursunuz, eğer kara delikten geçer de berzah alemine ulaşmışsanız berzah alemini görürsünüz sadece. Her şey sizin için fizik olur. İnsanlar sizi görürler, kucaklaşırsınız. Kollarınızın arasında bir vücut vardır. Diyelim ki anneniz veya babanız veya dedeniz rahmetli olmuş ve gidiyorsunuz berzah alemine. Karadelikten geçtiniz. Berzah alemindesiniz. Bu dünyada gene bir koordinattasınız. Ama
o alemi görebilirsiniz. O alemi hissedebilirsiniz. Orada rahmetli olan kişiyle karşılaştığınız zaman eski günleri yad edebilirsiniz. Onu kucaklarsınız. Gerçekten bir vücudu kucaklıyorsunuz. Konuşur sizinle. O zaman anlarsınız ki o yaşıyor. Ama yaşayan fizik vücudu değildir. Fizik vücudu toprağın altına girmiştir. Ama nefsi yaşıyor. Kıyamete kadar da orada yaşamaya devam edecek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir yakınınızı kaybettiyseniz ve buna çok fazla üzülüyorsanız, aslında bu üzüntünüz geçerli değildir. Çünkü o ölmemiştir. Berzah aleminde yaşantısına devam edecektir. Berzah alemiyle bu alem arasında farklılıklar var mı? Çok farklılık var. Bir defa zaman boyutları her zaman ileriye ve geri hareket edebilir berzah aleminde. Yani bir akrabanızı, sizden evvel ölmüş olan bir yakınınızı gördüğünüz zaman onu aynı yaşta görebilirsiniz, öldüğü yaşta. Öldüğü yaştan çok daha genç bir yaşta görebilirsiniz. Çok daha yaşlı bir yaşta da görebilirsiniz. Çok daha ihtiyar, ileri bir yaşta da görebilirsiniz. Kendiniz için de bu geçerlidir. Orada, berzah aleminde, nefsinizde siz oradayken bir bakarsınız ki ilkokulda imtihana giriyorsunuz. Bir bakarsınız ki çok fazla yaşlanmışsınız. Kendinizi her türlü değişik şekilde nefsinizde görebilirsiniz. Nefsiniz her türlü hüviyete girebilir, değişebilir. Berzah aleminde ölüm söz konusu değildir. En yüksek uçurumlardan aşağıya atlasanız hiçbir şey olmadığınızı göreceksiniz. Nehirlerin, denizlerin derinliklerine dalsanız size hiçbir negatif tesirinin olmadığını göreceksiniz. Yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Birisi orada berzah aleminde size elindeki makinalı tüfekle ateş etse, yüz yerinizden sizi vursa gene ölmezsiniz. Ölmeniz mümkün değildir. Öyleyse berzah hayatı bir devamlılıktır. Kıyamete kadar devam edecek bir hayat. Onun için hayatınızda eski arkadaşlarınız, sizden yaşlı olan insanlar ölmüşlerse sakın onları gerçek anlamda ölmüş, bir daha ulaşamayacağınız insanlar saymayın. Onlar yaşıyorlar. Oraya ulaştığınız zaman berzah alemine onlarla her zaman karşılaşabilirsiniz. Yakınları ölen ve bundan çok üzüntü duyanlara sesleniyorum. Üzülmeyin, onlar ölmediler. Onlar yaşıyorlar. Hacet namazı kılıp Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Önce 7000'li Yasin okuyun. Sonra da hacet namazı kılın. Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onlarla beraber olmak istediğinizi söyleyin. Göreceksiniz ki bir gece nasıl olduğunu anlamadan orada olacaksınız. Onlarla konuşacaksınız, dertleşeceksiniz. Onları kucaklayacaksınız. Bakacaksınız ki hiç şek ve şüphe olmaksızın yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hayat orada da devam ediyor. Bu dünyada devam ettiği gibi. Farklılıkları söylediğimiz gibi orada ölüm yok. Farklılıkları söylediğimiz gibi orada zamanın bütün boyutlarına gidip gelmek mümkün. Yani bebekken de görebilirsiniz kişiyi. Öldüğü yaştan çok daha yaşlıyken de, çok daha gençken de, öldüğü yaşta da görebilirsiniz. Ama bu dünyada yaşadığı her şeyi hatırlar ve ona bir şeyler sorduğunuz zaman doğru ve sahih cevaplar alırsınız.
Sevgili kardeşlerim, bu alemden berzah alemine geçmek için bir kara delikten geçecekseniz, o kara delik mutlaka buradan oraya geçebileceğiniz bir özellik taşır. Yani buradaki sistemi kendisine çeken bir özellik taşır. O kapıdan, yani o kara delikten sadece bu alemden öbür aleme geçebilirsiniz. Diğer alemden bu aleme aynı kara delikten dönmeniz mümkün değildir. O, bütün sistemleri kendisine çeken bir özelliğin sahibidir. Peki, berzah alemine gittiniz ve bu aleme döneceksiniz. Evvela telaşlanmanız için gerek yok. Çünkü her halükarda bu alemde uyandığınız an otomatik olarak o kara delikten geçerek bu tarafa geleceksiniz. Ama bu seferki kara delik farklı. Orada yok olan bir yıldızın kara deliğinden bu tarafa geçebilirsiniz. Orada yok olan bir yıldız da o alemden bu aleme bir geçişin işaretini taşır. Öyleyse kara deliklerinden birincisi o aleme çeker, ikincisi bu aleme, zahiri aleme çeker. Ve yolculuğunuzda sonsuz hızla hareket edersiniz. Bir anda orada olursunuz, bir anda burada olursunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda kara deliklerin aslında çok kıymetli geçiş kapıları olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, siz üç alemde de var olan bir insansınız. Nefsiniz zahiri alem için, affedersiniz, nefsiniz berzah alemi için yaratılmış, onun bir parçası. Fizik vücudunuz bu alemin, dünyanın bir parçası. Ruhunuzsa emr aleminin bir parçası. Öyleyse Allah Teala kalp gözünüzü açıp da size İhlas makamında daha evvel geçirdiğiniz bir yolculuğu göstermişse, bütün katlarda kimlerle beraber olduğunuzu, nasıl katlara yükseldiğinizi, hangi katta neler yaptığınızı göstermişse, biliniz ki o katlarda sizinle beraber olan bütün insanlar ruh olarak oradadırlar. Emr alemi ruhların alemidir. Öyleyse bir seyri sülük müessesesi ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasını içerir. Bu seyri sülük boyunca Allah Teala eğer size bir muhtevayı gösteriyorsa, hangi katta nasıl bir işleme ruhların tabi tutulduğunu görürsünüz. Evvela ana dergâhtan başlar görüntüler. Emr aleminin bir parçası da elbette bu dünyadadır. Zahiri alemi, bu alemi Allah'a kadar bağlayan yolun adı sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin ilk sebili, yatay sebili bu
alemdedir. Tabi olduğunuz mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının bulunduğu ana dergaha kadar giden bir yoldur. Dünya sathına paraleldir. Ana dergâhta sırları gösterdiği zaman Allah Teala insan ruhlarını göreceksiniz, onarlık sıralar. Bir altın paralar kümesi göreceksiniz. Nasıl secde edildiğini, nasıl altın kapıdan dışarı doğru uçulduğunu, nasıl dışarıda tek bir sıra oluşturduğunuzu, ayakta olan insanlar ama ayakları yere değmeyen boşlukta sağdan sola bir sıranın oluşturulduğu ve herkesin o sırayla saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. Birinci katta açıkta secde edeceksiniz, herhangi bir mescidin içinde değil. Açıktaki seccadelerde. Orada kalacaklar, birinci kata kadar çıkabilenler orada kalacaktır. Sonra Berzah-ı Emr aleminin ikinci gök katına çıkacaksınız. Orada suvarılma havuzlarında suvarılacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hem devrin imamının dergahında hem orada ikinci kattaki suvarılma havuzlarında göreceksiniz. Havuz dediğim zaman yüzme havuzu gibi bir havuz düşünmeyin. Bu havuzlar yerden yükselen 2 metre 20, 2 metre 30 santim yükseğe kadar yükselen, etrafı şeffaf cam gibi bir maddeden yapılmış olan ve normal standartlarda bir insanın rahatça girip ayakta olmasına rağmen başının üzerinde kısa boylu bir insan için 50-60 santim boşluk bulunan uzun boylu bir insan için belki en uzun boylular için 15-20 santim boşluk bulunan sarımsı şeffaf bir sıvının doldurduğu bir havuz düşünün. Ruhlar oraya atlas elbiseleriyle girerler. Erkeklerin hepsi sarıklıdır. Hanımların hepsi örtülüdür. Ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Bu sıvı elbiseleri ıslatmayan bir sıvıdır. Ve ruh ne kadar o suya sıvının içinde durursa dursun, ruha bir şey olmaz. Ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. İkinci kattaki suvarılma işlemleri bir dizayn içinde gerçekleşir. Evvela arka taraftaki duvar boyunca secde edilir. Sonra uçarak sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi ortanın sol tarafında ve Hanım Sultan da daha baştan itibaren en solda yer alırlar. Ve uçarak havuzların her birine girenleri başlarından havuzların içine, her birinin içine bastırırlar. Havuzlar yan yanadır, birer kişilik ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz, vücuduna yapışmaz ve suvarılacak olanlar kimlerse onların hepsi suvarılma havuzlarında suvarılır. Oraya ulaşmadan evvel ilkin bir ameliye geçirir kişi arka taraftaki özel odada melekler tarafından yapılan bir nevi operasyon. Kahverengiyle siyah arası bir şeyin
vücudunuzdan alındığını göreceksiniz. Bir nevi diri. Ve sonra o söylediğim su varılma işlemlerine tabi olacaksınız. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır. Bir kısmı üstte, bir kısmı altta. Secdeden sonra namaz, orada kılınan namazdan sonra çıkılır. Ve bu üçüncü katla dördüncü katın arasını birbirine bağlayan mihenk menfezine ulaşılır. Mihenk menfezi katları birbirine bağlayan bir silindirdir. Bu silindir üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanmıştır. Dünyamıza göre madeni bir yapısı vardır. 1,5 metre falan genişliğinde olan bu silindirin içindeki insan ruhları silindire girer girmez sonsuz hızla yükselirler dördüncü kata doğru. Bir evvelki bir sonrakinin başının üstünde yol alır. Ama başlar ve ayaklar birbirlerine hiçbir zaman değmezler. Mesafe aynen korunur. Ve dördüncü katta Beyt-ül Haram'ın aslı, Beyt-ül Makdes'in aslı söz konusudur. Orada secde edilir. Kapıdan uçularak girilir. Secdeden sonra kubbeden uçarak yükselinir. Beşinci kat Beyt-ül Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Hep secdelerde ön saflardakiler daha yukarıki katlara yükselirler. Arkadakiler orada kalırlar. Beyt-ül Haram'ın aslında da secde edilir. Kubbeden altıncı kata yükselinir. Altıncı katta su varılma havuzları söz konusudur. Affedersiniz, altıncı katta Sıbkatullah olmak, Allah'ın nuruyla boyanmak söz konusudur. Ve buz kalıbına benzeyen yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir nur, ışık veren, nur saçan bir buz kalıbı düşünün. Hani buz kalıpları vardır ya, kalıp haline getirilmiş buzlar, işte öyle. Beyaz, çok açık yeşil renkte bir ışık saçıyor. Bu ışık oradaki ruhların ellerini ve yüzlerini, açıkta kalan derilerini mutlaka çatlatıyor. Ve çatlayan derilerin tedavisi için başların üzerine bir özel sistemler geçiriliyor. Ve derilerin çatlaması izale ediliyor. Böylece Allah'ın boyasıyla boyanmak adım adım gerçekleşiyor. Herkes ayakta bir tek sıra oluşturuyor. Hanım Sultan hanımlar tarafında onlarla beraber, ama sağ ve sol kanat velileri iki ayrı rasat yerindeler. Bu boyanma, Allah'ın boyasıyla boyanma işleminde bir gün oradakilerden birisinin derisi çatlamıyor. Bu fethe ehil olan kişidir. Zamanı gelmiştir. Onun elbiseleri değiştirilir ve ona bir kılıç hediye edilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yukarı uçar. Ve yedinci kata ulaşır. Altıncı katın belki en büyük özelliği kapısıdır. Sıbkatullah bulunan yerin kapısı herhangi bir kapı gibi kapı kanadı olan bir yer değildir.
Kapıda kanat yoktur. Ama kapı son giren kişinin silüetinin şeklini alır. Dış çeperinde hangi noktalardan geçiyorsa kişinin silüeti, öyle bir dış çeper kapıyı oluşturur. Yani uzun boylu birisi o kapıdan geçmişse kapı büyüyüp onun şeklini almıştır. Ondan sonra geçecek olan kısa boyluysa kapı küçülecek, onun şeklini alacaktır. Kapı devamlı bir büyüme ve küçülme içerisinde görev yapacaktır. Ve fetih kapısına ulaşan kişi bakar ki 7 tane beyaz mermerden basamak, üstünde gene beyaz mermerden bir sahanlık, iki tarafta trabzanlar ve 5. merdivende 7 basamaklı bir merdiven, 5. basamağın üzerinde iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir, yaklaşık olarak trabzanlar 2 metre veya biraz daha geniş bir mesafede birbirine ve bu mesafedeki alan 7 tane baklayla birbirine bağlanmış bir altın zincir ifade ediyor. Arkada da devrin imamının dergahının sırat-ı müstakime açılan kapısının aynı orada da var. 4 metre yaklaşık yüksekliğinde, yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, üzerinde 30'ar santimlik baklava dilimleri olan, yatay değil, yukarıya doğru yükselen bir dizaynda baklava dilimleri olan, üzerinde kapı tokmağı, kapı eli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Eğer arkada menteşeler varsa bunlar sol tarafta, sağdan açılıyor kapı. Ve otomatik açılıyor. Altın zincir ikiye ayrıldığı anda kapı açılıyor. Ve fetih ehli olan evliya namzedi oradan uçarak içeriye giriyor. Ve içerisi bir salon. Yukarıya çıkış merdiveni yok. Ama kişinin vakti gelmişse o tavandan yukarı çıkacaktır. Tavandan bir üstteki yere ulaşacaktır. Üstteki kat bir giriştir. 7. katın levh-i mahfuzun girişindeki 1. alem kader hücreleridir. Hangi zamanın hangi anında oradaysanız o andaki noktada oradasınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. Bir duvarla kapalıdır. Bu duvarda sıva yok. Sadece taşlardan örülen bir duvar. Muntazam bir duvar. Taşlardan örülmüş ama sıvası yok. Bu geçmişiniz. Sol tarafınız. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen, her bir altıgen kapı yerin üzerinde oluyor bunlar. Zaten yer diye bir şey göremezsiniz. Hepsi kader hücrelerinin altıgen kapıları. Kapılar birbirine bitişik. Her bir altıgen kapı 24 saatlik bir kader hücresini ifade eder. Ve Allah Teala dilerse geleceğiniz olan bu kader hücrelerinden dilediği günü açıp size geleceğinizden birkaç tane sahne gösterebilir. Kader hücresinin kapısından kapıyı açarak girmezsiniz. Kapıdan içeriye uçarak girersiniz.
Kapı gene kapalıdır ama siz içinden geçebilirsiniz o altıgenin. Girdiğiniz zaman kendinizi dünyada göreceksiniz. Ve o gün Allah'ın göstermek istediği gün hangisiyse o gün neler yaptığınızı bütün mekanlarda o gün orada yaşamakta olan diğer insanlarla beraber hayatınızın bir kesitini göreceksiniz. Hani birçok insan Allah'ın birçok evliyası ölüm gününü de detaylı olarak anlatmıştır birçok kişiye. Bütün söyledikleri de gerçekleşmiştir onların. Nasıl oluyor diye düşünüyorsanız böyle oluyor. Allah Teala dilediği kişiye gelecekten o günü dilediği günü gösteriyor. Eğer Allah Teala anlatma emrini verirse o zaman o veli bundan bahsedebilir, anlatabilir. Yoksa anlatmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 7. katın 1. alemidir, kader hücreleri. O altıgenler sonsuza doğru sıralanan yüzlerce hücrenin üzerinden uçarak geçeceksiniz. Ulaştığınız yer 2. alemi, levh-i mahfuzun yani göğün 7. katının 2. alemi olan Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap bir mukaddes kitaplar külliyatıdır. Allah'ın indirdiği, yazdırdığı bütün kitaplar oradadır. Nebi olan Resullerine yazdırdıkları da Nebi olmayan veli olan Resullerine yazdırdıkları da. Kitap deyince normal bir kitap düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde. Ve bir sayfası da açık. Altında devrin imamı, etrafındaki 60 kişiye Ümmül Kitap hakkında devamlı bilgi veriyor. Bir kürsü, etrafı tamamen kürsünün etrafında oturan o konuyu öğrenmeye gelmiş olan veli namzetleriyle dolu, hepsi ruh hüviyetinde. Üçüncü alem kudret denizi. Denizin derinlikleri, sırları gösterilir. Orada ne kadar derine girerseniz girin, tabiatıyla boğulmadığınızı, yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Güzel bir olay olarak değerlendireceksiniz kudret denizini. Sonra dördüncü aleme geleceksiniz, Makam-ı Mahmud. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Dört halifesi arkada sahabe, yanında devrin imamı, hepsinin ayakta olduğunu göreceksiniz. Sonra beşinci alem Divan-ı Salihin. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Bu dairesel bir cami. Balkonları olan ve zikir yapılan bir özelliği olduğu gibi bir takım çalışmalarında her zaman devam ettiği bir yer. Ve yedinci alem zikir hücreleri.
2-2,5 metre yüksekliğinde deniz anadalarına benzeyen şeffaf küreler, çok sayıda küre soldan sağa muntazam bir şekilde yerleştirilmiş, aynı istikamette hepsi, önden arkaya da aynı istikamette birçok küre, her birinin içinde Allah-u Teala'nın bir evliya namzedi oturuyor. Ayakları her iki ayağı da sol tarafta olmak üzere, bilekleri birbirinin üzerinde olmak üzere. Ve zikir hücrelerinde, zikir hücreleri diğer kesimler gibi aydınlık değil, loş bir ortama ifade ediyor. Orada gözler ışıktan hiç rahatsız olmuyor. Herkes zikir ediyor. Her gün devrin imamı ve arkasındaki iki kişi, üç kişi olarak oraya iniyorlar, oraya ulaşıyorlar indi ilahiden. Ve orada onlar Türk bayrağındaki yıldızın bulunduğu yerde bir üçlü oluşturuyorlar. Bütün zikir hücresindekiler de, hücrelerindekiler de çıkıyorlar anlatımı dinlemek üzere. Bir hilal vücuda getiriyorlar. Önce iç sıra oluşuyor. İç sırayı oluşturanların ikincisinden başlayarak ikinci sıra oluşuyor. Bitişte ikincisinde bitiyor. Üçüncüsünden başlayarak üçüncü sıra oluşturuluyor ve yedi sırada tamamlanıyor hilal. Bütün zikir hücresindekileri alıyor muhtevasına. Sıralanma olurken el öpme işlemi gerçekleşiyor. Sohbetten sonra tekrar el öpme işlemiyle aynı sıra dahilinde birinci giren birinci dönmek üzere zikir hücrelerine dönüş var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlayan kişi Sitretül Münteha'ya uçarak ulaşıyor ve Sitretül Münteha'dan yukarıya Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşıyor. Bu söylediğim yedi kat emr alemi adını alıyor. Yedinci katın üstü ise yokluk. Allah orada, yoklukta. Bir gün onu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala cinler alemini yaratmış. Adına gayb alemi diyoruz. Her alem gayb ama cinlerin alemine gayb alemi deniyor. Cinler insanlara çok benzeyen mahluklar ama ayakları ters. Ve eğer bir insanı, bir insan ruhunu ve bir cini aynı yerde görürseniz, ki devrin imamının dergahında bunu göreceksiniz, o zaman insanları kendi renginizde gördüğünüz halde cinleri yeşil olarak göreceksiniz. Unutmayın, kalp gözünüz açılınca iki ana kaideyi hiç unutmayın. Bütün kırmızılar yeşil görünür tabiatıyla. Yeşillerde kırmızı görünür. Bütün maviler sarı görünür. Mavinin tonlarına göre sarının tonları oluşur. Bütün sarılarda mavi görünür. İki büyük farklılık oluşacak kalp gözünüz açıldığı zaman. Söylediğim gibi cinlerle insanları aynı yerde gördüğünüz zaman cinlerin yeşil renkte göründüklerini ama insanların
sizin renginizde olduklarını göreceksiniz. Öyleyse Emr Aleminin son bölümü indi ilahidir. Allah Teala'nın huzurunda huzur namazı kılınır. Sevgili kardeşlerim, huzur namazının imamı daima hayatta olanlardan biridir. Bu dünyada yaşayıp ömrü tamamlandıktan sonra insanlar huzur namazında yer alırlarsa imam olarak Allah-u Teala böyle bir müsaadeyi vermiyor. İmamdan üstün vaziyette olanlar da hayatta olan imamın arkasında namaz kılmak durumundalar. Biliyorsunuz ki nebiler, resullerden, nebi olmayan, veli olan resullerden, nebi olan resuller üstündürler. Nebiler peygamberlerdir. Ama bütün peygamberler, nebiler aynı zamanda resuldürler ama resuller, veli resuller nebi değillerdir. Ama peygamberlerin bulunmadığı fetret devirlerinde, bugün de dünyamız bir fetret devrini yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmetli olmuş. 14 asırdır dünyada nebi yok. Kıyamete kadar da olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin mühürü. İşte bu sebeple huzur namazının imamlığı görevi mutlaka her kavimde mevcut olan resullerden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilerek ona tevdi edilir. İşte böyle bir görevi üstlenen kişi aslında kendisi nebi değildir. Bir veli resuldür. Allah'ın evliyasından bir resuldür. Ama eğer onunla beraber nebilerden namaz kılacaklar varsa onlar imamlık yapamazlar. Allah'ın kanunları gereğince onun arkasında namaz kılacaklardır. Bu onların üstün olmadığını göstermez. Sadece huzur namazının imamının mutlaka hayatta olması lazım geldiği kanununun, Allah'ın bu kanununun bir gereğidir. Huzur namazının başında imam vardır, arkasında iki kişi vardır, nebilerden. Arkasında bir kişi vardır, arkasında iki kişi vardır. Devrin imamının iki baş veziri, arkasında yedi vezir daha vardır. Sonra yedi tane kutup, beyaz elbiseleriyle, her şeyleri beyaz olarak. Sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört sıra kırkları ifade eder. Bütün bu kişiler hep sarıklıdır. Yalnız devrin imamı ve arkasındaki iki kişi, onlar sarıklı değildir. Başlarında kefe vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve emr alemi burada tamamlanır. Kırklardan sonra kırkların elbiseleri, başlarında hepsinin beyaz sarıklar, cübbeleri siyah ve sırma, altın sırma kordon var çapraz olarak ön taraflarında. Yakalarında da gri, koyu gri kürk var.
kırkların. 70'lerse bal rengi cübbelerin sahipleri. Huzur namazının imamı da, şimdiki huzur namazının imamı da o bal rengi cübbelilerdendi. Huzur namazının imamlığına tayin edilmeden önce. Sonra çeşitli gruplar geliyor ard arda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu anlattığım alemler, 7 tane gök katı, 7. kat, indi ilahi, bunlar hep emr aleminin muhtevası. 7 gök katı boyunca devam eden yol, Tarık-ı Mustakim adını alır, Sırat-ı Mustakim'in bir bölümünü ifade eder. 7. katta 7 tane yatay alemin geçilmesi, anlattığım alemlerin geçilmesi, Sırat-ı Mustakim'in 3. bölümünü ifade eder. Yatay 2. yol. Sitret-i Müntaha'dan, yani indi ilahiden Allah'a ulaşan dikey yolsa 4. sevilini ifade eder Sırat-ı Mustakim'in. 2 yatay, 2 dikey, 4 sevilden oluşur Sırat-ı Mustakim, Allah'a ulaştıran yol. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah-u Teala bunu göstermişse başlangıçta kendi ruhunuzu da görebilirsiniz. Sonra göremezsiniz. Allah'ta ruhunuz yok olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, alemler Allah'ın yarattığı alemler. Allah Teala size cenneti de cehennemi de gösterecektir. Cenneti gördüğünüz zaman bir huzur yayılacak her tarafınıza. Ama cenneti gördüğünüz zaman bir huzursuzluk duyacaksınız. Oraya gidecek olan insanlara gerçekten acıyacaksınız. Cennet de, cehennem de katları itibariyle 7'şer kattan oluşurlar. Ve cennetleri size huzur verici yerler olarak göreceksiniz. Ama cehennemin Allah'ın gösterdiği her kademesinde oradaki insanlara çok acıyacaksınız. İşte cennet emr aleminin standartları içinde vardır. Cehennem zulmani alemin standartları içinde vardır. Ve aşağı doğru inildikçe insanlara yapılan azap giderek artacaktır. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a doğru giden yollarda bir takım katlardan geçiliyorsa, cehennemin katları da 7 ayrı katı oluşturur. Aynı zamanda zulmani alemde 7 kattan oluşur. Ve 7. katın cehennem, 7. katın zulmani aleminde gene kat derecelerini göreceksiniz. Ama cehenneme gidecek olanların kader hücreleri. Öyleyse alemlere dikkatle bakın. Allah Teala
bütün alemleri

Allah-u Teala buyuruyor ki biz her canlı şeyi sudan yarattık. Affedersiniz, biz hayatı sudan başlattık diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın hayatı tek hücrelerden başlattığını görüyoruz. Bir amip, tek hücreli, sadece bir tek hücreden oluşan bir canlı türü. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim, onda başka yaratıklardan, dağlardan, taşlardan farklı bir yapı var. O bir canlı. Nahl suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki hayat veren sadece biziz diyor. Yaşatan da öldüren de sadece biziz diyor. Bizden başka hiçbir mahluk hayat veremez diyor. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu yaratılışın, tek hücrelerden başlayan yaratılışın hücre sayısının çoğalmasını neticelendirdiğini görüyoruz. Sonra suda başlayan bu hayatın veya suda memelilerin de oluşmasıyla balinalar gibi farklı şekil aldığını görüyoruz. Sonra hayat karaya atlıyor. Karada da yalnız karada yaşayan canlıların var olduğunu görüyoruz. Ve çok büyük boyutlu canlıların Allah-u Teala tarafından yaratıldığını görüyoruz. Bu denizde başlayan hayat karaya sıçradıktan sonra karadaki hayatta birçok canlının var olduğunu, nesillerinin tükendiğini görüyoruz. Sonra başka canlılar vücuda geliyor. Bu muhteva Allah-u Teala'nın hayat dizaynı içerisinde dilediği türleri var etmesi, dilediği türleri yok etmesiyle devam ediyor. Bu sebeple birçok canlı mahlukun soyu, nesli belki milyonlarca sene evvel tükenmiştir. Burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yaşamın ulaşabildiği yerin maymunları da muhtevasına aldığını görüyoruz. İnsana en çok benzeyen yaratık türü. Ve tek hücrelerden başlayan bir hayatın sayısız canlıyı oluşturduğunu görüyoruz. Allah-u Teala sayısız bir çeşitlilik vermiş dünyaya, dünyadaki hayvanlara, bitkilere. Allah-u Teala'nın yarattığı bitki yapısıyla hayvan yapısı arasında

kesin bir ayrıcalık vardır. Denizlerin derinliklerinde öyle bitkiler var ki, bitkiler dalgaların da yardımıyla yer değiştirebiliyor. Bu bitkiler yakaladıkları balıkları yiyor. Ama bitki bir Allah-u Teala'nın yarattığı bitkiyle bir hayvan türünü birbirinden ayıran en kesin özellik, bitkilerin havadan karbondioksit alarak havaya oksijen bırakmalarından anlaşılır. Bir hayvanın da bitki mi hayvan mı olduğu, hayvan olmasının özelliği havadan oksijen alarak artık madde olarak karbondioksit çıkarmasıdır. Öyleyse iki yapı birbirine ters bir özenle vücuda getirilmiştir Allah-u Teala tarafından ve birbirlerine ihtiyaçlı kılınmıştır. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ihtiyacın sahibi olmayan, her şeyden müstani olan, her şeyden münezzeh olan sadece Allah'tır. İnsanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kılınmıştır. Şimdi bitki dizaynına beraberce bakalım. Bitkiler biliyorsunuz ki normal standartlarda yerlerinden kımıldamayan mahluklardır, nebatlar. Ama söylediğim gibi denizin derinliklerinde öyle bitkiler var ki hareket edebiliyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları ve her türlü hayvanı yiyorlar. Sanki hayvanmışlar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde dikkatle bakın. Acaba bu bitkiler nasıl mahluklar? Bitkiler yeşil yapraklara sahiptirler. Önemli mi? Önemli. Çünkü gıdalarını o yeşil yapraklarla sağlarlar. Yeşil yapraklar bitkinin topraktaki köklerinden aldığı suyu, güneşin enerjisini ve havadan aldığı karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluşturduğunu görüyoruz. Karbonhidratlar gıda maddesidir. Biz insanlar da iki çeşit gıda ile besleniriz. Birinci tür karbonhidrattır, ikinci tür de proteindir. Yerlerinden karadaki bitkilerden bahsediyoruz. Kımıldaması mümkün olmayan ağaçlar köklerinden aldıkları suyla, havadan aldıkları karbondioksiti, güneş ışınlarını katalizör olarak kullanmak yoluyla bir yerlere ulaşıyorlar. Karbonhidratları oluşturuyorlar. Peki sonuç ne? Sonuç oksijen açığa çıkarmaktır.
bütün bitkiler havadan oksijen, havadan karbondioksit alırlar ve açığa oksijen çıkarırlar. Onların açığa çıkardığı oksijen bütün bitkilerin açığa çıkardığı oksijen, hayvanların ve insanların muhtaç oldukları hayati maddedir. Yani insanlar ve hayvanlar bitkilerin atmosfere çıkardığı oksijenle yaşayabilirler. Oksijen olmazsa yaşantılarını devam ettiremezler. Sevgili kardeşlerim, ama bitkiler de eğer karbondioksit olmazsa, hayvanlar karbondioksit bırakmamış olsalar, bitkiler de karbondioksit olmadığı için yaşayamazlar. Öyleyse Allah Teala öyle bir yaratışla yaratıyor ki karşılıklı iki unsur birbirine bağımlı, birbirine ihtiyaçlı. Birinin artık maddesi, diğerinin hayatta kalması için gerekli olan hayati maddeyi içeriyor ve ikincinin artık maddesi de birinci grubun hayati ihtiyacını temin ediyor. Böylece Allah Teala bizlere söylemiş oluyor ki hepiniz birbirinize muhtaçsınız. Sadece ben hiçbir şeye muhtaç değilim. Bunu söylemiş oluyor Allah Teala. Klorofil özümlenmesi, fotosentez yoluyla bu strateji altında bitkilerin karbon hidratları oluşturabilmesi, işte onu ifade eder. Onlar bitkidir. Onlar karbondioksite ihtiyaç duyarlar. İnsanlar da oksijen alıp bu oksijeni kullanarak akciğerlerinde kanlarını temizledikleri zaman nefes vermeleri, her nefes vermelerinde havaya çıkardıkları şey büyük ölçüde karbondioksittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı o yüce yaratıcı vücuda getiriyor. Her şeyin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta nasıl şekillendiğini görüyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda yüce yaratıcıya, Allah-u Teala Hazretlerine sadece sonsuz hamd ve şükredebiliyoruz. İnsanın yaratılışı dünya üzerinde ona bir mekan verilmesi öyle bir devre rastlıyor ki Allah-u Teala dünya adı verilen bu gezegende atmosferi yaratmış. İnsanın nefes almasını, yaşamasını temin eden bir dizayn. Bitkileri yaratmış. Meyvelerinden, sebzelerinden ve tahılından insan
istifade edecek, karnını doyuracak diye. Denizde balıklar yaratmış Allah-u Teala insanlar, onların etini yesin diye. Karada hayvanlar yaratmış, etini yesin diye insanlar, taşıma işlerinde kullansınlar diye. Yarattığı her şey, özellikle en çok sevdiği mahlukunun hayatını devam ettirebilmesi için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın yaratışına hayranlık duymaz mısınız sevgili kardeşlerim? Nasıl bir yaratış ki bitkiler insan ve hayvanlara muhtaç? Nasıl bir yaratış ki insan ve hayvanlar bitkilere muhtaç? Aslında hepsi Allah'a muhtaç. Öyleyse bu muhteşem dizayna dikkatle bakın. Kainatın yaratılması, insan adı verilen bir mahlukun ait olduğu gezegende hayatını idame ettirebilmesi için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Allah'ın bütün yaratıkları insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Melekler insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Cinler insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Hayvanlar insan için yaratılmış. Bitkiler, atmosfer, yeryüzü, hayat olan olmayan gezegenler hep insan için yaratılmış. Ve Allah-u Teala bütün kainatı insan için yaratmış ve şöyle söylüyor: ve sahara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Göklerde neyi yaratmış? Melekleri yaratmış. Göklerde de insanlar var. Göklerde yaşamakta olan ruhlar var. Ruhları da insan için yaratmış. Nefsleri de insan için ve insanın fizik bedenini yaratmış. O ruhun ve nefsin bir mekanı olsun diye. Sevgili kardeşlerim, fizik bedenleriniz nefsinizin de ruhunuzun da mekanıdır. Tabii ruhunuz Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun mekanı. Onu temiz tutun. Allah Teala bir muhteva içerisinde hayatı yaratmış. Hayat veren tek varlık olarak kendisinin var olduğunu söylüyor. Başka hiç kimsenin, hiçbir varlığın herhangi bir şeyi cansızken canlı hale getiremeyeceğini söylüyor Allah Teala. Hayat
veremeyeceğini söylüyor. Hayat veren sadece biziz diyor Allah Teala. Öldüren gene sadece biziz diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bizlere hayat verdiği için, bizleri insan olarak yarattığı için, canlısıyla cansızıyla bütün kainatı yaratarak her şeyiyle bizlerin emrine musahhar kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bu konuşmayı inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarıyla, niyazlarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Allah için olmak üzere. Kim Allah'tan bahsediyorsa, etrafındaki insanlara Allah'ı anlatıyorsa, mutluluğunu ancak Allah'a yaklaşmayı dileyerek kapısından içeri girilebileceğini anlatıyorsa insanlara, bu bir güzelliktir sevgili kardeşlerim. Bir mutluluk şarkısıdır. Ne zaman Allah'tan bahsederseniz, içinizin ferahladığını, huzur duyduğunuzu hissedersiniz. Allah, nerede olursanız olun, sizi işitir ve görür. O her şeye kadirdir. Amerika'da olmanız, Türkiye'de olmanız neticeyi değiştirmez. O Rab'dir. Hepimizin Rabbidir. Bizim onu sevemeyeceğimiz kadar çok sever. Hepimizi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes cehennemden kurtulsun. Allah Teala ister ki herkes cennetlere ulaşsın. Ve emirlerine ve yasaklarına dikkat ederseniz, bu gayeye yönelik olarak emirlerin Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e konduğunu rahatlıkla tespit edebilirsiniz. İşte 7 safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ne oldu? 7 tane safa oldu. Tevrat'ın da temeli budur. İncil'in de temeli budur. Kur'an-ı Kerim'in de temeli budur. 3 kitap da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Zamanı farklı. Muhteva aynı. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin de teslimine kadar uzanan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam dini. Aslında esaslar Hristiyanlarda da, ondan evvelki dinlerini yaşayanların, Musevilerin de muhtevasının aynı. 7 safa, 4 tane de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, nereye götürür bizi Allah'a ulaşmayı dilemek? Allah'a ulaşmayı dilemek,
teslimlere götürür. Ruhun teslimine mutlak olarak götürür. Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyor bize düşen? Bir dilek. Allah ise bu dileğin gerçekleşmesini temin ediyor. O Allah her şeye kadir. Aynı anda herkesle meşguldür. Aynı anda herkesle konuşabilir. Aynı anda herkesi görür. Herkesi işitir. Aynı anda herkese yol gösterebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etmek, hamd etsek, şükretsek azdır ki o Allah bizlerle birlikte her zaman bizimle konuşur. Her söylediği bizleri mutlu etmenin merdiveninin bir basamağıdır. Sevgili kardeşlerim, onu severseniz onun tarafından sevilirsiniz. Sevilirseniz sizinle konuşmaya başladığını göreceksiniz. Daimi zikre varan herkes için mutlak bir sonuç olan bu Allah'ın kişiyle konuşması bazı insanları da çok daha evvelde tahakkuk edebilir. Allah'ın onlara karşı duyacağı hissiyatla alakalı bir konu bu. İnsan var Allah'a her şeyle teslim olur. İnsan var Allah'a ulaşmayı bile dilemez. Ne olur dilemezse hiç gideceği yer cehennem olur. Bu dünyada bir cehennem hayatı yaşar. Gideceği yerde cehennem olur. Ne demek istiyoruz yani bu dünyada da bir cehennem hayatı yaşamak ne demek? Mutlu olamamak demek sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmadıkça şeytan sizinle irtibatını kesmez. Etrafınızda zaten 2-3 tane şeytan mutlaka bulunur. Bütün gayretleriyle sizleri mutsuz etmeye çalışırlar. Gayretleri hep o istikamettedir. Allah ise sizin mutlu olmanızı ister. Yardım eder mi? Evet. Ama Allah'ın bir liyakat kanunu var. Neye layıksanız Allah'tan onu alırsınız. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi ve Allah Teala mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunu gerçekleştirmek üzere ne yapar Allah Teala? O kişinin mürşidini tayin eder. Kişi mürşidinin kim olduğunu elbette bilemez. Onun için yapması lazım gelen şey nedir? Çok kolay. Hacet namazını kılacak. Ondan sonra Allah'tan soracak mürşidinin kim olduğunu. Allah Teala birincide olmazsa ikincide, üçüncide mutlaka ona mürşidini işaret eder.
O kişi aldığı işarete binaen bir heyecan duyar, bir mutluluk duyar, bir huzur duyar. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman o duygularının arttığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, insanların hep unuttuğu bir şey var. Allah-u Teala'nın kendilerini dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirmesi onları mutlu etmek içindir. Ama insanların çoğunun mutsuz olduğunu görüyoruz, huzursuz olduğunu görüyoruz, bir kargaşa içinde yaşadıklarını görüyoruz. Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan Allah'ı sevendir, Allah-u Teala tarafından sevilendir. Mutlu olan insan, etrafındaki insanları seven, etrafındaki insanlar tarafından sevilendir. Burada insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, Allah'ın dostları. İki, şeytanın dostları. İşte kimler Allah'ın yoluna girmişler de kalpleri bu yola ısınmışsa, Allah'ın yolunda olmanın mutluluğunu yaşıyorsa, onlar Allah'ın dostlarıdır. Kimler de Allah'ın yolunda girmenin şartını yerine getirmişlerse, Allah'a ulaşmayı denemişlerse, mürşide ulaşıp tabi olmuşlarsa, ama mutluluğu yaşayamıyorlarsa, burada bir eksiklik var. Bir kişi Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemişse, kalbi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin mutlu olmaması mümkün değildir. Ama tabi olduğu halde huzursuzluğu devam edenler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Allah-u Teala herkese yardım için hazırdır. Yeter ki insanlar kendilerine düşen gayreti göstersinler. Yeter ki insanlar kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilesinler. Böyle bir dilek tahakkuk etmezse, böyle bir dilek yoksa, kişi "Ya Rabbi, ben de sana ulaşmayı diliyorum" demişse, kalbi talebin dışında sadece sözleri bunu söylemişse, o kişinin ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırmaz sevgili kardeşlerim. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Mutluluk bir insanın kendi kendine yaşayabileceği bir sonuç değildir. Mutlaka Allah'ın cereyanının o kişiye geçmesi gerekir. Geçebilmesi için de el öpmek temel şartı ifade eder. Tabiiyet, bir insanın mürşidin elini tutup onu öpmesi, alnına koyması,
şeklinde tecelli eder. Yani el eli tutmuştur. Tuttuğu anda Allah'ın cereyanı mürşitten müride geçecektir. Biliyorsunuz mürşit irşad eden, aydınlatan, huzura kavuşturan kişidir. Mürit de murad eden, önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı murad eden, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek olan, onu murad eden, sonra nefsini Allah'a teslim etmeyi murad eden, en sonra da iradesini Allah'a teslim etmeyi murad eden kişidir. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilediği an mürid, murad eden kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bu dileğin kalpten bir dilek olup olmadığı belli olur mu? Mutlaka belli olur. Kişi bu yeni hayatına hemen adapte olur ve bu yeni muhtevanın mutluluğunu hissederse, yaşayabilirse o kendine düşeni yapmıştır. Allah da ona yardım ederek onu gerçek bir mürşide ulaştırmıştır. Ve o kişinin ruhu tabi olduğu zaman vücudundan ayrılmıştır. Bu vücuttan ayrılık, ayrılma işi bir sonucu mutlaka oluşturacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmuşsa, ruhu mutlaka vücudunu terk eder. Ne yapmıştır kişi? Allah'tan mürşidini sormuştur. Bu benim mürşidim budur diye o mürşidi seçmemiştir. Mürşidini kendisi seçmemiştir. Allah'a sormuştur hacet namazını kılıp, Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Ona tabi ve teslim olmuştur. İslam zaten teslim demektir. Önce mürşide teslim olunur. Sonra Allah'a teslim olunur. Ve de önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, en sonra da iradenin teslimi söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yaşadıkça bu insanlar Allah'a daha çok, daha çok, daha çok hamd ederler. Allah'ın kendine verdiği manevi nimetler için daha çok Allah'a şükrederler, dünya nimetleri için. Allah Teala her ikisini de verir. Allah bolluğun ve bereketin gerçek sahibidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kesintisiz bir şekilde mutluluk için ilk adımı atmıştır. Ve Allah'ın sevgisi artık onun üzerinde olacaktır. Bu gerçekten kalbi bir sevgi ise, kalp bu sevginin sahibi ise, bu sonucun oluşmaması mümkün değildir. Ama kişiler var, başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilerler ama sözle. Fakat sonradan Allah Teala onlarda bir heves görürse, onlarda ulaşma muradını yakalarsa, Allah onları mutlaka kendisine
ulaştıracaktır. Bu insanlar içinse Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman yaşadıkları mutluluk, mürşitlerine tabi olduğu zaman, tabi oldukları zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Fizik vücutlarını teslim ettikleri zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Nefslerini teslim ettikleri zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Muhlis oldukları zaman daha üst boyuta çıkacaktır. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman daha da üst boyuta çıkacaktır. En üst boyut iradenin teslimiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, bir insanın irşat makamının sahibi olabilmesi Allah-u Teala'nın tayiniyle gerçekleşir. Bu tayinin gerçekleşmesi ise Allah Teala tarafından o kişinin ezelden seçilmiş olduğu neticesini verir. Bu kişi Allah'tan yardım almak üzere doğmuştur. O kişi Allah'tan kendisine gelen bu yardımla başka insanları cehennemden kurtarmak hedefine sahip kılınmak üzere doğmuştur. Allah Teala başında, sonunda sahibidir. Ezelde, ebedde Allah'a aittir. Zaman adı verilen bu faktör oluşmadan da Allah vardı. Zaman devam edecek. Zaman adı verilen bu meselesinin kıyamete kadar devam edeceği vakası var. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah'ın güzellikleriyle süsleyin. Allah Teala hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini, oraya ulaşmasını istediğini ve bütün insanları bu hedefe ulaşmak üzere yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın gayesi, Allah'ın hedefi bütün insanları cennetinde muhteşem bir mutluluk yaşayarak sonsuza kadar onların hayatını uzatmasıdır. Gayesi budur. İster ki herkes cennete girsin, herkes cennette sonsuza kadar yaşasın. E peki Allah Teala böyle istediğine göre tamam, o zaman herkesi cennetine alır. O kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü kişinin derecat kazandırıcı bütün olayları onun kendi iradesiyle yapılmış olması gerekir. Ne demek bu? Kişisel talep olmadıkça o kişi Allah'ın emirlerini kendi iradesiyle bilerek, isteyerek vücuda getirmedikçe, oluşturmadıkça, yaşamadıkça o kişinin hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Hedefleri nedir? Allah Teala'nın emrettiği hedefler, ruhun Allah'a teslimi 1, fizik vücudun teslimi 2, nefsin teslimi 3, iradenin teslimi 4. 4 tane teslim istiyor Allah Teala. Ruhunuzu da ve içinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz Allah'ın temel emridir. Ama Allah Teala öylesine cömert, öylesine insanların mutluluğunu istiyor ki
Bir insanın Allah'a ulaşmayı kalben dilemesi, o kişinin birinci kat cenneti elde etmesi için Allah'ın indinde yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, ya Rabbi ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ne yapılması lazımsa ben hazırım, bunları yapmayı diliyorum. Böyle bir şey iki şekilde söylenebilir. Ya kalpten söylenir, kişi gerçekten hazırdır, ya da o da özenmiştir ama kalbi talebi henüz oluşmamıştır. Öyle bir şey mevcut değildir. Kişi başkalarından bir şeyler duymuştur, ben de demiştir söylerim. Kuru kuruya böyle bir şeyi söylemek Allah katında bir değer ifade etmez. O kişi kalbi bir talep olarak, kalbinden bir taleple Allah-u Teala'nın zatına ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe Allah-u Teala'dan o kişiye mutluluk vermesi söz konusu değildir. Mutluluğun muhtevasına baktığımız zaman kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasının o kişinin kalbinin %51 nurlarla kaplanmasına bağlı olduğunu görüyoruz. 7 safhada Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah teslimini oluşturan sonuçlara kadar bir insan daha çok, daha çok, daha çok, daha çok mutlu olur. Nefsin kalbindeki afetler, kişi Allah-u Teala tarafından doğarken kendisine ruh üfürülmesiyle müjdelendiği için ve bu mutlaka gerçekleştiği için nefsin kalbindeki afetlerle ruhun kalbindeki hasletler eşit olarak kişi yaşantısını devam ettirecektir. Nesi vardır baştan kişinin? Ruhu vardır. Nefsi vardır. Fizik vücudu vardır. İşte ruhun Allah'a doğru çıkması, Allah'a doğru yola çıkmasının ardından Allah-u Teala bir garanti veriyor kişiye. Bu garantiyi niye veriyor? Eşitliğin orada da sağlanması için. Neydi eşitlik? Nefsin kalbi afetlere dolu, ruhun kalbi hasletlere dolu. %50 haslet, %50 afet. Sevgili kardeşlerim, kişi bu noktadan itibaren eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine tabi olur, o zaman ruhu vücudundan ayrılır. Allah Teala o kişiye aynı garantiyi, aynı sonucu mutlaka vermek ister. Verene kadar da o kişiyi bırakmaz. Başlangıçtaki durum neydi? Kişinin nefsinin kalbinde %100 afet vardı. Ruhunun kalbinde, ruhunun kalbinde %100 hasret. Öyleyse bu bir denge unsuru. Ama kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkardı. O zaman sadece afetlerle baş başa kaldı. Allah Teala bu noktada devreye girer ve o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %49 artı 2 %51 oluncaya kadar Allah o kişiye yardımcı olur.
Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuktan evvel nefsin kalbine %2 rahmet nuru girer. Sonraki devre her gök katında %7'dir. 7 kere 7, 49 eder. 7 tane 7, 49 eder. 2 de başlangıçtaki fazıl nuru devreye girerse %49 fazıllar, %2 rahmet nuru kişiyi hedefine götürmek için yeterlidir. Bu yarım mutluluktur. Dünya mutluluğu açısından meseleye baktığımız zaman nefsinizin kalbindeki hasletlerle mutluluğunuz arasında tam bir ilişki vardır. Bunlar %51 ise 7 tane 7 %49 eder. 2 de başlangıçtaki rahmet nuru fazıllardan evvel %51. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı an %51 nurlara kavuşmuştur. Başlangıçta neydi? Gene durum %50-50 aynıydı. O kişinin ruhu vardı, %50 hüviyetinde nurla doluydu. O kişinin nefsi vardı, geri kalan %50'yi tamamlıyordu. Aslında nefse baktığımız zaman kalbi %100 afetlerle dolu, ruha baktığımız zaman kalbi %100 hasletlerle dolu. Ama bunların ikisini bir araya getirdiğimiz zaman 50-50 bir oran çıkıyor ortaya. Hatta tatbikata girdiğimiz zaman başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7'lik nur 49 eder. %49 artı 2 %51 eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, bir başka ifadesiyle, asıl ifadesiyle Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o kişi mutluluğu yaşamıştır. O kişi huzur içindedir. O kişi Allah içindir. Allah için yaşamaktadır. O kişi nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuş bir insandır. Ama zaten öyle değil miydi? Kalbi, ruhu %100, nefsi de %100 afetlerle doluydu. Ama ruhu gitti, Allah'a gitti. Onun için nefsin kalbindeki afetler %49'a düştü. %49 artı 2, %51 nur kalbe girdi. Geriye kalan karanlıklar %100'den %49'a düştü. Başlangıçtaki durum neydi? Ruhun kalbi %100 nurlarla dolu, nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Şu andaki durum ne? Sadece nefs var. Ruh Allah-u Teala'ya geri dönmüş, sahibine, Allah'ın ruhu Allah'a sahibine geri dönmüş. Geriye nefs kalmış. İşte nefsin muhtevasına baktığımız zaman 49 artı 2 51 eder. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle o kişi %51 nura sahip olmuş. %100 afetle dolu olan bu kalp %49 afetlere ulaşmış. Kalp tekin afetler %100'den %49'a düşmüş. Artık ruh yok. Ruh Allah'ta. Ne yapmıştı Allah Teala? Doğar doğmaz o kişiye ruhundan üfürmüştü ki dengeyi sağlasın. Ne olmuştu? %50 nur, %50
Karanlık. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhun mutlaka Allah'a geri dönmesi söz konusu. Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Ruh geri döndüğü zaman da aynı dengenin korunması lazım. İşte o denge %51'e 49 olarak. 49 artı 2, %51 nur. Geriye %49 kalıyor. %49 da karanlık. Nurların karanlıklardan %2 fazla olması olayı oluşturuyor, vücuda getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bizlerden ne istiyor? İnsan olarak yaratılmışız. Hepimizi çok ama çok seviyor Allah Teala. Ve istiyor ki insan olarak yarattığı bu mahluku mutlu olsun. İstiyor ki Allah Teala bu kişi yalnız dünyada mutlu olmasın. Bu mutluluğunu cennette sonsuza kadar yaşasın. Bu mutluluğun cennette sonsuza kadar yaşanması kişinin bir tek dileğin sahibi olmasıyla gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa kendisine ulaştırır. Ne demiştik demin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete girer. Nefsini Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennete gider. Mudis olan kişi altıncı kat cennete girer. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, mürşide tabiyet. İki, ruhun Allah'a ulaşması. Üç, fizik vücudun Allah'a teslimi. Dört, nefsin teslimi. Beş, mudis olmak. Altı, iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi. 7 tane safha, buradaki teslimleri incelediğimiz zaman ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi diye 4 tane teslim görüyoruz.

Fikrine insanları horlarsa, kötü davranırsa, yaralarsa, öldürürse, hırsızlık yaparsa bunların hepsi o kişilerin negatif etkenleri sebebiyle mutsuzluklarına sebebiyet verir. Oysa ki Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutluluğunu. Mutlulukla kalbin içindeki afetlerin yok olması arasında kesin bir ilişki vardır. Nefsin afetleri %51 yok olduğu zaman yerine hasletler geleceği için o kişi %51 mutludur. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa nefsin kalbin %100 hasletlere dolar. O zaman kişi her zaman mutlu olmak imkanının sahibi olur. Bu onun için Allah Teala'nın bir hediyesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin de mutluluğu dört başı mamur olarak %100 yaşasın. Ama insanlar aynı hedefe yönelik olmazlar. Allah'ın bu güzelliğini yaşamak akıllarına bile gelmez. Ve yaşadıkları o karanlık dünyada yanıp kavrulurlar. Ve hep huzursuz bir standartta dünya hayatını tamamlarlar. Sonra da ölür giderler. Oysa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek o kişileri mutlaka cehennemden kurtaracaktı. Sevgili kardeşlerim, işte cennete girmek bu kadar kolay bir olay. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek. Ne kaybederler ki insanlar? Sadece bunu söyleseler cennete mutlaka girecekler ve Allah Teala onlara zikir sevgisini, Allah Teala onlara namaz sevgisini verecek. İnsanları sevmesini Allah sağlayacak. Her şeyi Allah yapacak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri beraber kıldı. Konumuz Kur'an'a ters düşen hurafeler. İnsanların Kur'an'a ters düşen uydurmaları. Bu hurafelerden bir tanesi de bütün Resuller Nebidir ifadesi. Biliyorsunuz birinci hurafeyi Kur'an'a uymayan bir iddiayı hurafelerden birincisini birkaç gün evvel sizlere ulaştırmıştık.

arada işlenen konu konularımızın birincisiydi.

Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez hurafesi. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah peygamberlerden ve resullerden başkasına da ayet indirdiğini söylüyor. Şimdi bu konuşmamızın konusu olan hurafe, Kur'an'a ters düşen iddia, bütün resuller nebidir ifadesi. Akaidin birinci ayağı, bütün nebiler resuldür ifadesi. Bütün peygamberler aynı zamanda resuldür ifadesi Kur'an'a tam olarak uymaktadır. Ama bütün resuller nebidir ifadesi Kur'an'a birçok yönlerden ters düşmektedir. Evvela birinci cepheden girelim konuya. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala risaletle hiç ilgisi olmayan resullerden bahsediyor. Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği alelade bir ulak, haberci, Kur'an'da Resul adıyla geçiyor. Ve Yusuf suresi 50. ayet-i kerime ve Melik onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul, ulak, yani haberci geldiği zaman Yusuf aleyhisselam efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali, durumu nedir? Ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği alelade bir haberci Kur'an'da Resul adıyla geçiyor. İkincisi, Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği normal elçi de gene Resul adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Nem suresi 35. ayet-i kerime ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler neyle dönecekler? Ölüm meleklerini de Allah-u Teala gene aynı standartlarda Resul adını kullanıyor. Diyor ki Allah-u Teala Enam suresi 61. ayet-i kerime ve o, yani Allah, kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir, diyor Allah-u Teala. Vefat ettirenler ölüm melekleridir. Azrail aleyhisselamın da içinde bulunduğu grup ölüm meleklerinin muhtevasıdır. Ve ölüm melekleri için de Allah-u Teala Resullerimiz ifadesini kullanıyor. Yetmez, Allah-u Teala Kiramen Katib'in meleklerinden de Resul olarak bahsediyor. Zuhruf suresinin 80. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala, yoksa onları bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Yoksa onlar bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, onların yanlarında bulunan Resullerimiz yazıyorlar. Onların yaptıklarını, konuştuklarını yazıyorlar. Yani hologram filme çekiyorlar. Öyleyse bir defa Kur'an-ı Kerim'de geçen Resul kelimeleri her şeyden evvel risaletle hiç ilgisi olmayan bir alanı da kaplıyor. Bu dört ayet açık ve kesin bir şekilde bunu ispat ediyor. Bir de risaletle ilgili olanlar var ama Resul oldukları halde hiçbir zaman nebi değiller. İkinci açıdan bakıyoruz. Her kavimde Allah-u Teala'nın Resul beyaz ettiğini görüyoruz.
Biliyorsunuz ki nebiler peygamberlerdir. Ve Hazreti Musa nebidir. Yani nebi resuldür. Hazreti İsa nebidir. Nebi resuldür. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nebidir. Nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur. Ulul azm nebiler Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ulul azm nebiler, peygamberler. Öyleyse Allah-u Teala'nın her kavimde Resul beyaz ettiği doğru mu? Her kavimde Allah Teala mutlaka Resul bahsediyor. Ama her kavimde Nebi bahsetmiyor, hayata getirmiyor. Nahl 36'da Allah Teala buyuruyor ki, andolsun ki biz bütün ümmetlerin, yani milletlerin, kavimlerin içinde bir Resul bahsettik. Hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a kul olsunlar ve tağuttan, İnsan ve cin şeytanlardan iştinab etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin, böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın işaretine bütün kavimlerde mutlaka bir Resul'ün var olması. Ama bütün kavimlerde Nebi yok. Yahudi kavmine, Allah-u Teala, İsrail kavmine Nebi göndermiş Hazreti Musa'yı. Hazreti İsa da gene aynı kavimden ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Arap. Ve Allah-u Teala'nın ifadesi bütün ümmetlerin, bütün milletlerin içinde Resul beyaz ederiz. Peygamberler, Kur'an'da isimleri geçen kavimlerde vazifelendirilmişlerdir nebiler. Ama Resuller, her kavimde vazifelendirilmişlerdir. Ve yetmez, sadece her kavimde vazifeli olmamışlardır Resuller. Üstelik her kavme ard arda gönderilmişlerdir. Ardı arkası kesilmeksizin gönderilmişlerdir. İşte Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sümme erselna resulüne tetra kullema cae ümmeten resuluha kezzebuhu fe etvana badehum baden ve ecalnahum ehadis febuden li kavmin la yuminun. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları bir arkasından helak ettik ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim uzak olsun. Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Bütün ümmetlere, bütün milletlere Allah Teala Resul gönderdiğini söylüyor ve ard arda gönderdiğini söylüyor.
Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik. Ve ondan sonra da bir ardından resuller gönderdik. Araları kesilmeksizin ard arda resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık kanıtlar verdik. Açık ispat vasıtaları. Ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul, nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle geldiyse, hemen kibirlendiniz, bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Öyleyse İsrail kavmine de birbiri peşinden Resuller gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Oysa ki Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra Hazreti İsa gelmiştir. Ama kavme Hazreti Musa'dan sonra da birbiri ardından, evvel de sonra da birbiri ardından Resuller gönderildiği kesin. Peygamber olmayan Resuller, Hazreti İsa, Hazreti Musa, her ikisi de Nebi Resul'dü, Peygamber Resul'dü. Ama peygamber olmayan Resuller, ikisinin arasındaki devrede de İsrail kavmine devamlı olarak gitmişler. Gittikleri kesin. İsra 15'te Allah Teala buyuruyor ki: "Men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihi ve men dâlle fe innemâ yâdillû aleyhâ. Ve lâ tezurû vâziretun vizre uhrâ ve mâ kunnâ mâzibîne hattâ neb'âse resûlâ." Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalaletteyse sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Yük taşıyan, yani günahı yüklenen bir kimse, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz, bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık diyor Allah-u Teala. Biz, bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Öyleyse kıyamet günü insanların büyük kısmının cehenneme gideceğini, geri kalan küçük bir azınlığın, %10'dan daha az bir kesiminde cennete gideceğini Allah Teala buyuruyor. Bu cehenneme gidenlerin hepsi mutlaka bir Resul'le birlikte yaşadılar. İnsanlar hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka o kavimde Allah'ın bir Resulünün varlığını ifade ediyor İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Çünkü cehenneme giren bütün insanlar bir suale muhatap olacaklardır. Hangi devirde yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kavimde yaşamış olurlarsa olsunlar, onların hepsine birden bu sual sorulacaktır. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki: "Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Kapılara ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki: Size Allah'ın Resulleri gelip de bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer kıyamet günü mutlaka cehennemdir demedi mi? Ne istinaden söylüyoruz bunu? Allah Teala'nın ayet-i kerimesi şöyle: Biz bütün Resulleri, amini olanları müjdelesin ve diğerlerini
uyarsın diye vazifeli kılarız. Göndeririz diyor. Amini olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesin ama diğerlerinin hepsini uyarsın diye göndeririz diyor. Öyleyse diyor ki cehennem bekçileri size sizden yani sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size? Allah'ın ayetlerini okusun, anlasın, izah etsin ve sizi bugüne geleceğinizi söyleyerek uyarsın, ikaz etsin. Cehenneme girenler dediler ki evet geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse burası kesin olarak anlatıyor ki kıyamet günü cehenneme gidenlerin hepsi bir muhteva taşıyor. Cehenneme gidenler açık ve kesin olarak mutlaka cehennem bekçileri tarafından bu sorguya çekiliyor. Size Allah'ın Resulleri gelip de bunu söylemediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı? Allah Teala Resullerini amin olanları müjdelesin, geri kalanları uyarsın diye gönderdiğine göre bütün Resuller etraflarındaki herkese Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir ifadesini kullanarak devreye giriyorlar. Ve ikaz ediyorlar. Onları uyarıyorlar. Allah'ın ayetleriyle. Şu ayette Allah Teala şöyle söylüyor. Şu ayette şöyle söylüyor diye. Sevgili kardeşlerim şu anda da bütün dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinde Allah'ın Resulleri yaşamaktalar. Ve aynı standartlarda herkesi uyarıyorlar. Öyleyse ne çıkıyor karşımıza? Hangi devirde kişiler yaşarsa yaşasınlar. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar. Cehenneme gittikleri zaman mutlaka bu sual sorulacak kendilerine. Size Resul gelmedi mi? Ve sizi uyarmadı mı? Öyleyse dizayn açık ve kesin olarak görünüyor. Allah'ın Resulleri her kavme gitmişler. Her kavimde mutlaka vazifeli kılınmışlar. O kavmin içinden birisi, kavmin içinden birisi, o kavimde beas ediliyor, hayata getiriliyor. Onların dilini kullanan birisi. Ve İnsanların %90'dan fazlasının gideceği cehenneme bakıyoruz. Cehenneme gidenlerin hepsine bu sual soruluyor. Hepsi de aynı cevabı veriyor. Evet geldiler. Bize Resuller geldiler. Öyleyse bu gelen Resullerin dizaynına dikkatle bakın. Hep aynı sual. Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın ayetlerini söyleyerek, bakın şu şu şu ayetler gereğince Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diye mutlaka uyarmışlar. Allah Teala her ümmetin bir Resulü olduğunu söylüyor. Her ümmetin, her milletin bir Resulü olduğunu söylüyor. Hangi ümmet, yani millet, hangi devirde yaşarsa yaşasın,
mutlaka aralarında Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Yunus suresi 47. ayet-i kerime Li kulli ümmetin resul. Bütün ümmetlerin, her ümmetin bir resulü vardır. Bütün ümmetlerin resulü vardır. Fe izâ câe resûlün kudiye beynehum bil kıstı. Onların resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Hüm lâ yüzlemûn. Onlara zulmedilmez. Her ümmetin, her milletin, hangi millet olursa olsun bir Resulü mutlaka vardır. Yetmez. Zamanın her devresinde vardır. Cehenneme giden herkese aynı sual sorulacağı için insanlar hangi şehirde, hangi köyde, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hangi zamanda yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka onlara Allah'ın hakikatlerini söyleyen bir Resul, onların kendi dilleriyle bunu ifade etmiştir. Öyleyse devam edelim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cin Resullerden bahsediyor. Ama meleklerden ve cinlerden bir peygamber hiç olmamış. Bir nebi hiç olmamış. Melek Resuller geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, cin Resuller geçiyor. Ama melek nebi, cin nebi hiç geçmiyor. Peygamber müessesesi, peygamberlik müessesesi mevcut değil. Resullerde, cinlerde ve meleklerde. Enam suresi 130. ayet-i kerime cinlere, cinlerden, insanlara da insanlardan Resuller geldiğini ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala Ya maşerel cinni vel insi elem ye'tikum rusulun minkum yekussune aleyküm ayati ve yunzirunekum likaye yevmikum haza. Kalu şehitna ala enfusina ve garrethumul hayatud dünya ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin. Ey insan ve cin topluluğu, size ayetlerimi anlatan ve bugüne ulaşacağınız konusunda, bugününüze ulaşan, ulaşacağınız konusunda sizi uyaran resuller Allah'ın resulleri gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi insan ve cin resullerden bahsediyor. Sizlerden resuller diyor. İnsanlardan insan resuller tamam. Ama cinlerden de var resuller. Hangi resul Allah'ın yoluna girmişse, hangi cin Allah'ın yoluna girmişse, tabiyetini gerçekleştirmişse, onun başının üzerinde bir insan ruhu oluşuyor. Devrin imamının ruhu. Bir cinin ruhu mevcut olmadığı cihetle, cinin ruhu bir cinin başının üzerine hiçbir şekilde gelemez. Ama cinlerden resuller olduğu kesin. Aynı zamanda meleklerden de risaletle vazifeli olanların mevcudiyetini biliyoruz. Allah-u Teala Hac 75'te diyor ki, Allahu yastafi minel melaketi resulen ve minen nas innallâhe semîn basîr. Allah meleklerden de insanlardan da resuller istifa eder, seçer. Muhakkak ki Allah
en iyi işitendir, en iyi görendir. Meleklerden ve insanlardan Resuller tamam, ama meleklerden Nebiler hayır. Böyle bir müessese hiç geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Melekleri Allah-u Teala risaletle görevli kılmış. Meleklerden de insanlardan da vazifeli Resuller var. Melek Resuller ve insan Resuller risaletle vazifeliler. Ama ne meleklerden ne de biraz evvel geçtiği gibi, Enam 130'da geçtiği gibi cin Resullerden hiçbir zaman bir nebi oluşmamış. Her devirde, her kavimde, her kavmin içinde Allah-u Teala'nın Resulleri mutlaka vardır ve onlara kendi lisanlarıyla hitap etmek üzere vazifelendirilmişlerdir. Kendi işlerinden bir Resul, o kavimde beas edilen, o kavmin lisanıyla konuşan bir Resul. İbrahim Suresi 4. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala ve ma ersenna min resulin illa bi lisani kavmihi. Hiçbir resulümüz yoktur ki göndermedik ki hiçbir resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Li yubeyne lehum onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Fe yudillullahu men yeşayı Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehti men yaşa ve dilediğini hidayete erdirir. Hüvel azizül hakim. O azizdir, hakimdir. Öyleyse Resullere ulaşıp da tabi olanların hepsi hidayete erenler. Dalalette olanlarsa Allah'ın dalalette kalmayı, dalalette bırakmayı diledikleri sebep Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Eğer dilemiş olsalardı mutlaka Allah Teala onları da hidayete erdirecekti. O zaman onlar da o Resul'e tabi olacaklardı. Ve demek ki İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesi her kavimde Resul bulunduğunu, hepsinin de kendi lisanlarıyla o kavme hitap etmek üzere gönderildiğini söylüyor. Öyleyse her kavimde bir Resul olmalı ki onların dilleriyle onlara hitap etsin. Nitekim geçmiş ayetlerin, söylediğimiz ayetlerin hepsi ayrı bir cepheden bunu ispat ediyor. Her kavimde, her devirde Allah'ın Resulleri yaşamışlar. 5. bir cepheden olaya bakıyoruz. Allah bütün nebilerine mutlaka şeriat kitapları indirmiştir. Nebi diyorsak, Hazreti Nuh şeriat kitabı vardı. Hazreti İbrahim şeriat kitabı vardı. Hazreti Musa Tevrat'ın sahibi. Hazreti İsa İncil'in sahibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in sahibi. Öyleyse hepsinin şeriat kitabı var. Ve son nebi olduğu için, son peygamber olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmetli olmasına rağmen kıyamete kadar bütün dünya kainatın son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de amel edecektir. Allah'ın bütün Resullerine kitap indirmesi söz konusu değildir. Peygamber olmayan Resullere, Nebi olmayan Resullere hiçbir zaman
Allah Teala şeriat kitabı indirmez. Bir kısmına hiç kitap vermeyebilir. Sohbet kitabı da vermeyebilir. Bir kısmına verdiyse sohbet kitabıdır. Kitabın muhtevasını incelediğiniz zaman orada hiç kimseye Allah Teala'nın bir emir göndermediğini görürsünüz. Eğer Allah Teala Resulüne kitap vermişse bu kitapta hiç kimseye ait bir emir söz konusu değildir. Bu kitaba tabi olunacaktır. Bu kitap şeriat ihtiva eder diye hiçbir kitap Allah'ın nebi olmayan Resullerine indirilmemiştir. Kitap indirilen Allah'ın Resulleri, nebi olmayan Resuller, kavim Resulleri, onlara da Allah Teala kitap verebilir, yazdırabilir, indirebilir. Ama indirdiği kitapların hiçbirisi şer'i hüküm taşımaz. Emredici esaslar ihtiva etmez. Bu kitaplar ayetlerle teçhiz edilebilir Allah Teala tarafından. Allah Teala kitapları isterse ayet ayet yazdırır ve hurafelerden birisi de Allah Teala ayet indirmez peygamberlerden başkasına ayet indirmez ifadesidir. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala Habibim sen o kişiden bahset ki diyor. Biz ona ayetlerimizi indirmiştik de sonra o şeytana tabi oldu, gavinlerden oldu diyor. Ayetlerini indiriyor, veriyor Allah Teala. Nebi olmayan resullere de veriyor. Ayet ayette indiriyor ama indirdiği ayetlerde, indirdiği kitaplarda emredici hiçbir hüküm mevcut olmuyor. Ama nebilerine Allah Teala mutlaka şeriat kitabı indirir. Ali İmran 81. Allah Teala diyor ki: "Ve iz ehazallahu misakan nebiyine lema ateytukum min kitabin ve hikmetin sümme ca'ukum resulun musaddikun lima me'akum letu'minun nebihi ve letensurunne kâle e'akrartum ve ahastum ala zalikum isri kâlu akrarna kâle feşhedu ve ene me'akum mine şahidin." Allah Teala diyor ki o zaman ki Allah peygamberlerin yani nebilerin misakini almıştı. Ve onlara demişti ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. Bütün nebilerden sonra, siz nebilerden sonra bir resulümüz gelecek. O resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Ve dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Nebiler ikrar ettik dediler. Allah da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerden olacağım. Şahitlerdenim. Öyleyse Allah Teala nebilerine diyor ki ey nebiler size kitap verdim ve hikmet verdim. Ey Resuller size kitap verdim ve hikmet verdim demiyor Allah Teala. Burada söz konusu olan şeriat kitabıdır ve sadece nebilere verilir. Nebi olmayan veli resullere ve başka insanlara da Allah ayetler indirdiğini söylüyor. Araf 175. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda demek ki Allah Teala'nın nebilerine
kitap indirmesi söz konusu, şeriat kitabı indirmesi söz konusu, nebilere yani peygamberlere. Gelelim nebi resullerle nebi olmayan resuller arasındaki farka. Bir kısım resuller tasarruf rızasına ulaşmamışlardır. Bir kısım resuller tasarruf rızasına ulaşmışlardır. Allah-u Teala tasavvuf rızasına ulaşmış olan ve ulaşmamış olan resullerinden bahsediyor. Cin 26 ve 27'de Allah-u Teala diyor ki, gaybı bilen Allah gaybı kimseye açıklamaz. Ancak resullerden rızaya yani tasarruf rızasına ulaşanlar müstesna. Öyleyse muhakkak ki o yani Allah onların önünden ve ardından muhafız gönderir. Kimin? Tasarruf rızasına eren Resulün önünden ve ardından muhafız gönderir. Öyleyse bir kişi Resul olsun da Allah'ın rızasına ulaşmasın olur mu? Aslında o Allah'ın 6 tane rızasını almıştır. 7 tane rızasını almıştır. Yani amirüler rızasını, tabiyet rızasını, vuslat rızasını, fizik vücudun teslimi rızasını, nefsin teslimi rızasını, irşada ulaşma rızasını ve iradeyi teslim etme rızasını almıştır. Bütün Resuller bu standarttadırlar. Mutlaka iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Yetmez, hepsi doğmadan evvel seçilmişlerdir bütün Resuller. Nebi Resul de olsalar, Nebi olmayan Veli Resul de olsalar mutlaka seçilmişlerdir. Ama eğer tasavvuf rızasının sahibi değilse o Resul huzur namazının imamlığını yapamaz. İşte burada Allah-u Teala rızaya ulaşmamış olan Resullerin var olduğunu kesin olarak söylüyor. Nebi Resuller rızaya ulaşmış tasarruf rızasının sahibi olan Resullerdir. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Resullerden dilediğini tasarrufu altına alır. Aslında ne zaman yapar bunu? Eğer bir Nebi Resulü yoksa o zaman Veli Resullerden, kavim Resullerinden birini Allah-u Teala seçer ve onu iradesini teslim almak suretiyle huzur namazının imamı yetkisi vererek huzur namazının imamlığına vekaleten tayin eder. Öyleyse ya Allah-u Teala'nın direkt standartlarda nebi olarak tayin ettiği, nebiler nübüvvete layık gördüğü dünyadaki en üstün insanlar nebilerdir. Peygamberlerdir. Allah'ın indindeki en üstün insanlar peygamberlerdir. Her nebi mutlaka zamanının huzur namazının imamıdır. Asaleten. Ama nebilerin olmadığı fetret devreleri vardır. O devirlerde Allah'ın Resulleri kavim Resullerinden bir tanesine Allah-u Teala vekaleten huzur namazının imamlığı görevini verir. O zaman o tasarruf rızasının sahibidir. Cin 26 ve 27'de bahsedilen rızanın sahibi olan Resul gene kavim Resulüdür. Nebi yoksa huzur namazının imamıdır. Eğer Nebi ise gene rızaya ulaşan bir Resuldür, Nebi Resuldür ve huzur namazının asaleten imamıdır. Yedinci açıdan meselemizi inceliyoruz. Allah-u Teala'nın peygamberlerden Allah
Allah-u Teala'nın dizaynı bütün nebiler resuldür ama bütün resuller nebi değildir. Altı cepheden ispat ettik ki bütün resuller nebi değildir. Hiç kimse rızaya ulaşmamış bir resulün nebi olduğunu iddia edemez. Öyleyse şimdi nebi resullere bakıyoruz. Nebi resuller 5 görevle görevli kılınmışlar. Bakara 151. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimüküm el kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlimûn diyor Allah Teala. Tıpkı onun gibi, hani bir evvelki ayette bahsedilen başınızın üzerindeki nimet gibi, size de Allah Teala sizin aranızdan birisini nebi resul olarak, gönderdi diyor Allah Teala. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye birinci görev, nefsinizi tezkiye etsin diye ikinci görev, kitap öğretsin diye üçüncü görev, hikmet öğretsin diye dördüncü görev, hikmetin ötesini öğretsin diye daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Hikmetin ötesini öğretsin diye. Öyleyse bunlar nebi resuller, görevleri 4 görev değil, 5 görev. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde sevgili kardeşlerim. Bütün nebiler peygamberdir ve mutlaka resuldür ama bütün resuller peygamber değildir. Nitekim Cuma 2'deki resul 4 görevin sahibi ve peygamber değil. Diyor ki Allah Teala Hüvellezî be'âse fî ümmiyine resûlen minhüm yetlu aleyhüm âyâtihi ve yüzekkihim ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve inkânü min kavli fîn delâlin mübîn. O yüce Allah'tır ki ümmilerin içinde onların ayetlerini onlara Allah'ın ayetlerini okusun, onları tezkiye etsin ve onlara kitap öğretsin ve hikmet öğretsin diye Allah ümmiler için onların aralarından Resul beyaz edendir. Resul beyaz eden o Allah'tır. Öyleyse burada 4 görev görüyoruz. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek 1, nefsleri tezkiye etmek 2, sonra 3, kitap öğretmek 4, hikmet öğretmek. Ama hikmetin ötesini öğretmek yok. Bu nebi olmayan bir resul. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine kulak verelim. Neden bahsediyor Allah Teala açık ve kesin olarak nebilerin hepsinin mutlaka resul olduğunu ifade ediyor. O konumuzun dışında hurafe falan değil, Kur'an'ın temel gerçeği. Ama kim derse ki bütün resuller de nebidir, hayır. Bütün resuller nebi değildir. 7 ayrı cepheden konuyu inceledik. Yetmez, nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Ama resuller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında yaşarlar. Nebilerin arasında fetret devirleri var mıdır? Evet, Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra Hazreti İsa gelmiştir. Hazreti Musa'dan sonraki nebi, peygamber Hazreti İsa'dır. Her ikisinde nebi olduğunu söylüyor Allah Teala ayetlerde. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir.
Hazreti İsa da nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nebidir. Ve son nebidir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sona ermiştir. Ondan sonra artık nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Ama bütün kavimlere Resuller gelmekte devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Resullere dikkatle bakın, nebilere dikkatle bakın. Bir nebiye karşılık yaklaşık 1000 tane Resul düşüyor. Kavimlerin sayısını 100 kabul edelim. 100'den fazla kavim vardır ama 100 kabul edelim biz. İnsanların da ortalama yaşları 50'dir, 60'tır, 70'tir ama 80, 90, 100 değildir. Onu da 100 kabul edelim. Resullerin her birinin 100 sene yaşadıklarını kabul edelim ki ortaya çıkan rakam aslında realiteden küçük bir rakam olsun. Bu rakam 1000'dir. Hazreti İsa'dan bu tarafa 2000 yıl geçmiştir. 2000 yılda birisi Hazreti İsa, birisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere iki tane peygamber, iki tane nebi oluşmuştur. Ve 100 kavmin her birinde bir resul, ortalama ömürde 100 sene ise tam 20 nesil. 2000 yıl tam 20 nesil ifade eder. Her kavimde bütün devirlerde Allah'ın bir Resulü yaşadığına göre 100 kavmin her birinde 20 tane Resul yaşamış oluyor. 20 tane 100 de tam 2000 eder. Öyleyse 2000 yıl içerisinde bütün kavimlerdeki kavim resullerinin sayısı 2000, nebilerin sayısı ise, peygamberlerin sayısı ise sadece 2. Öyleyse her 1000 tane kavim resulüne bir tane nebi karşılık geliyor. Öyleyse Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl nebi yoktu. Huzur namazının imamları nebilerden oluşmadı. Kavim resullerinden herhangi birine Allah Teala uygun gördüğüne vazife verdi. Huzur namazının imamlığını onlar yaptılar. Ta ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sıra gelsin. Nebi olarak Allah Teala ona göre versin. Huzur namazının imamı 600 sene vekaletle idare edilen kim bilir kaç tane vekil tarafından 600 sene yüz sene yaşamış olsalardı en az 6 tane olacaktı bunlar. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 2000 yılına kadar, sıfırdan 2000 yılına kadar 2000 yıl geçer. Yüzer sene yaşamış olsa Resuller huzur namazının tam 20 tane imamı gelmiş geçmiştir. Bunlardan gerçek imam olanlar, asli imam olanlar, asaleten huzur namazının imamlığını yapanlar bir Hazreti İsa'dır, iki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun dışındakilerin hepsi vekildirler. Hepsi sadece Resuldürler. Nebi değillerdir. Hiçbir zamanda nebi olmaları mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer insanlar diyorlarsa ki bütün nebiler resuldür, bu gerçek anlamda tam Kur'an-ı Kerim'i ifade eden bir muhteva taşır. Kur'an-ı Kerim aynen onu söylüyor. Bütün nebiler mutlaka Resul'dür diyor. Allah'ın risalet görevi verdiği insanlardır.
Ama bizim din adamlarımız nasıl bütün nebiler resulse, bütün resuller de nebidir diyor. Hatta nebilere aslında nebiler resul de değillerdir. Nebiler resulün de altında bir rüyalarla falan hareket eden bir takım insanlardır diyecek kadar Kur'an'dan habersiz din adamları cemaatlerin başında yer alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bilgisi asıldır, temeldir. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmemiş olsaydı, gerçekten korkunç bir cehalet içinde yüzmüş olacaktık. Allah Teala ayrı ayrı cephelerden, kaç cepheden birden ispat ediyor ki bütün resuller nebi değildir. Saydığımız cepheleri birer birer düşünelim. Hiç kimse söylediğimiz şeyin aksini iddia edemez. Öyleyse cehenneme giden herkese, mutlaka cehennem bekçileri, size Resul gelmedi mi? Ve size ayetlerini okuyup da Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir diye buraya geleceğinizi söylemedi mi sualinin cevabı cehenneme giren herkes için evet olmuştur, olacaktır. Kur'an'a göre olmuştur. Çünkü Allah'a göre geçmiş zaman, gelecek zaman yoktur. Bize göre olacaktır. Bizler mahlukuz. Ve de neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? 8 ayrı cepheden sizlere ispat ettik ki bütün Resuller asla nebi değillerdir. Resullerin sayısı nebilerin 1000 katı kadardır. Asgari bir nebiye en az 1000 resul tekabül eder, kavim resulü tekabül eder. Geçen zaman parçalarına göre hesaplama en az bu kadar resulü ifade eder. 2000 tane Resul'e karşı 2 tane nebi. Unutmayın, herkes, insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve bu insanlar dünyanın her tarafında yaşayanlardan birileridir. Zamanın her parçasında yaşayanlardan birileridir. Ama hepsi de evet cevabını veriyor. Evet diyor, bize Allah'ın Resulü geldi ve senin söylediğin şeyi bize söyledi. Öyleyse hiçbir kavmi, hiç kimseyi Allah-u Teala bir Resul göndermedikçe cezalandırmıyor. Öyleyse binlerce Resul'e karşı, 2000 Resul'e karşı, 2000 kavim Resul'üne karşı 2 tane Nebi Resul, 2 tane Nebi, 2 tane Peygamber söz konusu. Son 2000 yıl için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an asıldır, hurafelere inanmayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerim.

الفاتحة و الصلوات اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, mürşide tabiiyeti farz kılmış, ruhun Allah'a ulaştırılmasını farz kılmış ve bizim bir talebimiz üzerine, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine Allah Teala bu üç kademeyi kendisinin gerçekleştireceğini söylüyor. Ve bunu gerçekleştiren bir kişiyi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini alarak dünya mutluluğunun yarısıyla mükafatlandırıyor. O kişi aynı seviye zikri, yani 3-4 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Cennet katlarının kazanılmasına gelince, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda birinci kat cenneti elde eder. Dileyip ölse birinci kat cennete gidecektir. Ama hayatı varsa, yaşamışsa, mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruhu mutlaka onu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunların hepsi Allah'ın bizlere hediyeleridir. Bir dilek karşılığı üçüncü kat cennet. Bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Daha ne yapsın Allah Teala? En çok sevdiği mahluk insan. İnsana adı verilen bu mahlukunu böyle en üst boyutta mükafatlandırıyor Allah Teala. Bu mutluluk, dünya mutluluğunun yarısı, nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısının yok olmasıyla sağlanabilir. Onların yerini %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nurun olmasıyla ifade edilir. Başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bütün negatif faktörler. 19 grup afet o kişinin nefsini tamamen doldurmuştur. Ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ve kişi bir denge üzere kurulmuştur. Hayat adı verilen bu muhtevayı bir denge üzerine yaşamak Allah Teala tarafından ona verilmiştir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur.

Ama kişi nefs tezkiyesi yapmadığı için mutsuzdur, huzursuzdur. Nefsini kalbindeki abetler hep kalbe çalar. O kişi Allah'ın hakikatlerinden habersiz bir dünya hayatı yaşar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, dediği takdirde yeni bir dünyaya adım atar kişi. İşte bu noktadan sonra Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah Teala o ruhu kendisine ulaştırır. Bütün nurların, bütün ruhların neticede gideceği yer Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatında ruhlar yok olur. Sonra indi ilahide tekrar çıkarlar hem de birer taht sahibi olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a biz ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki sizlere ne anlatıyorsak hepsi Allah Teala tarafından bize gösterildi kalp gözümüzle. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yarısı bütün insanlar için sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle elde edilir. Bu Allah'ın bir büyük nimetidir. Nefsin kalbi %51 afetlerle, %49 afetlerle dolu olarak kalmıştır ama %51'i, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere nurlarla olmuştur. Ve kişi dünya mutluluğunu yarı yarıya yaşayacaktır bir ömür boyu. Ve de öldükten sonra da kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Ama kişi burada bırakmamalıdır. Bu Allah Teala tarafından herkese sağlanan bir imkandır. Herkes bu noktaya ulaşabilir. Ama bundan daha ötede daha büyük güzellikler vardır. İşte o güzelliklere bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda o kişi için mutluluklar birbirini takip edecektir. Kişi zikrini arttırarak yoluna devam ederse bir dik yokuşu tırmanacaktır. Çünkü bu noktaya kadar 3 saat zikirle dünya mutluluğunun yarısını elde etti. Cennetinde üçüncü katını elde etti. Bir nevi bedava elde ediş. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kişinin dördüncü kat cenneti elde edebilmesi için zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bu onu gerçekleştiren kişilerce fizik vücudun teslimine o kişiyi mutlaka ulaştırır. Her gün 18 saatten fazla zikir yapabilen kişi fizik vücudunu Allah-u Teala'ya mutlaka teslim eder. Ve bu teslimler Allah ile olan ilişkilerdeki dizayn. Bütün insanlar için fizik vücudun tesliminde dik yokuşun aşılması halinde dördüncü kat cenneti ifade eder. Kişi zikrini arttıracaktır. Daimi zikre ulaşmak, 18 saat zikre ulaşan bir kişi için artık çok zor
değildir. Asıl olan, üç saatlik zikirden o zikri altı kat arttırarak 18 saate çakabilmek ve güç dik yokuşu, en güç tırmanışı olan o dik yokuşu aşabilmektir. Fizik vücudun tesliminden sonra zikrin arttırılması genellikle zaten kişi bundan sonraki devrede, 18 saat zikrettikten sonraki devrede zikrederken uyuyakalır. Ama fizik vücudu zikretmeye devam etmeyi öğrenecektir. O uyusa da fizik vücut zikre bir süre sonra devam edecektir. İşte bu zikrin kesintisiz bir hale ulaşması daimi zikri ifade eder. Allah Teala bu hedefe ulaşan kimselere ulul elbab diyor. Ulul elbab lüplerin sahipleridir. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüp mü? Lüp fiziğin ötesinin ifadesidir. Kalp gözüyle görebilmek, Allah Teala'nın gösterdiklerini, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmek bu kademede mümkündür. Bu kademe güzel bir kademedir. Bir insanın mutluluğunu en büyük boyutta arttıran kademe burasıdır. Çünkü bu noktada kişi yedi kat yerleri ve zemin katı, zemin kattaki devrin imamının dergahını görmek imkanının sahibidir. Daimi zikrin ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Kişinin mutluluğu kesintisiz olur. Böyle bir noktada bu kişinin mutluluğu yaşayabilmesi o kişi için Allah Teala'nın bir nimetidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır kendisine. Kişi zikrini 18 saate çıkarmayı başarmıştır. Allah Teala da onu o noktada bırakmamıştır. Daimi zikre ulaştırmıştır. Kişinin 24 saatte devamlı kesintisiz bir zikre ulaşması bu istikamette gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak neyi ifade eder? İşte kim daimi zikre ulaşmışsa o ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a dosttur. Bunlardan ruhunu Allah teslim etmiştir. Yirmi ikinci basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamakta ve nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamakta. Normal standartlarda bu kademede artık bir dönüşüm, kötüye dönüş, daimi zikirden düşmek normal standartlarda söz konusu olmaz. Ama buna rağmen Allah Teala bir gün o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. İşte tövbe-i nasuhla tövbe etmek söz konusu olduğu zaman o kişi ulul-elbab makamını bitirmiş olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Tövbe-i nasuha insanlar Allah Teala tarafından davet edilir. Tövbe-i nasuh o kişinin o güne kadar yer katlarını, zemin katı ve onun aşağısını izleyebilen kalp gözünü sıfırın ötesine
çıkaracaktır. Birinci gök katından itibaren o kişinin ruhu, kalp gözü, yedi kat gökleri birer birer görecektir. Birinci kattaki kırda yapılan secade üzerindeki secde, ikinci gök katındaki su arınma havuzları, üçüncü gök katındaki köşk mescidin iki katı, dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslı, beşinci gök katındaki Beytül Haram'ın aslı, altıncı gök katındaki Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla çok açık, yeşil, beyaz olan bir renge kişinin derileri çatlayarak derilerinin ulaşması. Bu renk fosfor yeşilidir. Kişi o noktada böyle bir hüviyete ulaşır. Sonra altıncı kattaki bu bütün derisinin derilerinin bu renge bürünerek çatladığı işlem tamamlanınca ona özel elbiseler giydirilerek yedinci gök katına çıkabilecek olan bir dizayn verilir. Fetih elbisesi giydirilir ve bu işlev Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün kenarında yapılır. Kürsü boşluktadır ve oradaki platformda bu kişi Kafkas elbiselerine çok benzeyen bir elbise giydirilerek yedinci gök katına çıkarılır. Yedinci gök katına çıkma yetkisinin sahibi kılınır ve o kişi yedinci gök katına çıkabilenlerle beraber yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Yedi vakfalı altın zincire ulaşmak, bir kılıç darbesiyle onu ikiye bölmek, arkadaki yedinci katın altın kapısının açılması, içeri giriş, kapısı olmayan bir kocaman salon ve tavandan kapı olmaksızın tavan açılarak kişinin kader yücelerine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Ümmü Kitab'a varmak, oradaki 70 kişilik grubun arasına katılmak, geri kalanların sağa doğru yollarına devam etmeleri, Kudret Denizi'ne dalmaları, daha sonra Makam-ı Mahmut'a ulaşmaları ve her yerde bir kısmını bırakmaları. Burada Ümmü Kitap'ta 70 kişi kalır. Ötekilerde 5'er 6'şer kişi kalacaktır. Kareye çıkanlardan Devri İmamı'nın ruhu Makam-ı Mahmut'ta olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onunla beraber çıkmıştır. O da Divan-ı Salihinde oraya başkanlık etmek üzere girecektir.
geri kalanlarda onunla beraber bir kısmı orada şahitler olarak kalacaklardır. Geri kalanlar da zikir hücrelerine ulaşacaklardır. Ve de ancak zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayabilmiş olanlar birer birer sitet-i müntaha'ya ulaşırlar. Oradan da arşa istiva etmiş olan Allah-u Teala'nın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Böyle bir işlevden sonra bir insanın ruhu o muhteva içerisinde sitet-i müntaha'ya ulaşıp oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve indi ilahide tekrar ayrılır Allah'ın zatından ve ona bir altın taht ihsan edilir. O taht boşlukta durur. Arşı tutan melekler onu tutarlar ama görünmezler. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan bir insan mutluluğun yarısını Allah-u Teala kendisini oraya çıkarmıştır. Allah-u Teala'nın ikramı olarak yaşamaya başlar. Nefsini Allah tezkiye etmiştir. Allah'ın ikramı olarak nefsinin yarısı afetlerden beri olduğu için, afetleri yok olduğu için mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insanların bundan sonraki safhalarda yapacakları şey zikri %80'in ötesine geçerek fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşarak ulvel-vuf olmaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilerek muhlis olmaktır. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek o ana kadar ulaştığı daimi zikrin tesbihe çevrilmesi, kişinin nurunun da o noktada iki olan nurun bir üçüncü nurla desteklenmesi ve kişinin irşat makamına irşada memur ve mezun kalandığın cümlesiyle tayin edilmesi. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi mutluluğun %51'ini yaşar. Fizik vücudunu teslim eden kişi onun mutluluğu %80'i aşmıştır. Nefsini Allah'a teslim eden kişinin mutluluğu %100'e ulaşmıştır. O kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Öyleyse böyle bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk neyi ifade eder? O kişinin Allah'a iradesini teslim ettikten sonra irşad makamına tayini söz konusudur. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişi irşad makamının sahibi kılınır. Nefsinin kalbinde afetler artık hiç yoktur. Onun için o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye karşı nefret besleyemez. O herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir şekillenme oluşur. Başkalarının en çok nefret ettiği insanlar onun en az sevdikleridir.
Ama o nefret etmez. Nefret afeti veya afetlerden hiçbirisi onda mevcut değildir. Kaldı ki o iradesini Allah'a teslim ettiği, Allah onun iradesini teslim ettiği ve nurunu üçe çıkardığı noktada irşada memur ve mezun kılınır. Gerçek mürşitler onlardır ki Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmışlardır. İşte birçok insan çıkıyor ortaya. Ve de irşat makamının sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Ama Allah-u Teala'ya sorulduğu zaman cevap öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, onun için biz herkese şunu söylüyoruz. Bizim hakkımızda eğer insanların dedikodularına bakarak bir karar verirseniz, bu sizin Allah katında derecat kaybetmenize yol açar. Öyleyse ne yapmanız lazım? Bizi dinleyenler, bizi hacet namazı kılarak Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Ancak Allah size doğru cevabı verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, unutmayın ki Allah'a en yakın olanlar sevmeyi en üstün boyutta yaşayanlardır. Onlar severler ve hiç kimseden nefret edemezler. Bizim için de hiç kimseden nefret etmemiz mümkün olmadığı vakası bir kesin hükümdür. Hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İnsanlar bize düşman olabilirler. Şeytan en büyük düşmandır. Cinlerden düşman olanlar vardır. Ama hiçbirisi de bize hiçbir şey yapamazlar. Bizim üzerimizde bir tesir sahası oluşturmaları mümkün değildir. Sadece bir tek sebeple Allah'ın muhafazası altında olduğumuz için. Yoksa bize ait olan bir güç değildir. Biz aslında kendimize ait olan bir değer taşımayız. Sizlere ulaştırdığımız her şey Allah'ın bize söyledikleridir. Bizim söylediklerimiz değildir. Biz böyle bir muhtevayı taşımayız. Kendimize ait bir şeyimiz yoktur. Sadece Allah bize tasarruf ettiği için sizlere bir değermiş gibi görülürüz. Böyle bir görüntü salt görüntüdür. Bir defa da altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Allah'ın dünya üzerindeki telefonuyuz.
O neyi söyletirse biz sadece onun bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Şu anda da aynı şey söz konusu. İlmimiz bize ait olan bir ilim değildir. Allah'a aittir. İşte Allah'ın konuşturması sebebiyledir ki bugün dünyada insanların hiçbirinin ulaşmasının, yaşamakta olanlar arasında hiç kimsenin ulaşmasının mümkün olmadığı bir ilmin sahibi gibi görünürüz. Çünkü bizi konuşturan Allah'tır. Bu görüntüde de bize ait olan bir şey yoktur. Allah neyi dilerse biz sadece onu söyleyebiliriz. Allah Teala dilediği zaman bize geleceğe dair gerçekleri söyler ve eğer bizim sizlere bildirmemizi emrederse biz bunu yaptırdığı an o bizi konuşturduğu şekilde konuşabiliriz. Bugüne kadar sizlere söylediğimiz bütün hakikatler bizim sahip olduğumuz hakikatler değildir. Allah'ın bize sadece söylettiği hakikatlerdir. Hakikatlerin sahibi Allah'tır. Ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizim de sahibimiz Allah'tır. Ama sizlerin sahibi biziz. Ona bizim vasıtamızla bağlanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayalım ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşayanlardan olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir içinde hepiniz için mutluluk söz konusudur. İnsanlar vardır, bu dünyada bir ot gibi yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler ve mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar. Onların ilim adını verdiği statü içerisinde neye sahip olurlarsa olsunlar, nefs tezkiyesini yapmayan bir insan mutluluğun yarısına ulaşamaz. Nefs tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan mutluluğun tamamına ulaşamaz. Nefsinin kalbindeki nurlarla kişinin mutluluğu arasında %100 ilişki söz konusudur. Aynı oran söz konusudur. Nefsinizin kalbi yüzde kaç nurla dolu olursa o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala sizleri de seviyor. Seviyor ki bizimle berabersiniz. Güzellikleri size sizin gayetleriniz değil, o gayetleriniz seviyesindeki Allah'ın yardımı yaşatıyor. Gayret bu açıdan önemli mi? Elbette önemli. Çünkü o gayretlere bağlı olarak Allah Teala size devamlı hediyeler verir.
ve sizi mutluluğa doğru adım adım yüceltir. Ruhun tesliminde yarı yarıya olan mutluluğunuz, nefsinizin tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde %80'i aşar, nefsinizin tesliminde tamama ulaşır. Ve de gerçek anlamda mutlu olan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı herkes sevemez. Kendilerini sevdikleri için. Bir insan zikir yapabiliyorsa bu Allah'a olan seviyesinin oranını gösterir. Ne kadar zikredebiliyorsunuz Allah-u Teala'yı? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir bu sebeple bütün ibadetlerin en üstünüdür. Hem bir ölçü olduğu için hem de önce nefs tezkiyesini ve sonra nefsin tasfiyesini sağladığı için. Başka bir anahtar yok. Allah'a yakın olmak isteyen herkes nefsini tezkiye etmeye mecburdur. Bu tezkiyedir ki o kişiyi negatif bütün faktörlerden kurtaracaktır. Onu Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşınca ikinci safhaya ulaşan tabiyetle, ruhu Allah'a ulaştırmakla üçüncü safhaya ulaşan ve insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayan bu muhtevada Allah-u Teala'nın ikramı odur ki bütün insanlar buraya kadar olanı Allah-u Teala'dan karşılıksız olarak almak yetkisinin sahipleridir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. O kişiye verdiği bir mükafattır. Bütün insanlar için bu kapı çalışır. Önemli olan ondan sonrasını tamamlayabilmektir. Ama kişi derse ki benim için bu yeter, ben dünya mutluluğunun yarısına razıyım. Cennetinde madem ki cehenneme de gitmeyeceğim, üçüncü kat cennette elde etmişim, ben bu zikir seviyesinde devam ederim. Ve de bir ömür boyu bunu, bu mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını sağlarım. Yarısında da biraz mutsuz olurum ama çok önemli değil. Üçüncü kat cennette de giderim diyorsa bir insan bunu gerçekten sağlayabilir. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bu konu için yeterlidir. Allah onu kendisine ulaştıracaktır, onun ruhunu. Allah o kişinin nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbi 150'den fazla nurlarla dolduğu için o kişi yarı yarıya bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber geçirdiğimiz bir güzel sohbet daha burada olsun ki tamamlandı. Konumuz mutluluktu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın yarattığı birer yaratık. Ama biz insanlar birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Tek başımıza hayatımızı idame ettiremeyiz. Öyleyse hayatımızı her açıdan başkalarıyla paylaşmak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyaç duyduğumuz şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindeyiz. Biz de onların ihtiyaç duyduğu bir şey üretebiliyorsak, onlar da bizden satın almak mecburiyetindeler. Öyleyse herkes birbirine ihtiyaçlı bir halde yaşar. İnsan olmak, beraber yaşamanın bir zorunluluğunu mutlak olarak var eden bir yaratık dizaynıdır. Allah Teala bizleri yaratmış. O Halik'tir, yaratandır. Bizler mahlukuz, yani yaratılanız, yaratıkız. Öyleyse Allah'a evvela bizi var ettiği için çok şeyler borçluyuz. Ve bizler birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birlikte yaşamak. Nasıl birlikte yaşayabileceğiz ve de mutlu olabileceğiz? Bunun sadece bir tek yolu var. Birlikte yaşayan insanların kendi kör nefsleri için değil, başkaları için yaşamaları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın.

Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı. Herkesin birbirini sevdiği ve bir olmanın, beraber olmanın o müstesna mutluluğunu yaşadığı bir toplum hayatı, hepimiz için geçerli olan ve çözüme ulaşabileceğimiz tek saha orasıdır sevgili kardeşlerim. Birbirinizle çok iyi ilişkiler kurmak asıl hedefiniz hep bu olmalıdır. Bunun için de birbirinizi sevmelisiniz. Her şey sevginin dünyasında yeşerir veya nefretin dünyasında kurur. Bir gül bahçesi olmalısınız. Birbirini seven, sayan, birbiri için fedakarlık yapan, başkalarını, etrafındaki insanları mutlu etmeye kendisini adamış insanlar. İşte International Mihr Vakfı'nın mensupları böyle olmalıdır. Biz uluslararası bir kuruluşuz. Ve başka ülkelerden de insanlar, yabancı insanlar aramıza katılıyorlar. Öyleyse bütün güzellikler için sizlerin gayreti söz konusu. Ne kadar mutlu olmak istiyorsanız o kadar mutlu olursunuz. Bu başkalarına ne kadar iyi davrandığınıza bağlıdır. Bir başka ifadeyle mutluluğunuz başkalarının elinde değil sevgili kardeşlerim. Sizlerin elinde. Ne verirseniz sadece onu geri alırsınız. Etrafınızdaki toplum birleşik kapların diğer tarafıdır. Biliyorsunuz birleşik kaplarda suyun seviyesi kabın bir tanesinde ne kadar yükselmişse ikincisinde de mutlaka aynı seviye gerçekleşir. İşte sizden çevrenizdeki bir kişiye ulaşacak olan bir güzel davranış, çevrenizden size bir güzel davranışın geri dönmesini intihac eder, gerektirir, sonuçlandırır. Sizden çevrenize ulaşacak olan her kötü davranışsa sizin mutsuz olmanızı ifade eder. Öyleyse nereden geliyor haset, çekememezlik? Birbirinizin dostu değil, adeta düşmanı oluşunuz, birbirinizi kötülemeniz, birbirinizi sevmemeniz nereden geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'ın hepinize emri çok açık ve kesin. Ne diyor Allah Teala? Birbirinizi sevin diyor. Sahabenin özelliği ne? Sahabenin özelliği sevmek.
birbirinizi sevmek sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe birbirlerini o kadar çok seviyorlardı ki başka arkadaşları kendilerinden daha kıymetliydi. Aranızda sevgi tomurcukları açılmalı. Bir gül bahçesinin birer temsilcisi olmalısınız. Sizden çevrenize sadece onları mutlu edecek güzellikler yayılmalı. Kardeşleriniz sizi andıkları zaman sizden hep aynı şekilde bahsetmeliler. Sizin etrafa mutluluk veren bir mutlu insan olduğunuzu söylemeliler. Ülkemiz adım adım daha problemli bir ülke olmaya devam ediyor. İşsizlik konusu bir çözüme ulaşamadı. Tabiatıyla evvela fiziksel problemler var. Geçim problemi. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi seviniz dediğimiz zaman bunun lafta kalması bize en çok üzen husustur. Eğer severseniz ne demek istediğimi anlamış olacaksınız. Eğer severseniz Allah-u Teala'nın sizin için duyduğu ya da gösterdiği hedefi gerçekleştirmiş olacaksınız. Bunun size ödenecek olan bir faturası vardır. Sevginin karşılığı sevgidir. Eğer severseniz başka insanlara dikkatle bakın. O zaman sevilirsiniz. İnsanlara ne kadar kötü davranırsanız o kadar kötü muamelelere hedef olursunuz. Bu nefretin bedelidir. İnsanları ne kadar severseniz o kadar güzel davranışlara muhatap olursunuz. Sevgiye muhatap olursunuz. Seven sevinir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgi hayatın temelidir. Aile yuvasının oluşmasında sevgi söz konusudur. Sevgiye dayalı bir beraberlik oluşmalıdır. Çocuklar bu sevginin mahsulü olmalıdırlar. Aile yuvası anneye, babaya ve çocuklara bir sevgi halesi içinde yaşamak dizaynını mutlaka oluşturmalıdır. Çocuklarınızı seviniz, eşinizi seviniz. Bu sevgi dizaynı içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı da mutlaka birlikte düşünün. Unutmayın, tasavvufun içindeki kardeşlerimiz için sevgilerimiz karşılıklıdır. Bizden size ulaşacak olan bir sevgi bizden direkt olarak size ulaşamaz. Mutlaka Allah'tan dolaşarak size gelir.
artarak gelir. Siz onu bizim hissettiğimizden daha çok hissedersiniz. Sizlerden bize ulaşacak olan sevgi de gene Allah'tan ulaşarak gelir. Sevginin yolu Allah'tan geçer. Ama nefret şeytandandır. Nefsin afetlerine tesir eden iblis, sizleri huzursuz kılacak olan bir sürü sebep icat eder. Ve inanırsınız iblisin söylediklerine ve bina ettiğiniz her şey aslında yanlıştır. Zan üzere davranışlarınızla insanları boşuna yaralarsınız. Oysa ki sevmeniz asıldır. Sevin sevgili kardeşlerim. Konunun başlangıcında da, içinde de, sonunda da hep mutluluk vardır. Sevgi mutluluktur. Nefret mutsuzluktur, hüsrandır. Sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, bilin ki çevrenizdekiler size kötü davrandığı için değil, siz onlara kötü davrandığınız için mutsuzsunuz. Hem etrafınızdaki insanları mutsuz kılarsınız, hem de siz hep ama hep mutsuz olursunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevmeyi düşünün. Sevmek sizi kurtuluşa taşıyacak olan tek gemidir, tek uçaktır, tek trendir. Allah'ı seven, insanları sevendir. İnsanlara sadece sevginiz yansımalıdır. Burası nefretin döşeği değildir. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf erbabı içinde nefret yaşanmamalıdır. Var olması lazım gelen şey sevgidir. Allah'ın güzellikleri sizler için ne ifade ediyor? Eğer severseniz her geçen gün biraz daha güzel bir dizayna yaklaşacaksınız, ulaşacaksınız. Severseniz mutlu olacaksınız. Severseniz sevileceksiniz. Sevilmek de mutluluğun ikinci yarısıdır. Ve sevmek isimli birinci yarı yoksa ikinci yarı, yani sevilmek gerçekleşemez. Allah'ın yolunda olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevmekle arzuyu sakın birbirine karıştırmayın. Sevmek karşılıksız bir özveridir. Fedakarlık gerektirir. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız, siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız, hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bir beraberliğin
insanlara mutluluk verebilmesi, orada sevginin varlığı sebebiyledir. Allah varsa, iman varsa, o kalpte sevgi vardır. İnanç, iman, sevginin yönlendiricisidir. Sevginiz Allah'tan dolaşarak

Kardeşlerim, en çok görmek istemediğimiz şey üstünlük hırsınızdır. İnsanlara üstün olmaya çalışmak, üstünlüğünü ispatlamak, bunun için yalan söyleyebilmek, başkalarını haksız yere kötülemek, kendi üstünlüğünü ispat etmek için bunu bir vasıta olarak kullanmak gerçekten sizi sadece Allah'ın önünde küçültür. Sizin uygulama alanınızdaki ifadeler neyi muhtevasını alır ki? İnsanlar hakkında onları zemedecek şeyleri düşündüğünüz zaman ve bunu başkalarına ilettiğiniz zaman bir büyük yanlışa imza attınız demektir. Herkesi sevmeniz ve onların güzel taraflarını görmeye çalışmanız asıldır. Size kötü davransalar bile siz onlara iyi davranabildiğiniz takdirde meseleyi dört dörtlük olarak çözebilirsiniz. Güzellikler, güzellikleri davet eder. Çirkinlikler, çirkinlikleri. Yalan yalanı, iftira iftirayı. Ama eğer severseniz, negatif faktörlerden hiçbirisi size yaklaşamaz. Onun için hangi toplumdaysanız, o toplumun diğer üyelerini mutlaka bir sevgi halesiyle bağrınıza basmalısınız. Onları sevin, sevgili kardeşlerim. Onları sevmeniz asıldır. Sevin ki sevilesiniz. Mutluluğun temelinde sevgi yatar. Mutlu olanlar sadece sevenlerdir. Allah'ı sevmekten başlayarak etrafınızdaki herkesi sevmeye çalışın. Velev ki onlar kötü olsunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi Allah'ın temel kanunudur. Allah'ın dostları arasında nefrete yer olmamalıdır. Birbirinden nefret eden insanlar bizim aramızda barınamazlar. Onlar bizden değillerdir. Allah'ın yolu sevmeyi, kardeşliği ifade eder. Bu sebeple tasavvuf mensuplarının hepsi için ahi denir. Yani kardeş. Uhuvvet, kardeşlik. Ahi, kardeş demek. Öyleyse Osmanlı'yı Osmanlı yapanın Ahi Evren Teşkilatı olduğunu hiç unutmayın. Onlar Allah'ın evliyalarıydı. Evliya dediğimiz zaman gerçek anlamda evliyadan bahsediyoruz. Yani seven insanlar. Sevgiyi dört başı mamur bir hüviyette herkese uygulayanlar. Sevgi fedakarlıktır sevgili kardeşlerim. Kimi seviyorsanız, onu ne ölçüde sevdiğiniz, onun uğrunda katlanacağınız fedakarlığa bağlıdır. İşte nasıl Allah-u Teala'yı sevmek, 24 saatlik zaman parçasında onu ne kadar zikretmenize bağımlıysa, bir saat zikrediyorsanız Allah-u Teala'yı 24'te bir seviyorsunuz. Yani %5 seviyorsunuz demektir.

Bu da Allah'ı seviyorsunuz manasını tazamun etmez. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra sevgi bütün boyutlarında meyvesini verecektir. Hepiniz birbirinizi severek bütünün bir parçası olun. Sevenlerden oluşan bir toplum. Sevgiye susamış olanların aranıza katılacağı bir toplum. Aranızda sevgiyi görsünler. Sevgili kardeşlerim, dışarıdan aranıza yeni katılanlar sizleri bir sevgi halisi taşıyan insanlar olarak görmeliler. Bunun için gerçek anlamda sevmelisiniz. Her davranışınızdan etrafınızdaki arkadaşlarınıza karşı olan sevginiz taşmalı. Siz Mihir Vakfı'nın mensuplarısınız. International Mihir Foundation'ın mensuplarısınız. Uluslararası bir kuruluşun mensupları. Unutmayın, International Mihir Foundation bir kar gayesi gütmeyen organizasyondur. Resmen bu hibetini almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, kardeşlerinizi sevin. Allah'ı sevenler, etrafındaki insanları da sevenlerdir. Şeytanı sevenler, etrafındaki insanlardan nefret edenlerdir. Dikkat edin ki, şeytana karşı sevgi duyan zavallılar, şeytandan sadece nefretle cevap alırlar. Şeytan ve onun avanesi, insan ve cin şeytanlar sevmezler. Dünyaları nefret üzerine kurulmuştur. Başkalarını aşağılamak, küçültmek ve böylece kendi üstünlüklerini etraflarındaki varlıklara ispat etmek onların temel faktörüdür, temel hedefidir. Anınızda böyleleri varsa onlar sevgili kardeşlerim bizden olamazlar. Biz şu dünya üzerinde sevginin temsilcileri hüviyetindeyiz. Bu hüviyeti oluşturmakla sorumlu değiliz. Oluşturduktan sonra muhafazasından da sorumluyuz. Öyleyse sadece sevginin varlığı değil, devamlılığı asıl hedeftir. Hiç kimsenin sizin etrafınızdaki insanları sevmenize engel olmasına müsaade etmeyin. Kardeşlerinizin arasında, arkadaşlarınızın arasında dedikoduyu kesinlikle uygun görmeyin. Kim dedikodu yaparsa bunun manası kızdığı kişi için kendisine taraftar topluyor demektir. Toplamaya çalışıyor demektir. O birisine kızmıştır. Yanındakilere anlatıp o öfkesini, o kişinin ya kendisine yaptığı haksızlıkları anlatarak konuştuğu kişiyi hakkında konuştuğu kişiye karşı taraf olmaya zorlamaktadır. Hedef budur. Dedikodu Allah'ın yasak ettiği bir müessesidir. İftira ise ondan daha da kötü bir şeydir. Bir insana yapmadığı şeyleri yapıyormuş intibanı vererek o kişiye iftira etmek Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir fiili işlemektir. Sevgili kardeşlerim,
insan olmanın temel vasfı sevmektir. İnsan olmak sevmekle mümkündür. Dikkat edin, hayvanlarda da sevgiyi göreceksiniz. Bir köpek sahibine büyük bir sevgiyle bağlıdır. Onu gördüğü zaman kuyruğunu sallayarak sevincini belirtir. O bir hayvandır. Ama sevgi onlarda vardır. Bütün hayvanlar kendi aralarında mutlak olarak konuşurlar. Allah'ı bilirler, tanırlar, Allah'a ibadet ederler. Sevgili kardeşlerim, başkalarını severek yücelirsiniz. Sevmek, yüceliğin merdivenlerini tırmandıran temel faktördür. Sevmek, yücelmenin merdivenidir. Öyleyse Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsanları sevmeniz, Allah'ı sevmeniz anlamına gelir. Başka insanlar için yaptığınız her hayrı Allah Teala kendisi için yapılmış sayar. Sizi başka insanlara karşı ve kendisine karşı duyduğunuz sevginizin binlerce katı kadar fazla sever. Siz Allah'ı bir sevin, Allah Teala size en az 1000 sever. Öyleyse 2 sevin, 2000'e çıkartın, 3 sevin, 3000'e çıkartın. Allah sizi sevdikçe bunu hep hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Zaman içerisinde onunla konuşmaya başlayacaksınız. Onun söylediklerini işitmeye başlayacaksınız. Hayır, kulağınızda değil, orayla kalbinizde. Ama bu size çok büyük bir mutluluk verecek. O zaman hatırlayacaksınız ki o noktaya sevgiyle ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, neden tasavvuftasınız? Allah katında yücelmek için değil mi? Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse başkalarından nefret ederseniz, başkalarını küçülterek büyük olmak arzusundaysanız, o bir çıkmaz sokaktır sevgili kardeşlerim. Sizin büyümeniz, Allah katında büyümeniz, yücelmeniz, başkalarını yüceltmeniz de mümkündür. Ne kadar büyük bir tevazuun sahibi olursanız, Allah katında o kadar yücelirsiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkileriniz, sevgili kardeşlerim, sizin sevginize dayalı bir seyir takip eder. Her nefret dalgası sizi Allah'ın karşısında küçülten bir müessesedir. Derecat kaybettiren bir müessesedir. Nefsinizin nefret afetine yenik düştüğünüz bir muhteva taşır. Her zaman şunu düşünün. Ne uğruna başkalarına kötülük ediyorsunuz? Ne uğruna onları küçültmeye çalışıyorsunuz? Zannediyor musunuz ki siz onları küçülttüğünüz zaman siz büyürsünüz? Siz ondan küçültmeye çalıştığınız kişiden
daha çok küçülürsünüz. Marifet insanların hatalarını değil, onların güzel davranışlarını etrafa duyurmaktır. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep insanların yaptığı yanlışları anlatmaktan, size karşı olan sert tutumlarını, yanlış davranışlarını, siz yüzden davranışlarını anlatmaktan hala bıkmadınız mı sevgili kardeşlerim? Ne zaman başka insanların güzel davranışlarıyla diğerlerini bu güzel davranışları anlatmak suretiyle mutlu edeceksiniz? Güzellik, güzelliği celbeder. Sevgi, sevgiyi çeker. Nefret de, nefreti. Öyleyse konuşmalarınıza bakın. Hep huzursuzluktan, hep sıkıntıdan, hep size yapılan kötülüklerden bahsediyorsunuz. Neden? Hiç mi etrafınızda sizi seven insan yok? Hiç mi anlaşma zemini yok? Herkes mi birbirine düşman? Herkes mi Allah'tan çok şeytana yakın? Nefretin müessesi olarak varlığı hüküm ferma olmadıkça çok bir şey ifade etmez. Kişisel bir nefret kişiyi sadece sevgiden uzak tutar aksiyona geçmedikçe. Ama nefret, neticede nefret duyulan kişinin ezilmesi için mutlaka harekete geçirecektir. Öfke afetini, kin afetini, intikam afetini. O zaman ne kadar büyük hatalar yaptığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Ama bunları nefret yönünde veya sevgi yönünde düzenlemek o sizin işiniz. Mutluluğu veya mutsuzluğu seçen sizsiniz. Nefretin sahibiyseniz mutsuzluğu seçtiniz. Sevginin sahibiyseniz mutluluğu seçtiniz. Seven insan her zaman mutludur. O karşılıksız olarak sever. Sevgisinin karşılığını Allah'tan alacağı için mutludur. İnsanlardan bir karşılık beklemeyin sevginize. Siz sadece sevin. Ve insanlara hep bir şeyler vermeye çalışın, onları mutlu etmeye çalışın. Hedefiniz onlara mutluluk vermek olmalıdır. Öyleyse bu hedefin sahibi olan sevgili kardeşlerim, sevgi temel müesseseyi oluştursun hayatınızda. Sizi yücelten bir duyguyla hep iştiyakla, gayretle sevginin mimarı olmayı devam ettirin. Etrafınızdaki insanlar sizden nefret ediyorlarsa bunun arkasında sizin de onlardan nefret etmeniz vardır. Eğer siz severseniz başka bir alternatif yoktur onlar için. Onlar da sizi seveceklerdir. Mutlaka sevgi sevgiyi fetheder. Nefret de nefreti. Bu durumda bütün güzellikleri yaşayabilmeniz o sevgiyi, sadece iç dünyanızda oluşan sevgiyi dış dünyanızda da aksettirmekten geçer.
Sevgili kardeşlerim, çekinmeyin. Sevdiğinizi hissettirin etrafınızdaki insanlara. Onlarla meşgul olun. Onların gönüllerini alın. Onlar sizden hep bir şeyler beklerler. Bir güzelliği paylaşmanızı beklerler. Allah'a hizmet için her zaman hazırdırlar. Ve bütün güzellikler sevgiyle yaşanır. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda, mutlulukların doruğunda yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? O zaman etrafındaki insanlarda bir ayrım yapmadan onlara sevgi ulaştıran kişi başarılı olacaktır. Herkesi sevebilmelisiniz. Elbette bazılarından fazla seveceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Onların davranışlarına karşıdır. Ama size kötü davranan bir insanı bile kendinizi biraz zorlarsanız sevebildiğinizi göreceksiniz. Bir örtü olsun üzerinizde. Başkalarının kötü davranışlarını, yanlış davranışlarını görmekten sizi men eden bir hicap, bir perde. Yapabilir misiniz? Eğer yapabilirseniz mutluluğu mutlak olarak yakalarsınız. Başkalarının kötü davranışlarını size göstermeyen bir perde, bir hicabı mestüre, gizli perde. Eğer siz bütün boyutlarda size ulaşan her davranışa pozitif notlar verebiliyorsanız, o zaman siz o hicabın, o gizli perdenin sahibisiniz. Bilemezsiniz ki sevgili kardeşlerim, siz başka birinin size karşı olan davranışını kendi ölçülerinize göre ölçersiniz. Balancı bana kötü davrandı, sebebi mutlaka budur dersiniz, size göre bir sebep vardır. Ama nereden biliyorsunuz başka bir sebeple size öyle davranmadığını? Nereden biliyorsunuz biraz evvel başka biriyle bir tartışma yapmadığını? Nereden biliyorsunuz size hiç dayalı olmayan bir sebepten dolayı size öfkeli davrandığını veya davranmadığını nereden biliyorsunuz? Yorumumuzu İblis hep negatif istikamette yaptırır. Muradı ne? Muradı insanları birbirine düşürmek, ondan sonra da karşılarına geçip onlarla alay etmek. İşte bu ikisini de birbirine düşürdüm. Artık birbirine düşmanlar diyebilmek. Bundan büyük zevk alır. Niçin şeytana bu zevki vereceksiniz? Vermeyin. O uğraşsın uğraşabildiği kadar sizi birbirinize düşman edebilmek için. Ama siz birbirinize düşman olmayın. İblis size düşman olsun, o bir şey yapamaz size. Siz onun söylediklerine kulak asmadıkça İblis size hiçbir şey yapamaz. Hatta her söylediği sizin için bir kurtuluş reçetesi, bir doğruluk rehberi olabilir. Nasıl? Ne söylerse tersini yapacaksınız. Yaparsanız hep başarılı olacaksınız sevmekte. Hayatınızdaki mutluluk ölçüsü sevgili kardeşlerim, mutlaka sevgiye dayalı bir vasata ihtiyaç duyar. Bir ortama ihtiyaç duyar. Neden sevmiyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Neden nefret ediyorsunuz? Neden insanlar sizin için birer düşman? Ve bütün bunların arkasından bir sual sorun kendinize. Neden mutlu değilim? Arkasında hemen tespit edeceksiniz ki sevgisizlik var, hatta nefret var.
İnsanlar insanları sever veya sevmez. Ama nefret sevmemenin ötesidir. Sevmemek nefret değildir. Nefret karşıdaki kişiye zarar verme taleplerinin var olduğu bir noktayı ifade eder. Sevmemek nefretle sevgi arasında bir orta noktadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefret intikam duygusunu mutlaka oluşturur. Nefret eden kişi, nefret ettiği kişiye zarar vermek ister. Onu çekemez. Etraftaki insanların onu sevmesi de nefret eden kişiyi rencide eder, üzer. Halbuki o kişiyi sevseydi üzülmeyecekti. İşte sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki bütün kardeşlerinizi sevmeyi başarırsanız, o zaman siz seven birisi olacaksınız, nefret etmeyen birisi olacaksınız, kalbinizde sevgisizliğe, nefrete yer kalmayacak. Herkesi seveceksiniz. Sevdikçe onlar da sizi sevecekler. İşte burada bir hususa çok dikkat etmeniz lazım. İç dünyanızı sevmeniz bir şey ifade etmez. Onu sadece siz bilirsiniz. Sevginizi göstermelisiniz. Sevginizi anlatmalısınız etrafınızdaki insanlara. Sevginizi etrafınızdaki insanlara belirtmelisiniz. Davranışınızla, sözünüzle, her fırsatta bir sevgi rüzgarı, meltemi sizden çevrenizdeki insanlara akmalıdır. Bu, sizin onları sevmenizin ötesine geçirir olayları, sevilen olursunuz. Sevilen kişi mutlaka önce seven kişidir. Önce sevmek, sonra da sevilmek. Sevgili kardeşlerim, genel olarak etrafınızdaki insanlara kin değil de sevgi duyabilirseniz, bunun manası sizden çevrenize her zaman pozitif dalga boyları yayılmasıdır. Bu gözlerle görünmeyen bir dalga sistemi sizinle başka insanların arasında daima vardır. Severseniz hep pozitif dalga boyları yayarsınız ve çevrenizden de pozitif dalga boylarını çekersiniz. Sevmek mutluluğun anahtarıdır. Öyleyse sorabilir miyim? Neden birbirinizden nefret ediyorsunuz? Neden birbirinizi şikayet ediyorsunuz? Neden orada kendi aranızda nefreti sevgiye çevirecek olan bir davranışın içine girmiyorsunuz? Neden? Sevgisizliğin sizi nereye ulaştırabileceğini zannediyorsunuz? Başkalarını kötülediniz, yanlış şeyler yaptı, siz de onu kötülediniz. Etrafınızdaki insanlara hep onun kötülüklerini anlattınız. Peki ne kazandınız? Evvela sordunuz mu kendinize, ben falancanın kötülüklerini etrafımdaki insanlara anlattığım zaman acaba onların gözünde ben neyim? Sadece bir dedikoducusunuz. Ve hele o kişileri, o kendisinden nefretle bahsettiğiniz kişiye karşı kışkırtıp da ona düşman standartları ulaştırmak istiyorsanız, o zaman daha da vahim bir durumdasınız. Bu noktada kendinize sorun, ben niçin böyle yapıyorum? Niçin bu kardeşimi başkalarına kötülüyorum? Niçin onları
benle dost etmeye, ona düşman etmeye zorluyorum. Arkasında ne var? Nefret. Hiç düşünmez misiniz? Siz bir arkadaşınıza başka birini zem ettiğiniz zaman, kötülediğiniz zaman, onun hakkında olur olmaz şeyler söylediğiniz zaman, o söylediğiniz kişi sizin hakkında şöyle düşünmez mi? Falanca hakkında böyle konuşuyor. Kim bilir benim hakkımda da başkalarına neler söyleyecektir? Demez mi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda yukarıya doğru yükselmek o kadar kolay bir şey ki, İblis bunu çok iyi bildiği için hepinizi nefretle teçhiz ediyor. Hepinizin sevgi halesinin dışına çıkmasını, nefretin sahibi olmanızı istiyor. Böylece birbirinize düşman olacaksınız. Onun ekmeğine yağ süreceksiniz. O sizin mutsuz olmanızdan büyük memnuniyet duyar. Dikkat edin ki iblis mutlu olamaz. Onun mutlu olması mümkün değildir. Sadece bazı olaylara sevinir ama ömrünün büyük kısmı sadece öfkeyle geçer. Sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna güzelce bakın. Söz konusu olan sizin mutluluğunuz. Mutluluğunuz başkalarından nefret etmemenize bağlı. Peki ama ya başkaları benden nefret ediyorsa, ben onlardan nefret etmeyecek miyim? İşte göreviniz burada başlıyor. Nefret eden kişiye öyle bir sevgiyle yaklaşacaksınız ki, o kişi sizi ölçüp biçtiği zaman sizden nefret etmesi için bir sebebin olmadığını, aksine sizi sevmesi için birçok sebebin mevcut olduğunu keşfedecektir. Neden? Etrafınızdaki insanlara bu keşfi yaptırmıyorsunuz. Size düşman olan kişi hep ona düşman bir davranışınızı bekler, arar ki size daha çok düşman olsun. Ama size uzanan düşman elini siz dostça tutarsanız, onu dövmek yerine o eli okşarsanız, o kişiye kalbinizdeki sevgiyi ulaştırırsanız, o zaman size düşman olabilir mi? Düşmanlığın arkasında sebepler vardır. Size düşman olduğunu düşündüğünüz kişiye gidin sorun, hangi davranışınızın onu huzursuz ettiğini, bundan sonra kesinlikle onu yapmayacağınızı, onu mutlu etmek için hayatınızı vermeye hazır olduğunuzu, bundan sonraki devrede onu mutlu etmek için mutlaka bir gayretin sahibi olacağınızı ona anlatın. O zaman ne olur? O zaman mutlu bir toplumun ilk ikisini teşkil edersiniz. İki kişi. Her biriniz etrafınızdaki diğer insanlara mutluluğun sırlarını anlatmaya başladığınız zaman, bu iki kişi, her biri başka bir kişiyi daha devreye aldığı gün 4 kişi olacaktır. 4 kişi ise 8 kişi olacaktır. Her bir kişi yaşadığı bu tatsız hayattan, kendisini huzursuz eden bu dünyadan sadece sevgiyle mutluluğa doğru bir tırmanış yapabilir. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Sevin ki sevilesiniz. Sevgi bir gül bahçesidir. Siz de o gül bahçesinde bir gül olun. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer
insan olmaya ulaştıracağını, artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim. Onları özlemle inceleyin. Onlar sahabeydi. Bütün güzelliklerin sahipleriydiler. Arkasında da arkadaşlarına duydukları sevgi vardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiyle sözümüze başladık, sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi en büyük sevgilere ulaştırmasını, aranızda bütün dünyanın imreneceği muhteşem bir sevgi halesi oluşmasını, örnek insanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: إحداثه.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz mutluluk. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi sadece bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız. Allah'ın hepinizden istediği, sizlerden hepimizden istediği bir tek şey var. Mutluluk. Bu Allah'ın temel hedefidir. Allah'ın dinden muradı insanları hem dünya mutluluğuna ulaştırmak hem de cennet mutluluğuna ulaştırmaktır. Başka hiçbir gayesi yok. Sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez Allah Teala sevgili kardeşlerim. Ya öyle mi? Peki ama sen bunu nereden biliyorsun? Diyenleriniz vardır herhalde şimdi. Bizi ilk defa dinleyenler vay be diyecekler. Allah Teala bizi mutluluktan başka bir şey için yaratmamış. Öyleyse Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Elbette. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey o kadar. Sizi mutlu kılmak. Mutluluğunuz Allah'ın sizi yaratmasının temel hedefidir. Allah Teala ne istiyor sizden? Hadi gelin beraberce şu Fatiha suresine bir göz atalım. Hani şu beş vakit namaz kılanların sünnetleriyle, farzlarıyla birlikte kılanların günde 40 defa okudukları, her gün 40 defa okurlar Fatiha suresi. Ama hani bir söz vardır, benim oğlan bina okur, döner döner gene okur gibi. Bizimkiler Fatiha'yı okuyorlar da arkasında ne yazdığından haberdar değiller. Gelin bakalım ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd âlemlerin Rabbinedir. Âlemlerin Rabbine hamd ederiz. Peki Allah Teala âlemlerin Rabbidir de bu âlemin Rabbi değil midir? Bu alemin de Rabbidir. Ama bu alem için verdiklerine şükrederiz. Zahiri hayatımızda, şu dünyada altı alemden bir tanesi zahiri alemdir. Bu dünya da zahiri alemin bir parçasıdır. Yani fizik vücudumuzun alemi. Bu alemde Allah Teala'nın bize verdiği ister fizik olsun, ister fizik üzeri olsun, burada bu alemde, bu alem için, bu alem standartlarında fizik vücudumuza verdiği fizik nimetler için Allah'a şükrederiz, fiziğin ötesi için hamd ederiz. Öyleyse zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikir karşılığında eğer bize düşeni yapmışsak, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah bize furkanlar verdiyse, mürşidimize ulaştıysak, irşat makamına ulaştıktan sonra zikir yapıyorsak, o zaman Allah Teala zikirde bizim kullandığımız Allah, Allah, Allah, Allah ifadesiyle birlikte bize her Allah dediğimizde devamlı rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderir. İşte bu gönderdiği nurlara hamd ederiz. Onlar alemlerden geliyor, Allah'ın katından geliyor. Onlar bu alemin malı değiller. Fiziğin ötesi devreye giriyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat.
Ama bu dünyada Allah-u Teala bize para vermiş, şükrederiz. Mal vermiş, şükrederiz. Rızık vermiş, yiyeceğimizi, içeceğimizi, alacağımız havayı temin etmiş, şükrederiz. İşte hamd alemlerin Rabbinedir diyor Allah-u Teala. Er-Rahmani Rahim. Rahman ve Rahim olan. Yani hem Rahman esmasının sahibi hem de Rahim esmasının sahibi. Bunu esirgeyme bağışlayan diye Türkçeleştirmişler. Yaparlar. Herkes gönlü istediği gibi bir anlam vermiş. Aslında merhamet kelimesi de, rahmet kelimesi de, rahim kelimesi de, rahman kelimesi de hep aynı kökten geliyor, rahim. Yani sevgili kardeşlerim, eğer lügat manasına bakarsanız, kök manasına bakarsanız farklı dizaynlar ortaya çıkabilir. Yani aynı kelimedir dersiniz. Birisi rahmet kelimesi, birisi rahman, birisi rahim kelimesi, birisi rahman. Rahman esmasıyla Allah-u Teala şu fizik dünyadaki her şeyinizi temin eder. Yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz hava, su, yiyeceğinizi temin eden, yerin altındaki, üstündeki, havadaki ve sudaki yiyecekler hepsi. Bu Rahman esmasının ortaya koyduklarıdır. Yaşamınızın devamı için bütün standartları Allah hazırlar. Rahman esmasıyla. Ya Rahim esmasıyla ne yapar? Rahim esmasıyla size fiziğin ötesinden yardımlarını gönderir. İşte zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları onun Rahim esmasının eseridir. İrşat makamına ulaşıp da tabi olduğunuz zaman kalbinizin mührünü açmak, onun içine iman kelimesini yazmak, başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermek,

günahlarınızı sevaba çevirmek. Bunların hepsi Allah'ın rahim esmasının neticeleridir. Sizin gözlerinizdeki icab-ı mestureyi almak, görme hasınızın üzerindeki gışaveti almak, kulaklarınızdaki vakrayı almak, işitme hasınızdaki mührü açmak, kalbinizdeki mührü açmak, kalbinizdeki ikineti almak, yerine ifat koymak, hepsi Allah'ın Rahim esmasının neticeleridir. Öyleyse Er-Rahman-ı Rahim diyor Allah-u Teala, Rahman ve Rahim olan. Maliki yevmit din, din gününün sahibi. Din günü Allah'ın yoluna girmek için adım attığınız, ilk adımı attığınız günün adıdır. Ama aynı zamanda Allah-u Teala kıyamet günü içinde dün günü ifadesini kullanıyor. Mürşide tabi olduğunuz zaman içinde din günü kullanılıyor. Din gününü eğer tabiyet günü olarak alırsak, bunun bir başlangıç noktası olması lazım. Din günü başlangıçtan sonuca kadar bütün muhtevayı ihata eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenizin teslimine kadar geçen bütün safhanın başlangıcı din günüdür. Din günü aslında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Ve zaten Allah Teala hemen arkasından din gününün muhtevasını veriyor. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi din günü müessesesi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din günü. Öyleyse din gününün sahibi olan Allah'ın din gününden bahsetmesinin hemen arkasından İyyâke na'budu diyoruz. Unutmayın, Fatiha suresi bizim Allah'a müracaatımızdır. Bütün Kur'an Allah'ın bize emirlerini ve Allah'ın bize seslenişini ifade eder. Ama Fatiha suresi bizim Allah'a tazarruğumuzdur. Bizim Allah'a niyazımızdır. Bizim Allah'a müracaatımızdır. Hem başvuru hem münacaat Allah'tan mutluluk dilemek, kurtuluş dilemek, necat dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi hep beraber bir defa daha diyelim ki her şey öylesine güzel ki. Hadi bir defa daha ben size söyleyeyim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten her şey öylesine güzel ki. Ah, insanlara bunu bir anlatabilsek, bir Allah'a yakın olmayı başarabilseler, sadece mutlu insanlardan örülen bir dünyada yaşayabilsek. Bundan 14 asır evvel sahabe bunu gerçekleştirdiler. Öyleyse ne olmuş? Din gününün sahibi Allah-u Teala ve diyoruz ki yalnız sana kul oluruz. Yani bu kulluk ne mene bir şey ki? Ne mene bir şey olduğuna gelin beraber bakalım. Zariyat 56'da Allah-u Teala ne diyor? وَمَا حَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece
bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse yaratılışımızın gayesi Allah'a kul olmak. Bunun arkasında ne var? İşte konumuza girdik. Bunun arkasında mutluluk var sevgili kardeşlerim. Şu mutsuz alemden, huzursuz dünyanın bütün huzursuzluklarından kurtulmak, mutlu bir insan olmak istemez misiniz? Olayların sizi tesiri altına alamadığı bir mutluluk halesi içinde şu dünya hayatınızı geçirmek, sonra da mutlaka Allah'ın cennetine gitmek istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Henüz kardeşimiz olmayan sizlere sesleniyorum, istemez misiniz? Farkında değil misiniz ne kadar mutsuz olduğunuzun? Şu insanların bir kısmını neden bu beyaz zehirlere, bir takım ilaçlara saplantısı olduğunu hala anlamıyor musunuz? Bir şeyler arıyorlar, fakat aradıkları şeyi bulabilecekleri yeri seçemiyorlar. Orası o uyuşturucular değildir. Orası talep ettikleri yer, burasıdır. Size mutluluğu şeytan o uyuşturucularla falan veremez. Sonunuz felakettir. Ama Allah zaten sizi sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak için yaratmış. Allah'ın gayesi size hem dünya saadetini teslim etmek, şu dünyada sizi mutlu bir insan kılmak yeter mi yetmez, hem de daha sonra dünya saadetini de size teslim etmek. Üstelik de birincisinin yani cennetin üçüncü katını garanti ediyor. Dünya mutluluğunda yarısını garanti ediyor. %51'ini garanti ediyor. Ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel bu hayattayken yani ulaştırmanızı istiyor sadece sizden. Gene yetmez. Bunun için de bir dileğiniz kafi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, şuradan, kalbinizden bir talep gidecek Allah-u Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Tabii keyfiniz bilir. Hani bir laf var ya, neşeniz bilir, neşeniz bilir. Dilerseniz, istersiniz. Ama eğer dilemezseniz ne olacağını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi seviyede bir din alimi olursanız olun, hangi seviyede bir insan olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman Allah'ın kulu olamazsınız. Gideceğiniz yer kesinlikle cehennemdir. Şu dünyada da mutluluk adı verilen şeyi, dünya mutluluğunu asla yaşayamazsınız. Ya işte böyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nedir bu 28 yıldır nefes tükettiğimiz, size anlatıp anlatıp doyamadığımız, hala sizlerin büyük kısmınızın anlayamadığı şu bağnaz ölçülerde sıkışıp kalan din adamlarının da anlayamadığı mutluluktan bahsediyorum size. Kur'an'ın öngördüğü mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın ayetlerinden bahsediyorum. Öyleyse ne diyoruz Fatiha suresinde? Yalnız sana kul oluruz. Allah Allah, bu kulluk acaba nasıl bir şey ki? Allah'a nasıl kul olunur? Ne yapmamız lazım? Son derece basit bir şey. Sadece bir dilek sizi Allah'ın kulu yapar. Dileğin yerine getirilmesi değil,
dilemeniz yapar. Dilediğiniz anda tağutun, yani şeytan, insan ve cin şeytanların, şeytan şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Vesselam. Ya sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum size. Bir dilek, sonuç. İki sonuç. Bu dileğin karşılığında bir dünya saadeti yarım. Garantide dünya saadetinin yarısı. İki, cennet saadeti üçüncü kat. Üçüncü kata kadar garanti. Peki, hadi gelin sizinle beraber bakalım. Bu kulluk nerede başlar? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Ne demiş? Ne demiş Allah Teala? Demiş ki: "Onlar tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar." Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlara, bu kurtulanlara müjdeler vardır. Onları, kullarımı müjdele diyor. Onları demiyor. Kullarımı diyor. Yani kişi Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluvermiş. Masal gibi bir şey. Tağutun kulu olmak, insan ve cin şeytanların kulu olmak veya Allah'ın kulu olmak. Peki, eğer o

münker ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz, diyor Allah Teala. Öyleyse olay ne? Tağut tarafından, şeytan tarafından, ister insan şeytanlar olsun, ister cin şeytanlar, hepsinde de tağut ama hepsi de şeytan hüviyetinde. Şeytanın kulu oluyor insan. Şeytan tarafından emredilen birisi. Doğuşundan itibaren kişi Allah'ın kulu değildir. Doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Biz ne diyorduk Allah Teala'ya? İyyake na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse hadi gelin Allah'a kul olalım. Ne yapmamız lazımmış? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımmış. Allah'a yönelmek. Bu kelime münip kelimesi, inabe kelimesi, enibü kelimesiyle ifade ediyor. İfade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir de amenü olmak kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu amenü olmak kelimesi imanı ifade ediyor, inancı ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye de Allah Teala amenü kelimesini kullanmış. Orada inanan manasına geliyor aynı kelime. Ama nerede bu kelime, aminü kelimesi, Allah'a ulaşma dileğini muhtevasına alırsa, aldığı yerde kişi Allah'a yönelmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. Yeter mi? Yetmez. Bu noktadan itibaren daha 6 tane aminü kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Burada Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci defa Allah'ın yolundaki amel olmaktan bahsediyoruz. Ondan evvel inanmak kimseyi bir kurtuluşa ulaştırmıyor. İnanç tek başına bir kurtuluş sebebi olarak geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim inanır da, Allah'a inanır da, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmaya da inanır da, bunun üzerine farz olduğuna inanır da, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman gerçek anlamda ameni olur. Yani bu ameni olmak, o kişiyi kurtaran bir ameni oluştur. Ameni olan kişi, takva sahibi olur. Yani böyle bir seviyede ameni olan kişi, takva sahibi olur. Bu ameni olmanın birinci seviyesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci seviyesi, irşat makamına ulaşıp tabiiyet. Üçüncü seviyesi, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Dördüncü seviyesi fizik vücudu teslim etmek. Beşinci seviyesi nefsi Allah'a teslim etmek. Altıncı seviyesi irşada ulaşmak. Yedinci seviyesi iradesini de Allah'a teslim etmek. Yedi seviye amenü olmak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve hepsi bir üst cenneti ifade eder. Amenü oluş birinci kat cennet. Mürşid ulaşıp tabiiyet ikinci kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet ve sonrası dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetler. Bundan 14 asır evvel onlar asr-ı saadeti yaşadı sahabe. Nasıl yaşamışlar? Yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim açık ve net olarak bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini, bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduğunu, hepsinin ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini, hepsinin fizik bedenlerini Allah'a teslim ettiklerini, hepsinin nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, irşada ulaştıklarını ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini net bir standartta Kur'an-ı Kerim ispat ediyor. Onlar mutluluğun en üst boyutunu yaşamışlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizden ne haber? Mutluluk diyor.

olursanız, o zaman bunun Kur'an'da olduğuna dikkat edin. Mutluluğu yaşayanlar, Kur'an'ı yaşayanlardır. Onlar tasavvuf ehlidir. Tasavvuf ehli, bu yedi safayı yaşayanlara denir. Bu yedi safa, mutluluğun bütün boyutlarını içerir. Yedi safada dört teslim. Yedi iklim, dört bucak gibi. Yedi safada dört tane teslim. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu kadar. Ama bana deyin ki, ben mutlu olmak istiyorum. Bana deyin ki, ben şu anda dünyadaki en mutsuz insanım. Bu kadar büyük dertlerin içinde ben nasıl kendimi kurtarabilirim? O kadar çok günah işledim ki, belki de şu dünyadaki en günahkar insan benim. Bu günahların azabı üzerimde huzursuzluktan çatlayacak gibiyim. Hiç benim gibi adama Allah Teala acır da kurtuluşa ulaştırır mı? Garanti altındasın sevgili kardeşim. Kim olursan ol, şu dünyadaki büyük günahlardan, günah-ı kebair denen günahlardan hangisini işlemiş olursan işle, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde günahının boyutu ne olursa olsun o günahlarının hepsini mutlaka sıfırlayacağını söylüyor. Bütün günahlarını affedeceğini söylüyor. Yani şimdi diyecek ki bu kardeşimiz bize, yahu ben bu kadar ümitsizlik içindeyken, şu dünyadaki en bedbaht insan benken, bu kadar huzursuzken, cehenneme gideceğim garantiyken, sen bana öyle bir şey söylüyorsun ki ben buna inanamıyorum. Kardeşimiz haklı mı? Haklı. Ama biz de haklı mıyız? Biz de haklıyız çünkü Kur'an bizim söylediğimizi söylüyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ne diyor? Diyor ki Allah Teala, bir kenara yazın. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ne diyormuş Kur'an-ı Kerim? Diyor ki siz diyor Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun. Sonrası diyor bana ait. O zaman diyor ben diyor size furkanlar vereceğim diyor. Ve diyor sizin günahlarınızı örteceğim. Amel olun, takva sahibi olun ki diyor ey amel olanlar, takva sahibi olun ki diyor sizin bütün günahlarınızı örteyim ve size furkanlar vererek örteyim. Furkanlar vereyim. Yeter mi? Yetmez. Sonra da günahlarınızı mağfiret edeyim. Yani sevabı çevireyim. İyi mi? Günahlarınızın örtülmesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman garanti. Sevabı çevrilmesi garanti değil. Yolunuza devam ettiğiniz takdirde gene garanti, onun ötesi de garanti o zaman. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemekle kalırsa Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer ama gireceği yer birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı diledi kişi 10 dakika sonra öldü. Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Diyor ki Allah'ı basirun bil ibad. Allah kullarını görücüdür. Sonra ne diyor Allah Teala? Allahü semiün alim. Allah işitir ve bilir. Hep kalbinize bakar. Acaba bu
yarattığım kişinin kalbinde bir gün bana ulaşma dileği vücuda gelir de ben onu kul olmak şerefine erdirir miyim diye Allah-u Teala hep bakıyor herkese ve o dilek yeşerdiği anda kişi Allah'ın kuludur. Kulu olduğu anda da Allah-u Teala onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Kanunlar otomatik işler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah'ın kuludur. İşte söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime ne yapmış sahabe? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuşlar? Tağutun kuluymuşlar diledikleri zaman. Ama dilemişler, Allah'a yönelmişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem cennet müjdesini almışlar hem dünya müjdesini almışlar. Nereye kadar bu? Ruhu Allah'a ulaştırana kadar, üçüncü kat cennete kadar geçiyor. Dünya saadetinin ise yarısını garanti ediyor. Allah-u Teala diyor ki, ey benim kullarım, sakın benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Ey şu dünyada haddi aşan kullarım diyor. Yani büyük günahlar işlemiş olan kullarım, sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. La taknetu rahmetullahi. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ama başka bir ayet-i kerimede de Allah Teala diyor ki sakın şeytan sizi affımıza güvendirmesin. Öyleyse ne demek istiyor? Eğer bir insan bu anlattığım sırlarını Kur'an-ı Kerim'in bilmiyorsa, neden sırları dedim? Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Bugün gidin din adına ahkam kesen bütün o zavallılara, şu televizyonu parsellemiş olan din ulemasına, şu profesörlere sorun. Ya bu adam böyle böyle bir şeyler söylüyor. Siz bize böyle şeyleri hiç söylemiyorsunuz. Gerçek mi? Adamların Allah'ın söylediklerinden haberi yok. Hem bunların bir kısmı Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmış olmasına rağmen haberi yok. Çünkü o tefsirleri yaparken hep daha evvelki tefsirlere bakıyor adamlar. Asırlarca önce insanlar tefsirler yazmışlar. Aman onların söylediklerine karşı çıkmayalım. Ne yazmış? Ne yazmış? Şöyle yazmış. Birbirlerini konuşuyorlar. Onlar da onun bir benzerini yapıyorlar. Aynı kelimeleri değişik bir şekilde dizayn edip asırlardan beri söylenen yanlışların dokunulmazlığı varmış gibi hep aynı şeyler yazılıp çiziliyor. Aslında şu televizyonları parselleyen zavallıların ne kadar zavallı olduklarını bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Cehenneme gideceklerini bir bilseniz. Ölçü çok kolay. Onlara telefon edip sorun. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilememişlerse kurtuluşları olmadığı gibi Allah'ın ayetlerinde de gafiller. Öyleler mi? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Müracaat mahallimiz orası. Allah'ın kelamı bizi alakadar eder. İnsanların yazdığı kitaplara gelince hayır, onları Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine uymadıkları sürece kimse bize kabul ettiremez. Falanca büyük alim şöyle yazmış. Tamam. Doğru olup olmadığını Furkan'a vuracağız. Furkan, Kur'an'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran, içinde bütün ilimlerin var olduğu Kur'an'dır. Biz diyor bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık bu Kur'an'da. Her şeyi o Kur'an'ın içine yerleştirdik diyor Allah Teala. Öyleyse Furkan, Kur'an'dır. İnsanlar ne zaman ona aykırı bir şey söylerlerse siz onlara diyeceksiniz ki senin bu söylediğin Kur'an'ın muhtevasına uymuyor. Senin söylediğin doğru değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve hadisleri
Kendisi diyor ki hadisinde, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisimin Kur'an'a aykırı olması mümkün değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse, a benim sevgili kardeşlerim, gözümün nurları, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki, bir tek dileğinizle kurtarmaya hazır. Dilemediniz. O zaman kurtuluşunuzun mevcut olmadığını söylemek mecburiyetindeyiz. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. O din alimiyim diye geçinenler neden kurtulamayacaklar? İşte bu ayet gereğince, şu iki ayet gereğince kurtulamayacaklar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberleri yok ki ona Allah'a ulaşmayı dilesinler. Ne diyor Allah Teala? İnnellezîne la yercûne likâena vatme'ennu bihâ ellezîne hum âyâtina gâfilûn. Baştan başlayalım. Bir atlama oldu. İnnellezîne la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatma ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Hadi bakalım şimdi gelin, ne diyor Allah Teala? Diyor ki, onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ne bu insanların kabahati? Cehenneme gönderiyor Allah-u Teala doğrudan doğruya. Bir tek kabahat. Başka hiçbir konudan bahsetmiyor. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'alaştırmayı dilememek. O kadar. İnnellezîne la yercûne nikâina. Muhakkak ki mutlak surette diyor Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ulaşmayı, ruhlarını ölmeden ulaştırmayı dilemezler. Ölümden sonra zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde ifade etmiş ki ölümden sonra herkesin ruhu zaten Allah'a geri dönecektir. Dönülecek başka yer söz konusu değildir. Ölümle beraber İnsanın ruhu eğer vücudundaysa Allah'a geri döner. Eğer değilse ölüm sırasında gene kişinin başının üzerine Allah'ın katından geri döner. Kişinin üzerinde yerini alır. Ölümden sonra o kişinin ruhunu ölüm melekleri ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaştırırlar. Birinci defa ulaşmıştır ve oradan geri dönmüştür kişi ölürken. Ne yani o zaman bir takım insanların ruhu iki defa mı Allah'a ulaşır? Elbette iki defa ulaşır. O zaman diyeceksiniz ki ispat et. Hay hay. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi. İlla alel haşin,
Ama huşu sahipleri için değil, huşu sahipleri hariç. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Buna yakin hasıl ederek kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhları ölümden sonra da Allah'a tekrar geri döndürülecektir. Hem ölümden evvel kişinin talebi üzerine, hem de ölümden sonra emri hakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi de bekliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceğinizi bekliyor Allah Teala. Ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a ulaşabilirsiniz. Ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırabilirsiniz. Her şey sizin dilemenize bağlı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu kurtuluştur. Size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennetin kapısı artık açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse engellerin hepsi ondan alınır. Furkanlar verir Allah-u Teala. O kişinin bütün engelleri alınırken görme, işitme ve idrak etme engelleri alınırken 7 tane faktör, her birinde o kişiye böyle dereceler verir ki Allah-u Teala o kişinin bütün günahları örtülür. Günahları örtülünce o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girer otomatik olarak. Bu ise cennete gitmenin kesin anahtarıdır. İşte Mü'minin suresi 102 ve 103. ayetler. Allah Teala diyor ki kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cennettir. Onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103. Ama kimin de günah tartıları fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere onlar hüsranda olanlardır diyor. Sadece iki tane sonuç. Ya Allah'ın cenneti ya da cehennemi. Ya günahlarınız fazla mutlaka cehenneme gider kişi, ya da sevaplarınız fazla mutlaka cennete gider. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutluluğunuz hiç kimsenin elinde değildir. Sizin elinizdedir. Allah da sizinle beraber sizi mutlu etmek için hazır bekler. Her an talebinizi bekler. Ah şu kulum da bana ulaşmayı dilese de ben onu gerçek anlamda kul yapsam kendime. Unutmayın, başlangıçta Allah'ın kulu değilsiniz. Tağut'un kulusunuz. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah'ın kulu olabilirsiniz. Allah'ın kulu olmak kurtuluştur. Kurtuluşun başlangıç noktası takva sahibi olmaktır.
Ne zaman kişi takva sahibi olur? Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse,

onları diyor Allah Teala, onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Amin olanları ise diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ise kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu insanlar kim? Takva sahipleri. Takva sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir başka ifadeyle hidayette olanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ümitsizliğe düşmenin alemi var mı yani? Allah Teala açık ve kesin bir biçimde diyor ki, bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilediğiniz an cehennemden kurtuldunuz. Ama kişi diledi ve cenneti değil sadece dünya saadetini de istiyor bu kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı istiyor. Ulaştırmayı istediği andan itibaren Allah Teala onu cennetlik etti. Ama kişi Furkanlar alındıktan sonra Allah'ın ibadetlerini sevmeye başladığını anlayacak, hissedecek. Ve Allah'ın ibadetlerini yerine getirdikçe mutluluğu artacak. Allah'ın ibadetlerini yerine getirdikçe her şey daha güzel olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ibadetlerini severse, Allah o kişide öyle hazırlıklar vücuda getiriyor ki kalbine ulaşıyor Allah Teala, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi zikir yapınca rahmet ve fazl gönderiyor ona. Kişi neticede irşat makamına ulaşmayı istiyor ve Allah Teala onun için onu huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi kılan kişiye de mutlaka, huşu sahibi kılan kişiye de mutlaka mürşidini gösteriyor. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Artık ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti Allah'a ulaşmayı gerçekleştirene kadar bu kişi de devam eder. Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren kişi kendini mutlu hissetmeye başlar. Bu mutluluk bir süre devam eden bir mutluluktur. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar giderek artan bir mutluluk olacaktır. Ama tabiyetten sonra. Tabiyete kadar da kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dilediği için mutludur. Allah Teala onun iradesini, cüz'i iradesini, ilahi iradesinin kontrolü altına almıştır. Tağutu da o kişiden kesin olarak ayırmıştır. Tağut o kişiye hiçbir şekilde tecavüz edemez. Onu kötü şartların içine koyamaz. Ona zarar veremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi söz konusu. Böyle bir dizaynda o kişinin ne olacağına bakalım beraberce. Ne görüyoruz? Gördüğümüz şey son derece açık. O kişi irşat makamına ulaştıktan sonra ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor.
kişiye Allah-u Teala o güne kadar bir on verirken, o günden sonra bire yüz vermeye başlıyor ve ruhu Allah'a doğru yola çıkınca her katta yüzer yüzer arttırıyor Allah-u Teala o bire yüzü. Bire 200, bire 300, bire 400 ve nihayet bire 700 oluyor. Kişi Allah'ın zatına ulaşana kadar iradesi Allah'ın iradesinin kontrolünde ve şeytanın ve bütün zulmani varlıkların o kişiye tesiri hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi burada bir mutluluğa ulaştırması söz konusu. Kişinin nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru ulaştıkça devamlı %7 fazıl birikimi oluyor. Fazıllar kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanıyor. Bu nurlar her katta %7 olacağı için %49 olur kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman fazlaların miktarı. %2'de rahmet nuru baştan kalbe girmiştir. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Ruh Allah'a ulaşır. Bu noktada kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den fazla yok olduğu için dünya mutluluğu günün yarısını aşmıştır. Kişi her gün o günün yarısından fazla mutluluğu yaşar. Mutsuzluk devresi her gün yarım günden aşağıdadır, azdır. Ne olmuştur bu kişi? Allah'ın garantisi altında ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Ve dünya saadetinin yarısını yaşamaya başlamıştır. Cennet saadeti Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştığı an ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı an üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti ise günün yarısından ötede. Bu Allah'ın garantisidir. Kim olursa olsun, dünya üzerinde hangi günahları işlemiş olursa olsun, Allah-u Teala onları mutlaka günahların hepsini affederek kendisine ulaştıracaktır. Bu ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısından fazlasıdır. Allah'ın garantisi altındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diye üzülüyorsunuz? Hadi meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Üzüntülerinizi sona erdirin. Huzursuzluğunuzu yok edin. Allah'ın teknesine binin. Allah Teala size kendine ulaştırsın. Zaten ruhunuz her halükarda Allah'a dönecektir. Marifet, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizden bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Her şeyi Allah yapar. O kişiyi bütün görevlerini sevdirerek onları büyük bir zevkle yapmasını sağlayacak noktaya getirir ve mutlaka kendi zatına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar. Bundan sonrası sizin gayretinize kalır. O gayrette de biz size mutlaka yardımcı oluruz. En büyük yardımcımız Allah'tır. O sizin de yardımcınızdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz varız. Siz varsınız, biz de varız. Allah hepimizi yaratmış. Mutlu olmamız için yaratmış. Saadet adı verilen bir hususu bütün insanlar için Allah Teala hedef göstermiş. Dini koymaktan da muradı insanları mutlu etmek. Hem bu dünyada saadet içinde bir dünya hayatı yaşatmak hem de bu dünyadan sonra kıyametten sonra cennet hayatı yaşatmak için, sonsuz bir mutluluğun içinde insanları barındırmak için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunun için Allah'ın koyduğu kaidelere, dinin temel kaidelerine beraberce bakarsak İslam'ın 7 tane safhaya ayrılmış olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safha, ruhun Allah'a ulaştırılması üçüncü safha. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a ulaştırılması. Dördüncü safha fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, beşinci safha nefsimizin Allah'a teslimi, altıncı safha irşada ulaşmak, yedinci safha irademizin de Allah'a teslimi. Allah'ın kainattaki tek dini Hanif dini, bu dinin Arapça adı İslam. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar bu yedi safhayı yaşamışlar. Hepsi Allah'a teslim olmayı başarmışlar. Bu hepsi dediğimiz insanlar her yerde toplam nüfusun %10'undan daima aşağıda kalmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün de dünya üzerindeki genel anlamda Allah'a teslim olma yolunda olanların ve teslim olanların sayısı her zamanki gibi dünya nüfusunun %10'undan çok daha aşağıda. Bütün insanların din zannettiği ayrı ayrı inanışların da içindeki insanların içinde %10'undan daha az bir kitle Allah'ın 7 safhasını ve teslimleri yaşıyor. 7 safhadan 4 tanesi Allah'a teslim olmayı içeriyor. Ruhun Allah'a teslimi 1, fizik vücudun Allah'a teslimi 2, nefsin Allah'a teslimi 3, iradenin Allah'a teslimi 4. Ve bugünkü konumuz ruhun Allah'a teslimi. Ruh Allah'a seyri sülük isimli bir yolculukla ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimi işlemidir. On dördüncü basamakla 21. basamak arasındaki 7 basamağı bu Allah'a teslim keyfiyeti veya Allah'a ulaşma keyfiyeti, seyri sülük kapsar. Bundan evvel kişi daha evvelki safhalarda farklı bir dizayndaydı. Teslimden evvelki hazırlık safhalarındaydı. Daha başlangıçtan itibaren insanların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler.
Dilemeyenler bugünkü konumuzun elbette dışında birinci basamakta olanlar, bütün insanlar yaşıyorlar, olayları yaşıyorlar ve olayları yoruma tabi tutuyorlar. İkinci basamaktakiler olayları yaşarken tabi tutuldukları imtihanlardan bir kısmı başarıyla çıkıyor, bir kısmı başarısız olarak çıkıyor. İşte bu imtihanlardan başarıyla çıkanlar, onların içinden bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Başarıyla çıkanlar seçilirler. Onların da bir kısmı, seçilenlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah'ın, Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin üzerine Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı müstüreyi Allah'ın almasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet verir. Kalbindeki ekinleti almasına ve kalbine ihfat koymasına sebebiyet verir. Her biri bir muhteva taşır, ayrı bir muhteva. Her biriyle kişi daha güzeli ulaşır. Gözlerindeki hicab-ı mesulenin olmasıyla irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Herhangi bir kişiden fark eder. Farklı bir yere koyar artık onu. İrşat makamı olduğunu görmüştür, idrak etmiştir. Kulaklarındaki vakra alınınca söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlar irşat makamının. Kalbindeki ekinleti Allah alınca sadece manasına varmakla kalmaz, idrak eder irşat makamının söylediklerini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bakıyoruz ki Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti almış, kalbine ihfat koymuş. İdraki önleyen kompütür olmuş, idraki sağlayan bir kompütür konmuş. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Sonra o kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor Allah Teala. Sonra o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek yararak bir nur yolu açıyor. Sonra o kişi zikir yapıyor, kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlıyor nefsinin kalbine. Neden giremiyor da sızıyor? Çünkü nefsin kalbi henüz mühürlü. Kişinin kalbinin içine henüz iman yazılmamış. Sonra bu kişi kalbinin içine giren %2 rahmet nurları sebebiyle huşu sahibi oluyor. Ve bir sonraki basamakta bu kişiye Allah irşat makamını gösteriyor. Kime tabi olacaksa onu gösteriyor. Ve kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıyor. 14. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Bugünkü konumuz ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasından evvel demek ki biz 10 tane ihsanla mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Olmazsa olmaz şartı. Çünkü ulaşmazsak şartlar gerçekleşmez. Nefsimizi tezkiye edemeyiz. Nefs tezkiyesine paralel bir şekilde gelişecek olan ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslim edilmesini de gerçekleştiremeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söylediğimiz 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştık. Allah'ın bize gösterdiği her kimse ona ulaştık. Ne olur? Tabi oluruz. Önünde diz çökeriz, el öperiz ve kendisine tabi oluruz.
Bu tabiiyet farzdır. Bütün insanlar için tabiiyet mutlak olarak Allah-u Teala'nın farzı. Diyor ki ya eyyühellezine amenettekullahi vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha suresinde de Allah Teala diyor ki Allah Teala'ya da biz diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan irşat makamını yalnız senden isteriz. İhtinas sırat-ı müstakim. O mürşide bizi ulaştırarak önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasıyla bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O mürşide ulaştırarak başımızın üzerine devrin imamının ruhunu alarak sırat-ı müstakime ulaştır. Sırat-ellezine en'amte aleyhim diyor Allah Teala. O yol ki üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur. Başların üzerinde devrin imamının ruhu bir nimet olarak oluşuyor. Sonra gayrıl maddûbi aleyhim, üzerlerine kadar duyduğumuz kafirlerin yolu değildir diyor Allah Teala. Bir başka ayetin kerimesinde gadab duyduğu kişilerin kafirler olduğunu söylüyor. Veleddalin, dalalette olanlar da diyor sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması süreci içerisinde bir muhteva görüyoruz. Bu süreçte gördüğümüz şey hem nefs tezkiyesi olacak hem ruh Allah'a doğru yola çıkacak. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu olmaz. İki olay birbirine kesin şekilde bağlantılı. Nefs tezkiyesi yok, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mürşidimize ulaşırsak, 10 tane ihsanla ulaşırsak ne olur? 1. Devren imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu gönderilir. Emri tebliğ etmek üzere Allah'tan emir almış olan, Allah'ın emrinden olan bir ruh. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine göre. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kılarız. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İşte onlar imamlar, devrin imamlarıdır. Bu nasıl bir imam? Huzur namazının imamı. Allah'ın huzurunda her gün 24 saatlik bir zaman devresi içerisinde 7 vakit namaz kılınır. Bu 7 vakit namazın muhtevasına baktığımız zaman orada bir imam görürüz. En başta imam vardır. İşte o imam huzur namazının imamıdır. Ve kişinin başının üzerine nimet olarak gelen imamdır. Ve bu imam kişinin başının üzerine ruh olarak gelir ve yerleşir. Katımızdan onların üzerine ruh göndeririz. Ve onunla, o ruhla onları yedederiz, destekleriz diyor Allah Teala. Başımız üzerine bu ruh gelince ne olur? Allah Teala Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesindeki işlemi başlatır. Kalbin içine imanı yazması söz konusu. Ne yapacaktır?
evvela mühürlü olan kalbimizi açacaktır. İkinci nimet. Birinci nimet neydi? Ruhumuzun henüz bizde olduğu bu devrede Allah-u Teala devrin imamının ruhunu başımızın üzerine girip yerleştirecekti. Ruh başımızın üzerine geliyor ve yerleşiyor. Onun yerleşmesiyle kalbimize imanı yazacak Allah-u Teala. Üç safhada. Bir, kalbimizin mührünü açıyor. İki, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Üç, kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalple alakalı işlemler bu kadar. Üç işlem. Mührünün açılması, küfür kelimesinin dışarı alınması, kalbimizin içine imanın yazılması. Sonrası Allah-u Teala'nın bütün günahlarımızı sevaba çevirmesi. Furkan suresi 69. ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te Allah-u Teala diyor ki, ama kim tövbe ederse, irşat makamına tabi olarak tövbe ederse, böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, onların bütün seyyiatini hasenata çeviririm diyor Allah-u Teala. Onların bütün seyyiatları hasenata çevirir. Furkan 71. Ve onların ruhları, tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döndürülür ve Allah-u Teala tarafından kabul edilir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması işlemi bir standarda bağlanmış. Ancak böyle mümkün. Ne yaparsak mümkün? Ancak tövbe edersek, irşat makamının önünde 10 tane ihsanla onu alışır da tövbe edersek, kalbimizin içine iman yazılacak ve mümin olacağız ve nefs tezkiyesine başlayacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a ulaşacak. Sevgili kardeşlerim, bu bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi Allah'ın bir büyük ihsanı ve arkasından da ruhumuzun tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşması. Tövbenin kabul edilmesi neyi ifade ediyor? Tövbenin kabulü bütün günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. O kadar mı? Hayır, değil. Bu Allah'ın 5. nimeti. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamız. 7. nimet nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuzun 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkması. 7 gök katını aşmak üzere yola çıkması, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkması. 8. nimet fizik vücudumuzun gene nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması ve devam etmesi. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar her sevabımıza, bir derecelik sevabımıza kazandığımız dereceye 10 katını veren Allah-u Teala, o günden itibaren bu 10 katında 10 katını vermeye başlıyor ve 100 kat oluyor. Öyleyse 1. gök katına ulaştığı zaman ruhumuz 100 kat, 2. gök katına ulaştığında 200 kat, 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında 700 kata kadar çıkıyor. Allah'ın verdiği ihsanlar. Bakara suresinin 261. ayetine göre.
Ve Allah'ın 10. nimeti, o güne kadar Allah-u Teala bize rahmetle fazl gönderirken, zikir yaptığımız zaman, o günden itibaren buna rahmetle salavatı da ilave ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşan bir kişi, kalbine 7 tane işlem yapılmış olan bir insandır. 7 kalp şartı tamamlanmıştır. Kalpteki ekinliği Allah almıştır. 1. Kalbe ihbat koymuştur. 2. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. 3. O kişinin göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Allah'ın nurları kişinin kalbine ulaşabilsin diye. Sonra mürşide ulaştığı zaman da Allah kalbin mührünü açmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya almıştır. Kalbin içine iman kelimesini yazmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. İşte nefs tezkiyesi yapabilecek olan, ruhunu Allah'a ulaştırabilecek olan insanlar sadece onlardır. Mümin olabilenler, Allah'ın fazlı müminlerin üzerindedir ve bir kişiyi nefs tezkiyesi konusunda hedefe ulaştıran ve ondan sonra da nefs tasfiyesine ulaştıran, o kişinin nefsinin kalbindeki fazilet birikimidir, fazıllardır. O fazıllar ise sadece müminlerin üzerindedir. Fazlımız müminlere aittir diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konunun can alıcı noktasına geldik. Zikir. Zikir yaptığımız zaman, bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman ne olur? Bu noktaya kadar Allah-u Teala zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından sadece rahmetle fazl gönderirken, şimdi rahmetle salavat da göndermeye başlar. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ne zaman biz onları bir musibetle imtihan etsek,

Peki bu kişiler Allah'a ulaşıyorlar mı? Bu kişiler Allah'a ulaşıyorlar. Bu standartlarda ulaşıyorlar. 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşmışlar. 10 tane de nimet almışlar. Bu 10 nimetten 3 tanesi 3 ayrı hidayetin başlangıcıdır. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte Allah Teala'nın ifadesi şöyle Şura 13'te. Allah kullarımdan dilediğini kendisine seçer. Kim bu seçtiklerin arasında Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a yönelmiş olandır. Mutlaka Allah'a ulaştırılır eğer ömrü vefa ederse. Ömrü bu işe yeterse. 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Tabiyetle beraber ruh kendisine bir yol edinir. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şahittâze ilâ rabbihî meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Böyle söylüyor Allah Teala. Arkasından da diyor ki kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o ruha meab olur. Sığınak olur diyor. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın ruha meab olması, sığınak olması. Allah'a ulaşmak üzere ruhumuzun o gün bizden ayrıldığını söylüyor Allah Teala. Hak günü. Mürşidimize tabi olduğumuz gün. Aynı zamanda din günü. Mürşidimize tabi olduğumuz gün. Herkes olur mu? Herkes olmaz. Mürşidine tabi olan kişi 10 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Böyle bir tabiyetle demek ki ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince de yola çıkıyor. Allah'a ruhu ulaştırmak üzere tabiyetimizi gerçekleştiriyoruz. Bir takım insanlar var, Allah'a verdikleri misaklarını yerine getiriyor ve ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. İşte Ra'd suresi 20 ve 21. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Özellikle misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar misaklarını bozmazlarsa? Yerine getirirler. Nasıl? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar buyuruyor. İşte bu hedefe ulaşmak üzere ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması söz konusu. Fecr 27 İrciyeyi ila Rabbike. Her şeyden evvel şunu söyleyelim ki ruhumuzun biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. 1 Zümer 4 ve enibü ila rabbiküm ve eslemu lehum kable en yetiküm azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a ulaşın ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a bir defa mutlaka ulaştırın ama yetmez. Fizik vücudunuzda, nefsiniz

0: de iradenizi de
1: Allah'a teslim edin. Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Sonra ikinci ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15. Vettevi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah-u Teala. Allah'a dön ve böylece Allah'a dön, Allah'a ulaş ve böylece takva sahibi ol. Beş tane ayet-i kerime oldu. Altıncısı Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allahü yedü ta'arüs selamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, selamet yurduna veya teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğu cihetle davetin Allah'a davet olduğu kesinlik kazanıyor. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. 8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Görülüyor ki Allah'a Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği ruhumuz var. Bunu emrettiği kesin. Sağ iken gerçekleştireceğiz. Ve 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise demin geçmişti. Açık bir şekilde Allah'ın daveti söz konusu. Allah selam yurduna veya selamet yurduna veya teslim yurduna Darüsselam diyor adını Allah Teala davet eder kendi zatına. İşte bu teslimi, bu davetin üzerinize ölüm gelmeden evvel gerçekleştirilmesi gerekir diyor Allah Teala. Ve 9 ayet oldu. 10. ayet Maide 7 işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Yani misakinizi gerçekleştirmeniz üzerinize farz oldu diyor. Ve aynı zamanda ayet Allah'ın davetinin asıl muhtevasını kapsıyor. Bu davet sadece ruhumuzun Allah'a ulaştırılması değil, onun çok daha ötesi, fizik vücudunda, nefsinde, iradenin de Allah'a teslimi daveti. 10. ayet ve 11. ayet-i kerime Enam 152 Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Buyuruyor Allah Teala. Ve 12. ayet Nisa 58 İnna Allahe ye'murüküm emanati ila ehliya. İnna Allahe ye'murüküm an tuaddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline ulaştırmanızı farz kılar ehline teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse 12 tane ayet-i kerimede emanetlerimizin Allah'a teslimi emrediliyor. Özellikle ruhumuzun Allah'a teslim edilmesi birinci sırada yer alıyor. Tam 12 defa üzerimize farz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Peki irşat makamına ulaştık. 10 tane insanla tabi olduk. 10 tane de nimet aldık. Ve zikir yapmaya başladık. Şimdi sual, acaba ruhumuzu nasıl Allah'a ulaştırırız? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, acaba ruhumuzu nasıl Allah'a yola çıkartırız? Yola çıkartmak için üç hidayetin birden oluşması söz konusu oluyor. Nefs tezkiyesiyle her şey başlıyor. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsimizin kalbine faziletleri iman kelimesinin çekim gücüne tabi kılarak yerleştirmek. Ve onların yerleşmesi, nefsimizin kalbindeki kara afetleri adım adım onların yerleşmesine paralel bir standartta kapı dışarı edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu kademede, bu noktada, yani 14. basamakta zikir yapmaya başlarsak, bakınız neler oluyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle ister sessiz zikir yapalım. Allah'ın katından Allah'ın nurları aşağı inecektir. Bu nurlar göğsünüze ulaşacaktır. Rahmetle fazl, rahmetle salavat isimli iki grup nur. Allah Teala Zümer 23'te bunların kitaba ve içindeki ayetlere benzer bir şekilde ikişer ikişer indirildiğini söylüyor. İki tane ikili grup. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Göğsümüze gelirler, göğsümüzden şifreli yolu takip ederek içeri girerler. Kalbimize doğru yola çıkarlar, kalbimize ulaşırlar. Kalbimizin mührünü Allah-u Teala açmıştır. Ne zaman açmıştır? Mürşidimize ulaştığımız an açmıştır. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı almıştır ve kalbimizin içine o açık olan kapı sebebiyle içeri Allah-u Teala imanı yazmıştır. Kalbimizin içinde artık iman kelimesi vardır. Yani kalbinde iman yazılı olan biriyiz. Mümin olmak şerefine ermişiz. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve selavat partikülleri mührün üzerine baskı yapar. Bu mührü kalbimizin alt boyutundaki zulmani kapıya indirir. Ve mühür orasını mühürler. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının kalbimize girmesi artık mümkün değildir. Kalbimizde mevcut olan karanlıklarsa Rabbani kapı açıldığı için oradan içeriye hücum eden rahmet, fazl ve salavat partikülleri, nurları kalbimizin içini tamamen doldurduğu için karanlıkların nefsimizin kalbinde tutulması mümkün değildir. Çünkü onların nefsimizin kalbinde tutan küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Artık fazılları, faziletleri nefsimizin kalbinde tutacak olan İman kelimesi vardır nefsimizin kalbinde. Ve zikir yaptıkça Allah'tan gelen fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak ona doğru yaklaşırlar ve iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. İman kelimesinin etrafında bir birikim söz konusu olur. Bu rahmet birikimi değildir, fazilet birikimidir. Rahmet partikülleri nefs tezkiyesince, nefs tezkiyesi boyunca sadece taşıyıcıdırlar. O aynı devrede Allah'ın gönderdiği salavat nurları da nefsimizin kalbinde karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü karartmasına, negatif etkilemesine salavat nurları mani olurlar. Ve böylece iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu toplanma %1 olur, %2 olur. %7'ye ulaştığı zaman nefsi emmare tamamlanır. Vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz, ki bütün nefsler rehinedir diyor Allah Teala Müddessir 38-39-40'ta. Külli nefsin bima kesebet rehinetin. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler neticesinde, dereceler sebebiyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Fakat yemin sahipleri rehine değildir. Onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun içinde rehine olan nefsimiz, nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi oluştuğunda birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla, remote kontrolla açma yetkisi burada kendisine verilir ve birinci gök katının kapısını açar. Ruhumuz artık birinci gök katına ulaşmaya başlayacaktır. Yalnız başına mı? Hayır. Hangi dergâhtan tabi olmuşsak oradan artık ayrılacağız. Ana dergaha ulaşacağız. Devrin imamının dergahına, oradaki onarlık insan ruhları sıralarından yerimiz neresiyse oraya yerleşeceğiz. O onarlık sıralarda herkesin önünde, bütün ruhların önünde birer rahle var. Rahlelerin üzerinde de Kur'an-ı Kerimler. Öğretilen sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve kimler birinci kata ve daha ötesine ulaşabilecekse ana dergâhtan sabah namazını bir takip altın kapıdan yukarıya doğru yükselirler. Hemen orada saf haline gelirler. Yatay bir saf oluştururlar. Hep ayakta olan insanlardan, insan ruhlarına ulaşan yatay bir saf. Ve saf halinde zemin kattan birinci kata yükselirler. Bu ruh, bizim şu anda bahsetmekte olduğumuz daha yeni yola çıkan ruh, birinci kata ulaşabilecek olan ruh, birinci kata ulaşır ve orada secde eder. Ona ikinci katın kapısı henüz açık değildir. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu sebeple birinci kata kadar çıkabilmesidir. Bu kademe nefsi emmare diyor Allah-u Teala. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala'ya Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla tecelli eden Allah Teala rahim esmasıyla ilk %2 nuru nefsimizin kalbinde oluşturuyor. Huşu nuru. Ondan sonra bu rahim esmasının gönderdiği rahmet %2'yi oluşturuyor. Geri kalanlar faziletler. Nefsimizin kalbinde ilk %7 birikimle nefsi emarenin neticesi birinci gök katına ruhumuz ulaşır. Birinci gök katının kapısı rehine tarafından açılmıştır. Sonra zikrimizi irşat makamından aldığımız emir gereğince arttıracağız. Arttırınca kısa bir zaman sonra nefsimizin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Bu nefsi levvameyi ifade eder. Artık nefsini kınayan bir insanız. Kıyamet suresi 7. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Levvame nefse, levm edilen nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kişi nefsini kınıyor, levm ediyor. Sonra üçüncü safhaya geliyoruz. Evvela ikinci safhanın sonucuna gelelim. İkinci bir %7 nur birikiminde rehine ikinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibidir. O kapıyı açar. O kapı açılınca ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhumuzun ikinci gök katına ulaştığı bir yer söz konusu. Orada suvarılma işlemleri gerçekleştirilir. Sonra zikrimizi daha çok arttırıyoruz ve bir de bakıyoruz ki bir gün yükselmekte olan ruhumuz ikinci gök katı için hazır hale gelmiş. Çünkü rehine üçüncü defa %7 nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetlerin temizlenmesi, faziletlerin kalbe yerleşmesi sebebiyle üçüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştirmiş. Bu noktada herkes için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Üçüncü gök katına ulaşmaktır. Ne olur? Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlarız. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi fe elhamaha fücuraha ve takvaha ve şeytanın fücuru Allah'ın takvası o kişiye ilham edilir diyor Allah Teala. Şeytan zaten her kademede herkese ulaşır. Ama kişinin Allah'tan ilham alabilmesi bu kademededir. Ruhunun üçüncü gök katına ulaştığı nokta. Üçüncü gök katında iki katlı bir mescitte secde işlemi söz konusudur. Sonra kişi dördüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştirir. Ruhu dördüncü kata ulaşacaktır. Nasıl ulaşacaktır? Üçüncü kattan çıkan ruhlar secde tamamlandıktan sonra dördüncü kata ulaşmak için kapıdan çıkarlar ve ileride beklemekte olan bir nevi asansöre binerler. Bu aslında döşemesi olmayan bir asansördür. Çünkü içine giren kişi bir füzeden çok daha hızlı bir hızla, sonsuz hızla bir üst kata doğru yola çıkar. Bir evvelkinin ayaklarının altındadır başı. Kendisinden sonra gelenin de başı onun ayakları altında olacaktır. Arada 20-25 santimlik bir boşluk vardır. Başla üstteki ayağın arasında. Hiç kimsenin vücudu diğerine değmeden bir üst kata ulaşılır. Üst kat Beytül Makdes'in aslıdır. Mescid-i Aksa'nın aslı. Oraya ulaşılır. Nefsin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Nefsi mutmainne. Allah Teala diyor ki onlar ki amin olurlar diyor ve kalpleri mutmain olur. Rahat 28. Allah'ın zikriyle kalpleri, onlar ki amin olmuşlardır ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olmuştur. İyi bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ diyor Allah-u Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur sadece. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala? Burası mutmainne kademesi. Kişi Allah'ın verdiklerinin kendine yeterli olduğunu ifade ediyor. Sonra daha ötede kişi daha çok zikrediyor ve Allah'tan razı oluyor. Ruhu 5. gök katında daha çok zikrediyor. Allah da ondan razı oluyor. Kişinin ruhu 6. katta. Radiyeten vardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruh 5. ve 6. katlarda. 5. katta Beytül Haram'ın aslına ulaşır. 6. katta nurlanma hücrelerinde sıfatullah olur. Sonra da 7. kat söz konusudur. Bir daha %7 nur birikimi ruh 7. kata ulaşır. 7. kattaki altın kapıdan, altın kapının önündeki altın zincire bir defa elindeki kılıçla vurarak altın kapıdan fethini tamamlar, 7. gök katını fethetmiştir. 7. katta 7 tane alem geçecektir ve 7. alem olan indi ilahinin en üst noktasına ulaşacaktır neticede. O ruh ulaştığı zaman sitedin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. İşte Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesinde onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönerler ifadesi, Allah'a Allah tarafından kabul edilirler ifadesi bunu anlatıyor. Ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Böylece sığınağa sığınmış olur. Allah'a ulaşan kişi Allah'a ulaşmıştır. Ama sonra da Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir konuda Allah Teala Allah'a ulaşan ve Allah'a sarılan insanlar olarak iki gruba ayırıyor. Nisa 175'te diyor ki, onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'a sarılmayı dilerler, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır. Böylece kendisine ulaştırır diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmıştır. Ne zaman ki Allah'ın zatında yok olacaktır, o zaman Allah'a sarılmış olacaktır. Sığınağa sığınmış olacaktır. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için diyor. Yani meab olan sığınağa sığınmış olanlar için. Burası vuslat noktasıdır. Burada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir noktadasınız. Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu işte böyle gerçekleştirirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun sizlere bahşetmek istediği mutluluktan bahsetmek üzere, bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak üzere. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz? Allah sizi onun için yaratmış. Sadece mutlu olmanızı istiyor. İstediği tek şey, ama mutluluğun şartları var. Hadi söyleyin bakalım şimdi bana. Dünya mutluluğunu mu istersiniz, cennet mutluluğunu mu istersiniz? Bir kısım insanlar diyorlar ki biz cennet mutluluğunu isteriz. Sizin işiniz kolay. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, bu mesele bitti. Cennetiniz mutlak olarak garanti altında. Madde bir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, cennet mutluluğunuz dilediğiniz anda garanti altına Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah-u Teala diyor ki benim sözümde hulf olmaz diyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım. Allah-u Teala'nın sözünü tutmaması için sebep var mı? Herhangi bir konu onun için zor olabilir mi? Yapamayacağı bir şey olabilir mi? Hiç Allah-u Teala söz verir de her şeyi yapmak onun yetkisinde olduğuna göre sözünü tutmamazlık edebilir mi? Mantık ölçülerine göre düşündüğünüz zaman her şey yerlerine cuk oturuyor. Hangi sözü vermişse mutlak yerine getirir. Her şey onun sadece bir mahlukudur. Sadece yarattıkları vardır ve her şey onun tarafından yaratılmıştır. Öyleyse kanunlar koymuşsa, kendisini de kanunlarıyla bağlamışsa, o zaman onun için zor olan bir şey yok ki sevgili kardeşlerim. Sözünü tutmaması için sebepler de bütünüyle kalkıyor bu açıdan baktığınız zaman. Şimdi Allah-u Teala sizden ne ister sualinin cevabına girelim. Mutluluğunuzu ister. Nereden çıkartıyoruz bunu? Farzlarından. Farzlar koymuş. Madde bir diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz olmaz diyor. Mutlu olamazsınız. Güzel. Dilemesek mutlu olmayacağız. Ama ya dilersek? Dilersek mutlu olacağımızı nereden anlayacağız? Kur'an'dan Allah Teala açık ve net olarak hükümlerini koymuş. Diyor ki eğer bana ulaşmayı dilemezseniz o zaman diyor yandınız. Çünkü gideceğiniz yer ateştir diyor. Hani yandınız tabirini onun için kullandım. Kullanılır ya. O zaman yandın. İşte o zaman yandınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi? Yandınız. Şimdi bizi ilk defa dinleyen bir kardeşimiz varsa şu anda diyecek ki bu da ne demek şimdi? Şimdiye kadar hiç kimse bize Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsetmediği gibi dilesek ne olur, dilemesek ne yazar? Dilemezseniz yazacağını yazar, cehennem yazar. Ama dilerseniz Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Gördünüz mü? Dilerseniz ne oluyormuş? Olan şey sizin Allah'ın cennetinin sahibi oluşunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
iki tane alternatif. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, dilememek, iki. Dilemezseniz ne olur? İşte Allah Teala ne olacağını söylüyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Buyuruyor Allah Teala: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar buyuruyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyumlaşırlar. Yani onları sadece dünyada kazandıkları şeyler mutlu eder, memnun eder, tatmin eder. Sonra onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bunu hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın ölçüsü, Kur'an ölçüsü bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olan birisidir. Ve Allah'ın ayetlerini bilse mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerdi. Kim dilemiyorsa onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Niçin? Arkadan geliyor, niçin oldu? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız madde bir, siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Allah'ın ayetlerini bilmiyorsunuz. Ama ben Arapça bilirim. Ama ben din öğretirim. Ama ben Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparım. Bunları söyleyin. Ama bunların hiçbirisi Allah'ın katında bir şey ifade etmiyor. İkiye ayırmış Allah-u Teala insanları. Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani şu ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler veya dilemeyenler. Dilemeyenlerin hükmünü vermiş gidecekleri yer. Ateş, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Onlar istedikleri kadar alim geçinsinler. Netice değişmiyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar hayır derler insan ruhunun. Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrıldı mı kişi ölür. Sevgili kardeşim, bazen şu şeytan var ya, şeytan, şeytanın bu kadar kurnaz olmasına şaşarak bakıyorum. Korkunç bir mahluk. Siz olun, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, size küçücük bir misal verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde, insanlar vardır, cehennemlik amel işlerler, onlar Allah'ın cennetine gireceklerdir. İnsanlar vardır, cennetlik amel işlerler ama Allah'ın cehennemine gireceklerdir. Kim bu insanlar? Misale tam uyan, bu hadisi tam anlatan bir misal. 80 yaşında ölen bir adam düşünün. 15 yaşında sorumluluğunu hatırlatmışlar ona. 15 yaşından itibaren namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hacca gitmeye, kelime-i şehadet getirmeye adım adım yürümüş. 15 yaşından ölene kadar namaz kılmış. 15 yaşından ölene kadar oruç tutmuş. Vakti gelince hacca gitmiş. Parası olunca zekat vermiş,
sık sık da La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah demeye başlamış. Her şeyi söylemiş. La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah da dahil olmak üzere. 80 yaşına kadar geçen 65 yıl içinde bu ibadetlerin, İslam'ın 5 şartının hepsini yerine getirmiş. Şimdi bu adam, belki birçoğunuz düşünüyorsunuz, acaba cennetlerden hangisine gider diye, biz de bu meraklılara cevap veriyoruz ki hiçbirine gidemez. Nasıl gidemez adam? Hayatının 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmekle geçirmiş. Gidemez mi? Hayır, gidemez sevgili kardeşlerim. O cennete gidecek olanlar, onlar sizlersiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemek, Allah'a ulaşmak demektir. Tam o manaya gelir. Aynen. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmanın ilk adımını atmıştır. Geri kalan adımları o yapmayacaktır, o tamamlamayacaktır. Allah tamamlayacaktır. Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misal verdiğimiz kişi 80 yaşında rahmetli olmuş, hayatının 65 senesini İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle geçirmiş ama kurtuluşu mümkün değil. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Şimdi onun kadar çarpıcı başka bir misal. Bir kişi ömrünün 50-60 senesini kötü bir hayat geçirerek devam ettirmiş. Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş, namaz kılmamış, oruç tutmamış, kötülükler etmiş insanlara. Böyle bir insana bir gün demişler ki, sen kurtulmak istiyor musun? İstemez olur muyum diyor, hayatım cürüm işlemekle geçti, günah işlemekle geçti. Tamam diyorlar. Öyleyse yapacağın bir tek şey var, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama ömrü vefa etmiyor. Birkaç gün sonra Allah'a ulaşmayı dileyen bu adam ölüyor. Şimdi birçok aklı evvel, işte bu adam mutlaka cehenneme gider diyecektir. Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince bu adam cehenneme gitmiyor. Allah'ın cennetine giriyor. Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım sözü olduğu için, demin söylediğimiz ayet-i kerime. İşte bunlardan bir tanesi 65 yıl boyunca bütün ibadetlerini yapmış, kendi ölçülerine göre tam bir cennetlik ameller dizisi işlemiş. Öteki de gene toplumun ölçülerine göre cenneti hak edecek hiçbir şey yapmamış, cehenneme gitmesi gereken birisi. Ama o insanların unuttuğu bir şey var. Bu adam Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, öyle bir çağda yaşıyoruz ki Kur'an kavramlarının hepsi kaybolmuş. Kur'an'daki İslam'ın sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yerine getirilmiş olan 7 safhasının 7'si de yok edilmiş. Sadece 14 asır. Yok eden mi? İmza şeytan. İslam'dan
İslam'ı İslam yapan bütün parçalar koparılmış. İslam nedir? İslam teslimdir. Silm kökünden geliyor. Sin, lam, mim. Ve neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu. 22. basamak, 25. basamak. Neyinizi teslim edeceksiniz? Nefsinizi. 27. basamak. Neyinizi teslim edeceksiniz? İradenizi. 28. basamağın 5. kademesi. 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, İslam kainatın tek dinidir. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam'a Hanif dini olarak bir isimlendirme yapmış. İbrahim'in diyor, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, seni de diyor sana vahyederek Haniflerin arasına soktuk, seni de Hanif dininin mensubu kıldık diyor. Ve dinin Arapça adını veriyor, İslam. Sonra da diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz, emrettiğimiz dini sana da vahyetmek suretiyle o dinlere ait, o dine ait olan şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatıyla Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı. Hazreti Nuh'un ve İbrahim'in şeriatıyla Hazreti Musa'nın da şeriatı aynı. Bu üçünün şeriatıyla Hazreti İsa'nın şeriatı da ayrı, aynı. Bu dördünün şeriatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriat. Tek bir şeriat. Dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Din var. Allah'a teslim olma dini. Gördünüz ki adam cennetlik amel işlemiş. 65 yıl. Ama gideceği yer cehennem. Öteki cehennemlik amel işlemiş. Hangi yıl, ne zaman ölürse ölsün. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüş adam. Dilemesi yeterli mi? Evet, yeterli. Dileyip de ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Dinde zorluk yoktur diyor. Dinde zorlama yoktur. La ikrahe fit dini. Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay. İrşad yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır. Bunun manası, insanlar zorlanmadan kendi dinlerini seçeceklerdir. İki yoldan birini, ya irşat yolunu seçecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek, buradan başlar olay, ya da seçmeyecek. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Birincisinin gideceği yer Allah'ın cenneti, ikincisinin cehennem. Sevgili kardeşlerim, niye bunları anlatıyoruz? Şu anda gözümüzün önünde bir kitle katliamı var. Bu hakikat, sadece bir tek hakikatten bahsettik size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, sizle el ele, gönül gönüle orada cennette olmak, kıyametten sonra bir muhteşem hayatı gene el ele gönül gönüle yaşamak, şimdi olduğu gibi. Sizin de istediğiniz bu değil mi? Öyleyse
dinlerini bilmeyen insanlar bilmiyor diye kitle halinde insanların cehenneme gidişine nasıl seyirci kalırız sevgili kardeşlerim? Hangi yürek buna dayanabilir? İblisin insanları kurduğu tuzağı görüyor musunuz? İnsanlara öyle bir tuzak kurmuş ki her açıdan dört dörtlük. Bir defa daha söyleyeyim, çok zeki bir mahluk. Tuzağını dört dörtlük kurmuş. Ne yapmış? İnsanların şüphelenip araştırmaya girmelerini önlemek için her şeyi ortadan kaldırmamış. Ne kurtaracak insanların hepsini? Temelde ne var kurtaracak olan? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu ortadan kaldırmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala'nın kendisini ulaştırdığı mürşide ulaşacak. Önünde tabiyet yapacak. Ona tabi olacak. Önünde tövbe edecek. Onu da ortadan kaldırmış. Allah'a ruhunu ulaştırabilmek için zikir yapması lazım. Zikri de ortadan kaldırmış. Ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Ruhun Allah'a ulaştırılmasını ortadan kaldırmış. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Fizik vücudunu teslim eden neymiş diyorlar. Nefsini Allah'a teslim edecek. Ben zaten nefsimi Allah'a teslim etmiş durumdayım diyor. Ben diyor, İslam'ın beş tane şartı var olduğuna göre bu beş şartı gerçekleştiren kişi teslim olmak manasına gelen İslam'ın temel şartlarını yapıyor demektir. Ben de ömrüm boyunca İslam'ın beş şartını yerine getirdim. Ve benden daha çok kim Allah'a teslim olabilir? Böyle düşünüyor insanlar. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arkasında ne yatıyor? Arkasında korkunç bir tuzak. Nefsini teslimi de yok etmiş, iradesini teslimi de yok etmiş. İrşada ulaşmayı da yok etmiş. İslam'ın yedi tane safhasının yedisini birden yok etmiş, ortadan kaldırmış. Ne bırakmış? İslam'ın beş şartını bırakmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın beş şartı dedikleri bu beş tane şartla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. İblis ne yapmış? O hedeflere ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtaları hedef yapmış. Hedef ne? Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Vasıta ne? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bunların hepsinden daha önemli başka bir vasıta var. İslam'ın ne 32 farzı içinde ne 54 farzı içinde bulunmayan Kur'an'ın en önemli farzı zikir sevgili kardeşlerim. Zikir farz mı? O zaman diyoruz ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Onunla yetinmiyoruz. Diyoruz ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde
Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu aminu zikrullahi zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? İblisin insanlığa oynadığı büyük oyundan bahsediyorum. Vasıtaları hedef yapmış. İnsanları sorun, şimdi niçin yaratıldınız? Namaz kılmak için yaratıldım. Aynı zamanda oruç tutmak için de yaratıldım. Zekat vermek için. Kelime-i şehadet getirmek için, hacca gitmek için. Ama bunların hepsinden önemlisi namaz kılmak için yaratıldım diyor. Namaz dinin direğidir diyor. Namaz dinin direğidir ama namazdan daha büyük bir ibadetten bahsediyor Allah-u Teala. Zikir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve lezikrullahi ekber. Sana kitaptan vahyettiğim şeyi, vahyettiklerimi onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük zikir zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, şu mutlu olmak var ya, öyle müstesna bir şey ki, sadece Allah'ın dostları ona ulaşabilirler. Kim Allah'ın karşısındaysa, onun söylediklerini reddediyorsa, onların bu mutluluktan kâm almaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. İnsanlara iblis ne yapmış? Hedefleri unutturmuş. Hedef 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. İrşad makamına ulaşıp tabiyetle teslim olmak. 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Birincisi 3. basamakta başlar. 7. basamakta tamamlanır. İkincisi 7. basamakta başlar. 14. basamakta tamamlanır. 14. basamakta irşat makamına ulaşırsınız. 7. basamak 1. 7 basamağın sonudur. 14. basamak 2. 7 basamağın sonudur. İrşat makamına ulaştınız. Allah'ın gösterdiği mürşide teslim oldunuz. Sonra 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safha ve Allah'a teslim olur. 22. basamak. 3. safha.

ve sıra makamına geçersiniz. Onun dördüncü kademesinde irşada ulaşırsınız. Altıncı safa ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Yedinci safa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak yerine Allah'ın söylediklerini reddetmekle zamanlarını öldüren, kendileri de intihar eden insanlar. Bu bir nevi intihar değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilekle Allah'ın cennetine girmeyi Allah garanti etmişken, bu dileği dilememekte inat etmek, nefsin ve şeytanın esiri olmak değil midir? Hele kendisi dilemediği gibi başka insanların da bu dilekte bulunmasına engel oluyorsa. Onların da günahlarını yükleniyorsa. Kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, onun kazandıklarından size de verilir diyor Allah-u Teala. Ve onun kazançlarından eksiltilmez diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz, onun kazandıklarından size de verilir. Çünkü o negatif dereceler kazanmıştır. Nakıs dereceler kazanmıştır. Siz de o nakıs dereceleri alırsınız. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, o cehennemde olanlar derler ki, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Kübera büyükler, saadatlar da her konunun ileri gelenleri. Din konusunda da din konusunun ileri gelenleri. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn, insanların öğrettiği dizayn değil, Allah'ın öğrettiği dizayn, Allah'ın öğretisi, insanların değiştirdiği nizam değil, Allah'ın koyduğu nizam. Ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslim dini. Allah'a İslam'ın 5 şartını yapan, İslam teslim olmak demek diyorlar. Ve 5 tane şartı var teslim olmanın. Biz bütün şartlarını gerçekleştirdik. 5 şartı ömür boyunca yaptık. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Aa benim canım kardeşim diyoruz. Aa benim gözümün nuru. De bakalım bana şimdi neyini teslim ettin Allah'a? Ruhunu mu? Veçini mi? Yani fizik vücudunu mu? Nefsini mi? İradeni mi? Teslim edilmesi lazım gelen bu 4 tane faktörden hangisini teslim ettin bana söyler misin? Söylese bir tanesini teslim ettim diye o zaman soracağız nasıl? Ne birincisinin cevabını verebilirler, ne ikincisinin cevabını verebilirler, ne 28 tane basamağı bize söyleyebilirler, ne Kur'an'ın iskeletini, omurgasını, ne esaslarını, ne de İslam dininin yeni bir din olmadığını, kainatın ezeli tek dini olduğunu, onu da bilmezler bu insanlar. A benim can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ben ne kadar şükretsem, hamd etsem azdır ki sizlerle beraberiz. Kur'an'ı öğrendikçe her geçen gün bize ve Allah'a daha çok yaklaşan sizler.
Allah'ın üniversitesi

Üniversitesi'nden mezun olacaksınız. O zaman şu dünyada ne kadar üniversite varsa din konusunda öğretim yapan hepsinin üzerinde sizler olacaksınız. Şimdiden öylesiniz. Sizlere hayır öyle değil diyenler sükunetle oturup da onlara Allah'ın ayetlerini gösterdiğiniz zaman artık hayır öyle değil diyemiyorlar. Bir kısmı öfkeleniyor, kavga çıkartıp oradan ayrılıyor. Nefsi hakikatleri kabul etmiyor. İblis ona karşı çıkartıyor. Onlar da dahil olmak üzere yalnız kaldıkları zaman eğer notlarını almışlarsa inceliyorlar Kur'an-ı Kerim'i sevgili kardeşlerim. Mutluluk ayaklarınızın dibinde sevgili kardeşlerim. Uzanın, alın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz amin olursunuz. Dilerseniz ne olur? Allah'ın kulu olursunuz. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek hangi kelimelerle ifade ediliyor? Mesela münip kelimesi, enabe kelimesi, yünip kelimesi, aynı kökten gelen münibine kelimesi, hepsi Allah'a ruhu ulaştırma dileğini ifade eder. Allah'a milaki olmayı dilemek. Yercu lika Allah'a. Şimdi dilemeyenlerin ne olduğunu görmüştük. Hadi gelin şimdi de dileyenleri görelim. Ne olur? Dilemeyenler için ne diyordu Allah Teala? Ellezine la yercuna la yercune likaena. Onlar bize lika olmayı, milaki olmayı dilemezler. La yercuna dilemezler. Peki Allah Teala başka bir şey söylüyor mu? Tabii bunun tam zıttını da söylüyor. Ankebut suresinin 5. ayet kerimesi. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecrallahu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kişi nefsiyle mücadele etsin diyor Allah Teala. Öyleyse Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu kesin. Ne deniyor bu insanlara? Amine olanlar deniyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine şöyle sesleniyor. Ey benim kavmim, ben şu yanımda bulunan amin olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Allah'a mülaki olmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyor. Mutlak ulaşacaklardır diyor. O suresinin 29. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala baştan söylemiştik. Bir defa da söyleyelim. Şura 13'te diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır.
Öyleyse kurtuluşa kim ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen kurtuluşa ulaşır. İşte Vel Asr suresi, Vel Asr, asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu için. Ya da tersini söyleyelim. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer ateştir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Geliyoruz Vel Asr suresine. Vel Asr suresinin 1. ayet-i kerimesi diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. 2. ayet-i kerime. Geri kalanı 3. ayet-i kerime. İlla ellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda olanlar değildir. Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar değildir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle başlıyor hayat yolculuğunuz, böyle başlıyor Allah ile beraberliğiniz. Allah elinizden tutmaya hazır. Diyor ki sadece bir tek şey istiyorum sizden, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka kurtarırım sizi diyor. Dilemezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. İkisi de kesin. Akl için yol birdir. Şimdi birisine sorsak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen Allah cennete gireceğini söylüyor. Eğer dilemezsen cehenneme gireceğini söylüyor. Hangisini tercih edersin? Normal akıl standardına sahip olan herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi tercih ederim diyecek. Ama gelin bizim sevgili kardeşlerimize öğretin bakalım bunu. Onlar da dilemiyorlar. Ve de gözümüzün önünde kendilerini ateşe atıyorlar sevgili kardeşlerim. Bir hiç yüzünden, bir inat uğruna, bir nefsani İnat uğruna. Sevgili kardeşlerim, ne olur diyeceksiniz yani, doğruyu yapsalar, kurtulacak olanlar onlar, biz değiliz. Ama bu şeytan nasıl bir mahluk ki insanları akıl almaz bir şekilde kandırmayı başarıyor. Demin anlattığım gibi bütün safhaları İslam'ın yok olmuş. Kur'an-ı Kerim'de mi? Hepsinin varlığı bir tarafa sevgili kardeşlerim, sahabenin 7 safhanın 7'sini de yaşadığı Kur'an-ı Kerim ayetleri hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek kadar net olarak anlatıyor. Bu sebeple 14 asır evvel yaşanan İslam'la, Kur'an'daki İslam'la, bugün büyük kitlelerin yaşadığı İslam'ın birbiriyle alakası yok. Ve İslam alemi bir açmazın içinde. İslam alemi, bu alemin %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dini bildiklerini zanneden insanlardan oluşuyor. Bu cinayetlerin en büyüğü değil mi sevgili kardeşlerim? Birisi sizi öldürse siz bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü kıyamet günü uyandırıldığınızda bir gece uykuda kalmış gibi kendinizi hissedeceksiniz. Nasıl her sabah uykudan kalkıyorsunuz ve yeni bir güne atılıyorsunuz. Bir evvelki gün ölmüşsünüz de o gün uykudan, bir evvelki gün uyumuşsunuz da sonraki o geceyi geçirmişsiniz uykuda, ertesi sabahta uyanmışsınız.
İşte böyle hissedeceksiniz. O zaman sizi öldürmeleri aslında size büyük bir zarar vermiş değil. 5 yaşında da öldürülse insan, 40 yaşında da öldürülse, 70 yaşında da öldürülse netice değişmez. Ona göre sadece bir gece geçmiştir hayatından sonraki, yaşadığı hayattan sonra sadece bir gece geçmiştir yeni hayatına, kıyamet gündeki hayatına ulaşmak için. O zaman hiç kimse için birbirinden farklı bir durum yok. Yani sevgili kardeşlerim, acaba vaziyetin vahametini anlatabildim mi size? İçimizin ne kadar yandığını anlayabiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Mutlu olacak olan başkaları değil, sizsiniz. Her birinize tek tek hitap ediyorum. Bizi ilk defa duyanlar, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaşmak istiyorsanız, sadece bir tek dileğiniz buna yeter. Bu konuyu ilk defa duyanlar, Allah'ın cennetine girdikleri zaman bizi hatırlayacaklardır. Orada olacağız beraberce. Sevgili kardeşlerim, kalbimiz mutmain. Ne söylüyorsak sahibinden öğrenmişiz. Onların sahibinden, Kur'an'ın sahibinden, Allah'tan. Öyleyse alnımız açık, yüzümüz pak ve göğsümüz Allah'ın nuruyla dolu. Sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Allah'ın yolunda taassup yoktur. İnsanlara zorla hiçbir şeyi yaptırmaya Allah-u Teala müsaade etmez. Öyleyse nerede taassup varsa bilin ki Allah'ın dostları orada yoktur. İşte böyle sevgili kardeşlerim, İslam'ın 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından yaşanmış olan 7 safhasının 7'sini de yok eden iblis, uzaktan Allah'ın yoluna giremeyenlerle alay ediyor. Ve biz de onlara hakikatleri, onlar anlamadığı için, anlamak istemediği için anlatamıyoruz. Ama bunun böyle devam etmediğini göreceksiniz. Ufuklar açılacak sevgili kardeşlerim. Ufuklar açılacak ve her şey Allah'ın dediği mutlu sona dönüşecek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün mutluluklar sizlerin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde gene birlikte kıldı. Konumuz kavramlardan Resul ve Nebi kavramları. Sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca önce ...14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devreden sonra İki asır kadar onun bütün muhtevası gerektiği şekilde söylediklerine uygun olarak ve Kur'an'a uygun olarak tatbik edildi. Sonra yavaş yavaş Kur'an devreden çıkarılarak insanların yazdığı kitaplar İslam alemine hakim oldu. Ve insanlar futbol takımı tutar gibi yazarların arasında tercihler yaptılar. Ve de bu tercihler olsaydı da olmasaydı da netice değişmeyecekti. İslam katledilecekti. Çünkü yazılanlar artık dinin esası kabul edilmeye başlandı. Kur'an bütünüyle devreden çıktı, rafa kaldırıldı. Ve din asırlardan beri yazılan kitapların muhtevası içerisinde yeni bir hüviyet kazandı. Asli bütün unsurlarını kaybetmiş bir hüviyet. İslam'ın 7 safhası bütünüyle devre dışı kaldı. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak, mürşide ulaşıp tabiyet 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 21 ve 22. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak, nefsi Allah'a teslim etmek 26. basamak, irşad olmak 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına mürşit olarak tayin olmak 28. basamak. Tam 7 safa 4 tane teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Şimdi Kur'an rafa kaldırılınca insanların yazdıkları ortama hakim olunca Kur'an'ın değer ölçüleri de bütün boyutlarıyla değiştirilmiş. Resul ve Nebi kavramları Kur'an'a hiç uygun olmayan şekilde bir hüviyet kazanmış. Bu konu akaid tarafından ele alınıyor. Yani akaidin Resul ve Nebi kavramları muhtevası içerisinde. Akaidin muhtevası içerisinde Resul ve Nebi kavramları var. Ve akaid Kur'an'a birçok ayrı açıdan ters düşüyor. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Evvela risalet müessesesiyle, resullükle, nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi birbirinden ayrı iki müessesedir. Ve üstün olan resul değildir. Üstün olan nebidir. Yani peygamberdir. İşte bu üstünlükten başlayalım. Dinimize nebi olmadan resul olunmaz diye akaidin bir kaidesi girmiş. Yani nübüvveti risaletten daha aşağı bir kademe olarak kabul ediyor insanlar. Buradan başlayarak bir sürü yanlış dinimizin içerisine sokulmuş. Evvela buradan başlayalım. Nebi olmadan resul olunmaz sözü bütünüyle Kur'an'a ters düşmektedir. Bunun manası, daha sonra dokunacağımız gibi, temas edeceğimiz gibi, bütün nebiler resuldür. Doğru sözünün yanı başında, bütün resuller nebidir sözü de gelmiş, yerleşmiş. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldür, kendi kavimlerinin resulüdür. O kavme, o kavmin resulü olarak gönderilmiş ama nübüvvet verildiği için kainatın peygamberi olmuşlar. Nübüvvet cihan şumuldür. Risalet hudutlu bir müessesedir. Her nebi, her peygamber kendi kavminin resulüdür. Ama nübüvveti, peygamberliği bütün kainat içindir. Habibim diyor Allah Teala, biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Alemlere rahmettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmettir. Bütün alemler için yaratılmıştır. Öyleyse ilk yanlış buradan geliyor. Nebi olmadan resul olmaz sözü bütünüyle bir hatadır. Nübüvvet, risaletin altında bir makam değil, üstünde bir makamdır. Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere, Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Arda arda gönderdik diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimlerin hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere ard arda Resul gönderme ifadesi, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de ifade edilmiş. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah-u Teala. Yeryüzünde ne kadar kavim varsa, bütün o kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. Nebi olunmadan Resul olunmaz sözünün ne kadar yanlış olduğunu buradan da çıkartabilirsiniz. Nübüvvet müessesesi bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber noktalanmıştır, sona ermiştir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet kerimesinde diyor ki, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Peygamberlerin sonuncusudur. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Onunla sona ermiştir diyor Allah Teala. Peygamberlik müessesesi onunla sona ermiştir. Nebi olunmadan Resul olunmaz sözünün ne kadar büyük bir hata olduğunu Kur'an-ı Kerim bize ispat ediyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Habibim diyor, o gelecekteki o güne bak ki o gün yeryüzünü bir duhan, bir duman kaplamış olacak diyor. Aslında diyor bu bir azaptır. Yani dumanın bir fitne olduğunu, bir azap olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama gelecekteki kıyamet alametlerinden biri olan bir fitne, duhan. O gün insanlar diyecekler ki diyor Allah Teala, biz müminleriz, bu azabı bizden kaldır. Biraz kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor Allah Teala. Ve söylüyor, onlara apaçık bir Resulümüz geldi de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve deli dediler diyor Allah-u Teala, mecnun dediler, deli dediler diyor. Nerede diyor onlarda ibret almak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediğimiz gibi son nebiydi. Nübüvvet onunla mühürlendi. Peygamberlik meselesi onunla bitti. Ondan sonra bir peygamber gelmediği gibi bugüne kadar 1600 yıldır, 1400 yıldır bundan sonra da bir peygamberin gelmesi söz konusu değil. Ama o peygamberden sonra bir Resul'ün asırlar sonra, 14 asır sonra geleceği o Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulmuş. Nübüvvet olmadığına göre o Resul Nebi olmadan Resul olmuş olmuyor mu? Hani Nebi olmadan Resul olmazdı? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusudur. Nübüvvetle Risalet arasında büyük farklılık vardır. Bütün Nebiler, bütün Peygamberler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Ama Allah-u Teala'nın bütün kavimlere gönderdiği kavim Resulleri Nebi değildirler. Onlar velidirler. Allah'ın evliyasıdırlar. Veli Resulleri oluştururlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Hiçbir kavimde 14 asırdan bu tarafa hiçbir boş devre geçmemiştir. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri yaşamıştır. Şu anda da yaşıyor. Biz de o yaşayanlardan bir tanesiyiz. Asla nebi değiliz. Hiç kimse bugün bir nübüvvet iddiasında bulunamaz. Peygamberlik meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir. Nebilerle Resuller arasında başka bir ifade kullanalım. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında bütün Nebiler Resul olduğu için onlar hem Nebi idiler hem de Resuldüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa Nebi ve Resuldü. Ondan evvel çok sayıda Nebi geçmiş. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Musa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar 600 yıl Allah-u Teala bir nebi göndermemiş, peygamber göndermemiş. 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görevlendirmiş. Onunla beraber nübüvvet müessesesini bitirmiş. 1400 yıldır nebi yok artık, kıyamete kadar da olmayacak. Demek ki nebiler arasında fetret devirleri var. Nebilerin mevcut olmadığı devreler var. İşte bu olayı yerli yerine oturtursak, Resuller arasında hiçbir devrede fetret yok. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri yaşamıştır. Mümin'in 44'te, Bakara Suresi 87. ayet-i kerimede, bütün kavimlere Allah'ın Resul gönderdiğini ve ard arda gönderdiğini söylüyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Bu ise bakıyoruz ki cehenneme giden herkese cehennem bekçileri soruyor. Zümer Suresi'nin 73. ayet-i kerimesi, cehennemin kapılarına gelirler diyor. Onlar, cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Neden böyle söylüyoruz? Neye dayalı olarak böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki biz resullerimizi ameni olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve ameni olmayanları Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ikaz etsinler, uyarsınlar diye göndeririz diyor. Bütün cehenneme giren insanlara Allah'ın Resulleri mutlaka bunu söylemiş. Çünkü size Allah'ın Resulleri gelip de size bunları söylemedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyarak size buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemedi mi sualine? Evet, söylediler cevabı veriyor gelenlerin hepsi. Öyleyse hepsinin bulunduğu devrede mutlaka Allah'ın bir Resulü mutlak olarak vardı o kavimde. Her kavme onların kendi lisanıyla Resul gönderdiğini söylüyor Allah Teala İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde. Hiçbir kavim yoktur ki diyor onlara kendi lisanlarıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım bütün devirlerde. Öyleyse Nebi Resuller Veli Resullerden kesin olarak ayrılıyor. Nebi Resullerin aralarında fetret devirleri var. Ama Veli Resullerin yok. Veli Resuller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında ard arda yaşarlar. Oysa ki Nebi Resuller 14 asır evvel sona ermiştir. Nübüvvet müessesesi sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Resul kelimesini alelade bir ulak içinde kullanıyor. Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesinde Firavun dedi ki sen Yusuf'a git söylediğimi ilet. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de alelade bir haberci, mümin de değil ama Resul. Öyleyse her Kur'an-ı Kerim'de geçen Resul kelimesinin Nebi olması hiçbir zaman mümkün değil. Şu sebeplerden dolayı da mümkün değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cinlerden de Resuller olduğunu, insanlardan da Resuller olduğunu söylüyor Enam Suresi'nin 130. ayet kelimesinde. Ey insan ve cin topluluğu, size aranızdan Resuller gelmedi mi? Tarzında bir ifade söz konusu. Geldi diyorlar onlar da. Cin Resuller de var. Yetmez. Allah-u Teala melek Resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu melek Resullerin ötesinde kiramen katibin meleklerine de kiramen katibin hüviyetindeki yazıcı, bir yazıcı, bir şahitten oluşuyor. İkisine birden Resul diyor Allah Teala. Kiramen katibin melekleri. Onlar da Resul. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki Resul kavramı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrini tebliğ etmekle, risaletle görevli olan Resulleri kapladığı gibi, bu tarzda Allah'ın emrini Allah'a tanınıp da insanlara tebliğ edecek bir hüviyet taşımayan birçok yerde Allah-u Teala Resullerden bahsediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün ümmetlere, yani bütün milletlere Resul göndeririz diyor. O insanlara Allah'ın ayetlerini açıklasınlar da onları dalaletten kurtarsınlar, hidayete erdirsinler diye biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Öyleyse peygamber olmayan Resuller bütün kavimlere gönderiliyor. Peygamber olan Resuller ise Kur'an-ı Kerim'de isimleri sayılı kavimlere gönderilmiş. Bunların sayısı 20'yi 30'u geçmez. Ama veli Resuller şu anda da dünya üzerinde 73 ayrı lisanı konuşulduğu, ayrı kavim olduğu belirtiliyor. Bu 73 kavmin her birinde şu anda Resuller yaşıyor. Akaid bu açıdan büyük yanılgılar içerisinde. Öyleyse muhtevaya akaid açısından bir defa daha bakalım. Diyor ki akaid, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse Resullerin kitaplarını esas alarak Resullere indirilen kitapları kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resullere verilen kitaplardan din öğretirler diyor. Yani sevgili kardeşlerim, din adamları nebi kavramını resul kavramı yapmışlar. Resul kavramında nebi kavramını yapmışlar. Yani bütün resulleri peygamber kabul etmişler. Ama nebileri peygamberin altında bir varlık olarak değerlendirmişler. Oysa ki üstün olan anlattığımız gibi nebilerdir. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Bu diyor ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizlerden söz istiyorum diyor. Ne diyor, ne diyor? Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın nebilerine kitap verdiğini görüyoruz, Resullerine değil. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Evvela bütün Resuller peygamber değillerdir. Bu yüzden ters düşüyor. Gördük ki bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Hiçbirinin bugün yaşamakta olan Resulü'nün hiçbirinin peygamber olması mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü iki açıdan da yanlış. Bütün Resuller peygamber değildir. Birinci açıdan kendilerine bütün Resullere kitap verilmez. Tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir olması lazım. Akaidin bu sözün. Gelelim şimdi Nebiler kesimine konunun. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir deniyor. Nebiler peygamberlerdir sözü. Doğrudur. Bütün nebiler gerçekten peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen Resullerin kitaplarıyla amel ederler sözü bütünüyle yanlış. Çünkü nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi var. Aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu sebeple de Resullerin kitaplarıyla hükmetmezler. Çünkü Allah-u Teala'nın nebi olmayan Resullere verdiği kitaplar hiçbir zaman şeriat kitabı değillerdir. Onlara sohbet kitabı yazdırır Allah-u Teala sadece. O kitaplardan, sohbet kitaplardan birini bize de yazdırdı. Biz asla peygamber değiliz. Bunu yüzlerce defa söylememize rağmen herkes bizim peygamberlik iddiasında olduğumuzu iddia ediyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bu din adamlarımız Allah Teala'nın doğrularına ulaşacaklar dersiniz? Şimdi akaidin hatalarını söylerken bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e dayalı olmadığı için, insanların yazdığı eserlerden alıntılarla hükme varıldığı için her söz yanlış. Bir tane doğru var. Bütün nebiler Resuldür ifadesi tam olarak doğrudur. Ama nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yerine Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor. Resullerin hepsi peygamber değildir. Birinci yanlış. Peygamber olmayan, nebi olmayan Resullere asla şeriat kitabı vermez Allah-u Teala hükmetsinler diye. Biz nebilerimize hükmetsinler diye kitap indiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu bapta olaylara baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Resuller arasında şöyle söylüyor Allah Teala: Allah gaybı bilir, cin 27, ama kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar hariç. Bu bir tasarruf rızasıdır ve o Resullerden sadece huzur namazının imamlığına vekalet edenler, sadece onlar bu şerefe layık olurlar. Onları Allah-u Teala gayba açar. Öyleyse bir Resul olsun da Allah'ın rızasına ulaşmamış olabilir mi? Elbette mümkün değil. 7 defa rızayı kazanmıştır bu Resul. Ama buradaki rıza, tasarruf rızası. Yedincisi, sadece o rızaya da sahip olan Resul, işte o devrin imamıdır. Allah-u Teala sadece Resullerinden ona açar sırlarını. Görüyorsunuz ki, sevgili kardeşlerim, Risalet ve nübüvvet kavramları birbirine karıştırılmakla kalmamış, 14 asırda doğruya tamamen ters düşen bir hüviyete de girmiş. Bu söylenenlerden sadece bir tek cümle doğru. Bütün nebiler resuldür ifadesi. Bunun dışındaki her söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Allah'ın resulleri, peygamber olmayan resuller bütün kavimlerde yaşarlar ve sadece kendi kavimlerinin resulüdür. Bunlardan sadece bir tanesi peygamberlerin olmadığı devirde huzur namazının imamlığına vekalet eder. Ama gene de sadece resuldür. Asla nebi değildir. Huzur namazının asaleten imamlığı sadece nebilere aittir. Bütün devirlerde huzur namazının imamlığını nebilerin var olduğu her devirde nebiler gerçekleştirmiştir. Nebilerin yaşamadığı devrede, peygamberlerin yaşamadığı devrede ancak veli olan resuller huzur namazının, onlardan bir tanesi huzur namazının imamlığına vekalet eder. Vekaleten huzur namazının imamlığını yaparlar. Neden? Çünkü huzur namazının imamı mutlaka dünya adı verilen bu gezegende yaşayan birisi olmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, peygamberlik müessesesini ve yani nübüvvet müessesesini ve risalet müessesesini birbirinden kesin şekilde ayırmak mecburiyetindeyiz. Akaidin yanlışlarını düzeltirsek eğer, şu neticeye ulaşabiliriz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Ama bütün resuller nebi değillerdir. Resullerden sadece bir kısmı nebidir. Onlar da nebi adıyla Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Yani peygamber adıyla yer almıştır. Bu bapta muhtevaya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez iddiasının bütünüyle yalan olduğunu görüyoruz. Asla hakikate uymuyor. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu 5 tane ulul azm peygambere Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 tane ulul azm peygambere Ashab suresi 10. ayet-i kerimesinde bu 5 ulul azm peygambere Allah Teala onlardan ağır bir misak aldığını söylüyor. Ali İmran 81'de de o ağır misaki aldığını söylüyor. İşte o nebilere diyor ki, o peygamberlere, ey nebiler, sizlere kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Ona yardım edeceğine dair bana söz vermenizi istiyorum diyor. Ve söz alıyor onlardan. Kendilerinden sonra gelecek olan o Resul'e, o Resul'ün de kim olduğunu söyledik. O Resul ondan 14 asır sonra gelip o ayetin muhtevasında olduğunu Allah-u Teala'nın ispat ettiği kişidir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecek midir? Bugün bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olalı 14 yıl oldu. 14 asır oldu. Öyleyse demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecekmiş, binlerce Resul gelmiş geçmiş. Burada büyük bir hata yapılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Resul'ün, Duhan Suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerindeki Resul'ün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görülmesi söz konusu, geleceğe bakarak görüyor kıyamete yakın bir devredeki Resul'ü. Yani ondan sonra gelecek olan bir Resul'ü. Hangi açıdan bakarsanız, bugüne kadar ulaşan sözlerin yanlış olduğunu görüyoruz. İşte bu yanlışlıklardan herkesin kurtulması için Allah Teala bize bu görevi verdi. Bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de sizlere Allah'ın bize öğrettiği, insanların unuttuğu Kur'an'ı açıklıyoruz. Sözlerimiz her zaman 30 yıldır Kur'an sözü olmuştur. Sadece Kur'an'ı esas alarak konuşturuyor Allah Teala bizi. Neden acaba? Çünkü unutulan o. O unutulan Kur'an'ın esaslarının konuşulması söz konusu. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, bir tarafta Kur'an var, Kur'an'ın hakikatleri var. Öbür tarafta insanların söyledikleri sözler ve bugüne kadar gelmiş olan açıklamalar, üstelik de din adamlarının ittifakla kabul ettiği esaslar, ama anlattık ki Nebi ve Resul kavramlarını tamamen ters anlaşılmış, Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bize Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Ve de biz de size kainatın en sağlam deliliyle Kur'an'la Allah'ın hakikatlerini öğretiyoruz ve bir devre İslam'a hakim olan asırlarca yazılan kitapların Kur'an'a ters düşen hükümleri insanlara kabul ettirdiğini görmenin hüznüne kapılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahiret günü, yevmül ahir. Yevm, gün demek. Ahir de sonra, sonraki manalarına geliyor. Yevmül ahir, sonraki gün. Sevgili kardeşlerim, yevmül evvel, evvelki gün, önceki gün, yevmül ahir, sonraki gün manasına geliyor. Bu açıdan olayımızı değerlendirdiğimiz zaman, doğumumuz eğer yevmül ahirse, doğumlu ölüme dikkate alıyorsak, doğumumuz yevmül evvel olur, ölümümüz ise yevmül ahiri oluşturur. Ölüm günü yevmül evvel ise, kıyamet günü yevmül ahiri oluşturur. İnsanların cennete veya cehenneme girecekleri gün yevmül evvel ise, Allah Teala'nın her şeyi enerjiye çevirerek yok edeceği gün yevmül ahiri ifade eder. O zaman yevmül evvel ve yevmül ahir farklı standartları ifade ediyor. Yevmül ahir kıyamet günü de ifade eder. Öyleyse ruhumuzun bizden ayrıldığı güne yevmül evvel diyorsak Allah'a ulaştığı gün yevmül ahirdir. Nefs tezkiyesine başladığımız gün yevmül evvelse, zikri aşıp tesbihe geçtiğimiz zaman, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman yevmül ahirdir. Biliyorsunuz ki 7 kademelik bir manevi hayat yaşarız. Allah'a ulaşmayı dilemek birincisidir. Buna yevmül ahir dersek, irademizin Allah'a teslimi yevmül ahirdir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemek yevmül evvelse, mürşidimize ulaştığımız gün bu yevmül evvelin yevmül ahiridir. Mürşidimize tabi olduğumuz gün yevmül evvelse, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız gün yevmül ahirdir. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmül evvelse, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmül ahirdir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmül evvelse, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmül ahirdir. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmül evvelse, irademizi Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmül ahirdir. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, her açıdan evvel ve ahir kavramı,

kavramları birbiriyle alakalı bir bütünü oluşturabiliyor. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan yevmül ahirdedir. İradesini yevmül evveldedir. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise yevmül ahirdedir. İşte bu yevmül evvel ile yevmül ahir arasında geçen süreci 28 basamakta Allah Teala tanzim etmiş. Ve bu konuyu Vel Asr suresi anlatıyor. Vel Asr'e, Asr'a yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllezîne âminû, âmin olanlar hariç. İşte yevmil evvel başladı. Âmin olanlar yevmil evvelin sahipleri. Ve âminü salat, nefsi ıslah edici ameller işleyenler bu yevmil evvele göre birinci yevmil ahir bu kabul edilebilir. Tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşıp da, ruhunu Allah'alaştırıp da, hakkı tavsiye edenler, bu da bir yevmil ahirdir.

Bu yevmil ahirin hakkı tavsiye edenler ruhlarını Allah'a için, hakkı ulaştırdıkları için hakkı temsil edebilecek bir özellik taşıyorlar. Böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. İnnel insane lefî hüsn, insanlar hüsnandadırlar. İllezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç. Burası âmin olduğumuz gün o hüsranda olmayı yevmil âhir kabul edersek Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün yevmil âhirdir. Eğer âmin olduğumuz gün Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün yevmile evvelse, bunu yevmile evvel kabul edersek, o zaman da ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız gün, hakkı tavsiye edeceğimiz gün yevmile ahirdir. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmile verse, öyle bir zaman mefhumu düşünebiliyorsak, tevasav-ı sabr, sabrı tavsiye etmek, yani iradeyi teslim etmek, iradeyi de teslim ederek Allah'ın irşat makamına tayin olmak, yevmil ahirdir. Yani ruhun teslimden sonra fizik vücudumuzu teslim etmek, nefsimizi teslim etmek ve irademizi teslim etmek, hepsi ayrı ayrı yevmil ahirlerdir. Ama bu sureye göre, Velasr suresine göre hakkı tavsiye etmek nihai neticeyi de kaplıyor. Hakkı tavsiye eden kimdir? Hakkı tavsiye eden mürşittir. İrşat makamının sahibidir.

sabrın sahibi olan irşat makamının sahibidir. Hakkı tavsiye edenler ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlardır. Ama irşat makamı da hakkı tavsiye eder. Hakkı gerçekleştirmek için herkese o istikamette bilgi verir. Birisi hakka ulaştığı için hakkı tavsiye ediyor. Burası 22. basamaktır. Diğeri insanları hakka ulaştırdığı için hakkı tavsiye ediyor. Burası 27. basamak, 28. basamağın 5. kademesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala yevmi lahiri kıyamet günü içinde kullanıyor. Bazen kıyamet günü için saat kelimesini kullanıyor. Zaman istikametinde kullanılan bir kelime. O saatin gelmesi, kıyametin kopması. İşte biz insanlar Allah yolunda her zaman bir gayretin sahibi olanlarız. Sadece iki türlü insan yaşar. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar bir yarışın deparındadır. Yarışı başlamak üzere hazırdırlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda yarış başlamıştır. İşte o başlangıçtan sonra ulaşılacak olan her menzil için bir yevmil ahir, aynı zamanda kendisinden sonra gelen kademenin yevmil evvelini teşkil eder. Bunlar bir bütünü temsil ederler. Ve yedi kademenin yedisi de bu konunun içinde yevmil evvel ve yevmil ahir olarak yer alır. Ama iradenin tesliminden sonra başka bir makam, başka bir teslim söz konusu olmadığı için iradenin teslimi yevmil evvel, yevmil ahirlerin sonuncusudur. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a yevmil ahirden bahsediyor. Ve herkes bunu sonraki gün yani kıyamet günü olarak değerlendiriyor. Oysa ki oradaki yevmil ahir müezzesi ruhun ve için, nefsin ve iradenin hepsinin birden Allah'a teslimini içerir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor Allah Teala. Ayız konusu olan insan kelimesiyle ifade edilen nefstir. Bir ahsen-i takvim içinde yaratılmıştır. Ahsene ulaşabilecek olan özelliklerin sahibidir. Nefsin kalbi başlangıç noktasında %100 afetlerle doludur. Bu afetler nefsimizin kalbini %100 işgal etmiş durumdadır. Kapkaranlık bir gece gibi nefsimiz zifiri karanlıktadır. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileriz, karanlıklardan kurtulur muyuz? Hayır, kurtulamayız. Ne zaman kurtulmaya başlarız? 14. basamakta mürşidimize ulaşıp da tabi olursak, o noktadan sonra yaptığımız zikir, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın kalbimize ulaşmasına sebebiyet verir. Bunlardan evvela kalbimize %2 rahmet nuru girer. Sonra da kalbimize giren bu rahmet nurundan sonra %2'nin ötesi fazıl olarak nefsimizin kalbine yerleşecektir. Ve de ilk etap nefsimizin kalbinde %51 nur birikimidir. Bu nokta ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktadır. İşte mürşidimize ulaştığımızda bizden ayrılarak irşat makamının dergahına giden ruhumuz oradan ana dergaha gider, devrin imamının dergahına ulaşır ve devrin imamının dergahından seyri sülükü tamamlayacak olanlarla birlikte o da yolculuğa çıkar, seyri sülük yolculuğuna çıkar. Allah'a ulaşıncaya kadar bu yolculuk hep aşağı inip ertesi gün tekrar yükselmekle gerçekleşir. Kişinin zikri devamlı artar ve bu artışın neticesinde de bu kişinin ulaşabileceği yer nefsinin kalbinin tezkiyesi, %51 nurla kaplanması, bu yolun ortasıdır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun %50'sini temin edebilir bir insana. Ama ne zaman o kişi veçini yani fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim ederse, arkadan da iradesini Allah'a teslim ederse, burası konunun son noktasını ifade eder. Kişi yevm-i lahire ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir sabırlı insanlardan bahsediyor. Bir de sabrın sahiplerinden bahsediyor. Bir de Allah Teala'nın ilmine bir hakkın sahip olanlardan yani hakkul yakinin sahibi olanlardan bahsediyor. İşte
Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayeti kerimesinde diyor ki ve cealna minhum eyyimmeten. Yehdûne bi emrina lemmâ sâbirû ve kânû bi âyâtina yûkinûn diyor Allah Teala. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sonra sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. Allah Teala devrin imamlarından bahsediyor. Onların Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmesinin son nokta olduğunu görüyoruz. Ayatina yukinun diyor ayetlerimize yakin hasıl etmeleri.

Bir insanın sabırlı olması gerçek anlamda nefsinin bütün afetlerinin ve sabırsızlık afetinin de yok olmasıyla sağlanır. Ama burası sabır müessesesinin olgunluğunun son noktası değildir. Bundan sonra burası Ulul Elbab makamıdır. Bu makamın başlangıç noktasından sonra kişinin 14 mertebe sabırsızlığı izale edilecektir. Sabırsızlık müessesesi 14 mertebe farklı bir konumda olacaktır. O zaman kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman o kişi sabırlı bir kişi değildir artık. Sabrın sahibi olmuştur. Sabrın en üst boyutuna ulaşmıştır. Sabırlı insan vardır ama sabrın sahibi olan insan onun çok ötesindedir. Sabrın sahibi olan insan sabırsızlık afetini yok ettikten sonra dokuz mertebe nefsinin kalbi ve dolayısıyla sabırsızlık afeti müzeyyen kılınan bir insandır o. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki her şey birbiriyle bir illiyet rabıtası içerisinde gelişiyor. Allah Teala'nın Feyyaz 24. ayet-i kerimesinde "Ekânû bi âyâtinâ yûkînûn" ayetlerimize yakin hasıl etmesi sebebiyle diyor. Ayetlerimize yakin hasıl eden nereden oldular? İşte o yakinin sahipleri orada devrin imamlarıdır. Onlar veli resullerdir. Eğer peygamber değillerse. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi resuldü. Peygamber resullerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde o Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve Nebilerin, peygamberlerin sununcusudur. Hatemün Nebiyyin diyor Allah Teala. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet meselesinin yevmil ahiridir. Yevmil ahirdeki temsilcisidir. Son temsilcisidir. Nübüvvet meselesi bitmiştir. Yevmil ahiri tamamlanmıştır 1400 yıl evvel. Ama Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her konuda insanlar için yevmil evvel ve yevmil ahir geçerlidir. Bir
apartman yapıyorsunuz. Başlangıcı o apartman için yevmil evveldir. İçindekilerin kullanabilecekleri noktaya getirdiğiniz zaman yevmil ahireye ulaştınız demektir o apartman konusunda. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim çok geniş spektrumlu bir manalar dizisinin sahibidir. Allah'ın ulu'l-elbab kulları da o geniş spektrumu Allah-u Teala tarafından öğretilmek suretiyle öğrenmişlerdir. Allah onların ulu'l-elbabın öğretmenidir. Ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı hep Allah'ın öğretileriyle geçer. Sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki Allah'a en yakın insan devrin imamıdır. Ama onun da bilgisi Allah'ın ilim okyanusundan bir damladır sadece sevgili kardeşlerim. Ne Allah kelimelerle tarif edilir, buna kelimeler yeter, ne de Allah'ın ilmi. Bir sonsuzdan birkaç damla gibi Allah-u Teala'nın biz insanlara verdiği ve bizim onu hazmedebildiğimiz kesim. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, insanlar neleri yapabiliyorlar? Gemiler yapabiliyorlar, uçaklar yapabiliyorlar. Telekomünikasyon çağında büyük ilerlemeler var. Ama Allah ile karşı karşıya getirin. Netice itibariyle sadece bir mahluk olduğunuzu göreceksiniz. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilen yaratıklar. Hamd ederiz, şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizi yaratmayı dilemiş ve yaratmış. Bu sebeple hayattayız. Bu sebeple herkesin en güzel olduğu standartlarda buradayız sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerimizde bu güzelliği yaşamak söz konusu. Her insan için hayat ayrı bir hüviyet gösterir. Bir dizayna baktığımız zaman her vetirenin, yani fenomenin, bir oluşum süreci geçiren her sistemin mutlaka bir yevmil evveli, mutlaka bir yevmil ahiri vardır. Başlangıcı ve bitişi. Çocuklar üniversitelere girerler, okullara girerler. İlkokul yevmil evveli, okula birinci sınıfta başlangıç günüdür yevmil ahiri. Beşinci sınıfta diploma alarak okulu bitirmesidir. Ama yeni bir yevmil evvel, orta ve lise tahsili, başlangıcı okula kaydolmak, çalışmaya başlamak, sonucu liseden mezun olmak ya da arada ortaokul varsa ortaokuldan mezun olmak, liseye başlamak, yevmil evvel, liseyi bitirmek, yevmil ahir, üniversiteye başlamak, yevmil evvel, üniversiteyi bitirmek, yevmil ahir. Zincirin bütün halkalarında her konuya göre uyarlanabilen yevmil evvellerin ve yevmil ahirlerin bütün hayatınızı doldurduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor.
O sevginin ışığı altındasınız. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'ın yolunda olan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ın sevgisini mutlaka kazanır. Allah onlara mutlaka yardım elini uzatır. Mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Bu açıdan bakarsak eğer ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması yevmil evveldir. Allah'a ulaşması yevmil ahir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün güzel şeyler Allah-u Teala'nın dininde hedefleri ve o hedeflere ulaşmayı ifade eder. Ruh içinde, fizik vücut içinde, nefs içinde aynı şeyler söz konusudur. Yevmül ahirler, yevmül evveller söz konusudur. Allah'ın istediği ve emrettiği şey ise sadece ve sadece biz insanların mutluluğudur. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Ve yevmil evvellerden başlayan hayatınızın, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz yevmil ahire kadar devam etmesini ve hepinizin iradenizi de Allah'a teslim ederek yevmil ahiri Allah'ın istediği biçim ve boyutta gerçekleştirmeniz hepinizin hedef alması lazım gelen bir konudur. Ben ruhumu Allah'a ulaştırdım ve dikkat ederim bundan sonra da aşağı düşmem. Bu kadarı bana diyen kişiler için de neticede kıyamet günü bir yevmil ahir olacaktır. Onunla onu yeterli görüp iktifa eden insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmakla kendilerine hedeflemiş olanlar, ona odaklan, bu hedefe odaklanmış olanlar, ruhlarını Allah'a teslim edip de Allah'ın evliyası, ermiş evliya oldukları zaman, her şeyin en güzeliyle karşı karşıya kalacaklardır. O mutlu devreyi tamamlamışlardır. O güzellikler karşısında yaşantılarını sürdürmüşlerdir. Ve vuslatla birlikte yevmil ahire ulaşılmıştır. Konu bir açıdan tamamlanmıştır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tasavvufa girer. Kur'an hükümlerinin içinde bulur kendisini ve ruhunu Allah'laştırdığı zaman hedefini gerçekleştirmiş olur. Allah-u Teala'nın da hedefi gerçekleşmiştir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala da mukabeleten, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin hak ettiği şeyleri ona vermiştir. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Herkes için Allah'a ulaşmayı dileme günü Allah'a göre o kişinin yevmil ahiridir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman da Allah'a ulaşmayı dileme günü yevmil evveli oluşturan bu insanlar için ruhun Allah'a ulaşmasında birinci yevmil ahir oluşmuştur.
fizik vücudun tesliminde ikincisi oluşacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Habibim onlara, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte bütün sahabe fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ederek yepyeni bir dünyada, yepyeni bir hayatın içinde oldular. O hayat onlar için kainatın en çok meşgul olan insanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i onların başında bulundurmuştu. O Allah'ın Nebi Resulü'ydü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz böyle bir dizaynı gerçekleştirdiği için. Her şey Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en güzeldir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile bir hayat, Allah'la ilişkisi olmadan geçen bir hayattan binlerce kat hayırlıdır. Allah-u Teala bütün insanların hayrın içinde olmasını istiyor. Bu hayırsa yevmül evvellerle ve yevmül ahirlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Öyleyse Allah için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için varız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek İnşallah Yevmül Ahir isimli bu konumuzu burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz.
0: Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona, ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır.
2: Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı.
1: Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir dalaletle sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun. Ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah, kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd, ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde, müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar, nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen o ve onun melekleridir ki, o müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona, Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim, ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır.
0: Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun, Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu, senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz sadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenü olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti
yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu, Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan

kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, işte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık. Bedeni örten uzun geniş zırhlar yap ve onu örgü iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık, akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri, mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim senini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın

0: yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle, ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için, iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir, kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak. Sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o Fettah'tır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları, Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz, hayır, onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki, azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz, seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler, zaafa uğratılanlara, sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak: size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere, tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik. Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkarım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O, ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa genişletirse o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri taraftarlarını sadece alevli ateş cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Kafir olanlar onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve o Allah ki rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse, işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel, nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası inci, mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi, bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye başkasını çağırsa bile ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de resullerini yalanlamışlardı. Onların resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara, koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından artırır. Muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesiptir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o, bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki O sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkar ederse o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki O halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman, onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler, sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp, onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir.
1: Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik.
0: Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim! Size gönderilmiş olan Resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar mehdilerdir. Hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım, muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı ve dostların estiği poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları, Allah'ın hayranları, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiyle sözümüze başladık, sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor.

0: كاتب
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın huzurunda bir defa daha bir aradayız. Bir Kur'an tefsiri dersinde kod numarası 2.2.12.14. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tefsiriyle inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İbrahim Suresinin 23. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve utilellezine amenu ve amilus salihati cennatin tecri min tahtihel enharı. Halidine fiha bi izni rabbihim. Tahiyyetuhum fiha selam. Ve kelimeler ve utfile ve dahil edilirler, konulurlar. Ellezine o kimseler aminu ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar ve amilus salihatı ve nefsi ıslah edici amel işleyenler. Cennatin cennetlere tecri akar min tahtiha onun altından el enharu nehirler. Halidine ebedi kalırlar fiha orada bi izni izniyle Rabbihim Rablerinin. Tahiyyatuhum. Onların tahiyyeleri, temennileri, iltifatları, duaları, esenlik dilekleri. Fiha orada selamın, selamdır. Ve cümlecikler. Ve utkilellezine aminu ve amilus salihati. Aminu olanlar, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve amilus salihat ve nefsi ıslah edici amel yapanlar. Dahil edilirler, konulurlar. Cennatin tecri min tahtihel enharı, altlarından nehirler akan cennetlere. Halidine fiha bi izni rabbihim, orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Tehiyyatuhum fiha selam, orada onların tahiyyeleri selamdır. Tahiyyeleri, yani temennileri

temennileri selamdır. Şimdi ikinci ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme konulanlardan bahsediyordu. Şeytan ve diğerler arasındaki konuşma söz konusuydu. Burası bu 23. ayet-i kerime. Ve Allah-u Teala burada diyor ki amel olanlar ve amel-i salihat yapanlar altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Onların tehiyeleri, temennileri selamdır. Kim bu insanlar? Amin olanlar ve amelü salihat işleyenler. Allah-u Teala ayet-i kerimede amin olanlar deseydi, amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, müşriklerine ulaşıp tabi olanlar, ruhlarını Allah'a teslim edenler, fizik bedenlerini Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, irşada ulaşanlar ve iradelerini Allah'a teslim edenler, hepsi amin olma kavramının içinde mevcutlar. Nefsi ıslah edici ameller deyince Allah-u Teala, birinci kademedeki amin olanlar devrede değil. Eğer tek başına birinciyi kullansaydı, amel olanlar deseydi, İslam'ın yedi safhasını da ihtiva eden bir ayet-i kerime söz konusu olacaktı. Ama amel-i salat işleyenler dediği zaman Allah-u Teala ikinci kademeden başlıyor. İkinci safhadan başlıyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, birinci safha geçmiş, Allah ona 10 tane ihsan vermiş, mürşidine ulaşmış, tabi olmuş, nefs tezkiyesine, yani amelü salihata başlamış. Öyleyse ikinci basamaktan, ikinci safhadan itibaren ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci safhaların hepsi amelü salihatın içerisinde. Hepsi özellikle daimi zikre ulaştıktan sonra kişi devamlı amelü salihat yapan bir hüviyet kazanıyor. Allah razı olsun. Ve Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı açık cennetlerle insanları müjdeliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gireceği yerin cennet olduğunu gösteren açık bir ayet-i kerime. Amin olanlar diyor Allah Teala, cennete ithal edilirler. Cennete konulurlar. Öyleyse (gülüyor)

İbrahim 23. Amin olanlar. Cennete girer. Ve 24. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten ke şeceratin tayyibetin esluha sabitun ve feru ve fer uha fis sema yani semai. Elem tera görmedin mi? Keyfe nasıl? Darabe Allahü meselen. Darabe Allahü meselen. Darabe Allahü meselen. Allah örnek, misal verdi. Kelimeten söz, kelime tayyibeten güzel. Ke şeceretin bir ağaç gibi tayyibetin güzel. Usluha onun kökü aslı sabitun sabit ve feruha ve onun dalı feruha onun dalı fi essemai fi semai semada. Cümlecikler elem tera görmedin mi? Keyfe daraballahu meselen Allah'a Allah nasıl örnek verdi? Kelimeten tayyibeten

Güzel bir söz. Keyşeceretin tayyibetin güzel bir ağaç gibidir. Usluha sabitin, onun aslı sabittir. Yani kökü topraktadır. Ve feruha fis semai, ve onun dalları semadadır. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Allah nasıl örnek verdi görmedin mi? Güzel bir söz güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir. Yani kökü topraktadır. Ve onun dalları semadadır. Kökü sabit, dalları yukarıda olan güzel bir ağaç gibidir.

dice. Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Yani kökü sağlam toprakta olan ve gövdesi üzerinde yükselmiş sağlam bir ağaç. Allah Teala güzel bir söz diyor, güzel bir ağaç gibidir. Güzel söz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Güzel söz. Güzel bir ağaç gibi. Nasıl bir ifade bu? Ağacın kökü sağlam bir şekilde yerde ve gövdesi oradan yükselmiş. Ve yükselmiş ki dalları semadadır, gökleri kaplamaktadır diyor Allah-u Teala. Ne diyorlar cennete girenler birbirlerine? Selam diyorlar. Selam, selamet anlamına kullanılan bir kelime. Yani selamete erdin manası çıkıyor. Allah razı olsun. Ve ayet 26'ya geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukuleha kulle hinin bi izni rabbiha ve yadribullahu yadribullahül emsale linnasi leallehum yetezekkerûn. Tuti verir. Ukuleha onun meyvesi. Onun kendi meyvesi. Kulle her hinin zaman vakit bi izniyle Rabbiha onun Rabbinin. Yadribu Allah'a el emsale ve Allah misal verir. Liyennase nasi linnasi insanlara lealehum olur ki onlar böylece onlar yetezekkerun tezekkür ederler. Böylece tu ti kuleha cümleciklere geçtik. O meyvesini verir. Kulle hüynin her zaman biizni Rabbiha onun Rabbinin izniyle. Ve yadribullahül emsale ve Allah örnek darb-ı misal verir. Linnâsi insanlara leallehum yetezekkerûn. Böylece umulur ki yani onlar tezekkür ederler. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah insanlara örnek darbı misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler.

ve meyvasını verir. Ve Allah insanlara örnek, misal verir. Darbe misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler. Öyleyse güzel söz, güzel bir ağaç gibidir. Her zaman Rabbinin izniyle meyvasını verir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala burada diyor ki, güzel söz insanlara faydalı olacak olan meyveler hüviyetindedir. İnsanlara güzel söz söyleyin. Yani onlar için sözleriniz bir meyve olsun. Onu tatbik ettikleri zaman faydalandıkları, onları bir hedefe götüren bir güzel ifade. Öyleyse güzel söz meyve veren sözdür. Manayı muhtevi bir sözdür. İnsanlar onun manasını anlayıp tatbik ettikleri zaman onları güzele götürecek olan bir sözdür. Bir başka ifadeyle münkerden nehidir. Yani nehyi anil münkerdir. Bir başka ifadeyle emri bil maruftur. İrfanla, marufla emretmektir. Öyleyse güzel söz insanları güzele götüren, Allah'a yaklaştıran ve böylece mutluluğa yaklaştıran ifadeler burada o muhteva konunun içine Allah Teala tarafından yerleştirilmiş. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim 26. ayet-i kerime. Ve meselu kelimatin habisetin ke şeceretin habi se tin iç tusset min fevkil ardı maleha min karar kararın karar ve meselu ve örnek misal durum kelimetin bir söz bir kelime habisetin kötü habis fena çirkin keşeceretin bir ağaç gibi habisetin kötü habis fena çirkin İctusset kökünden koparıldı. Min fevkil ardı yerin üstünden. Maleha onun için yoktur. Min kararın yerleşme mekanı, denge, kararlılık. Ve cümlecikleri beraberce görelim. Ve meselü kelimetin habisetin ve habis kötü çirkin sözün durumu keşeceretin habisetin. Habis kötü bir ağaç gibidir. İctusset min fevkil ardı yerin üstünden kökü koparılmış. Maleha min kararin onun yeri kararsızdır.

Şimdi bu cümlecikleri cümle hale getirdiğimiz zaman habis yani kötü, çirkin sözün durumu yerin üstünden kökü koparılmış yeri kararsız habis ağaç gibidir.

Biz kötü çirkin sözün durumu yerin üstünden kökü koparılmış kararsız habis ağaç gibidir. Kararsız, dengesiz, dayanaksız.

Kararsızdır. Dayanaksızdır.

Tekrar edelim. Habis, yani kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, yani dayanaksız, artık kökü olmadığı için dayanağı olmayan, habis, kötü ağaç gibidir. Öyleyse iki türlü söz var. Bir güzel söz var. Meyve ağacın meyveleri gibi. Herkesin faydalanabileceği, güzel, onlara fayda veren ağacın meyveleri gibidir. Güzel söz, herkes o meyveleri yiyerek fayda sağlar. Ama kötü söz ise yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, dayanağı kalmamış olan habis kötü bir ağaç gibidir. Hem ağaç olma hüviyetini kaybetmiştir kökünden koparıldığı için, hem de meyve vermesi falan söz konusu değildir. Bir fayda sağlamaz kimseye, hiçbir şeye. Allah razı olsun. İşte sevgili kardeşlerim, eğer söz konusu olan şey başkalarına doğru yolu göstermekse, o sözü dinleyenler Allah'a ulaşıyorsa, hidayete eriyorsa, o güzel bir ağaç gibidir, meyve veren ağaç gibidir o kişi ve sözleri. Çünkü o meyvelerden yiyen, o tavsiyeleri tutan kişi gidiyor, Allah'ın yoluna giriyor ve sırasıyla ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Her biri ağacın ayrı bir meyvesi. Allah razı olsun. Şimdi 27. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Allah Teala buyuruyor. Yusebbitullahullezine amenu bil kavlis sabit sabiti fil hayatı dünya ve fil ahireh ve yudillullahu zalimine ve yef'alullahu ma yeşâ. Yusebbitu Allah'ı. Allah sebat ettirir. Ellezine aminu, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler, amin olanlar, bi el kavli es-sabiti, sabit sözle, fi el hayatet dünya, fil hayatet dünya, dünya hayatında, ve fi el ahireti, fil ve fil ahireti, ve ahirette. Ve yudillu Allahu ve yudillullahi, ve Allah dalalette bırakır ezzalimin, zalimleri. Ve yef'alu Allahu, ve Allah yapar ma yeşâ'ı, dilediği şeyi. Şimdi cümlecikleri kuralım. Yusebbitullahullezine aminu, Allah amin olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sebat ettirir. Bil kavli sabiti, sabit sözle. Fil hayatet dünya ve fil ahireti, dünya ve ahiret hayatında. Ve yudillullahü zalimin, ve zalimleri dalalette bırakır. Ve yef'alullahü ma yeşâ'ı, ve Allah dilediği şeyi yapar. Allah cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman, Allah amen olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Söz, görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, amenü olanlara geliyor dönüp dolaşıp. Amen olmak Kur'an-ı Kerim'de son derece önemli bir ifade. Yedi kademe amenü olmak söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amenüdür.
Allah ona 10 tane ihsan verir, mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu an ikinci defa amini olur. Ruhunu Allah'a doğru yola çıkarır. Ulaştığı an üçüncü defa amini olur. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta, üçüncüsü 21. basamakta. 25. basamakta bir defa daha amin olur. Fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. 27. basamakta bir defa daha amin olur. Nefsini de Allah'a teslim eder. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşır. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim eder. Her biri ayrı bir amin oluştur. 7 safa amin oluştan bahsediyor Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın katında. Allah Teala öyleyse ne demek istiyor? Allah amin olanları sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir. Amin olan bir kişiye Allah Teala'nın sözü var. Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Yani Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi demek, Allah'ın cennetine mutlaka girmesi demek. 23. ayet-i kerimede, İbrahim suresi 23. ayet-i kerimede, amin olanların gireceği yerin mutlaka Allah'ın cenneti olduğu kesin şekilde ifade ediliyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle, yani sağlam bir sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir diyor. Allah'ın sözü ne? Sözü son derece açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka benim cennetime girer diyor Allah Teala. İşte bu İbrahim suresinin 23. ayet-i kerimesi. Ve utkülellezine amenu ve amilü salihati. Amin olanlar ve amilü salihati işleyerek bir defa daha amin olanlar. Yani amin olanlar. Cennetin tecrimin tahtihel enhari. Altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Halidine fiha bi izni rabbihim. Rablerinin izniyle orada ebediyen kalırlar. Tehiyyetuhum fiha selam. Oradaki temennileri selamdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkinizde bu sağlam söze dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın sözü şu. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle ateştir diyor. Birinci kısım burada bitiyor. Ama kim amini olursa onun gideceği yerde diyor altından ırmaklar akan cennettir. Yani ameni olanın, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilemesi bu iş için yeterlidir diyor Allah Teala. Onların gideceği yer mutlaka cennettir. Ameni olanlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. İşte bu Allah Teala'nın sağlam sözüdür. Allah söz veriyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Amin olanların mutlaka Allah'a ulaşacağı. Bu demin bahsettiğimiz İbrahim suresinin 4 ayet evvelisinde 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala amin olanların mutlaka
cennete gireceğini söylüyor. İşte bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah söz veriyor amin olanlara. Kim amin olursa, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. Allah'ın sözü sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlaka Allah onları cennetine alacaktır. İşte bu Allah'ın sağlam sözüdür. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye o nisan veriyor, mürşidini ulaştırıyor, tabiyetini sağlıyor, mümin kılıyor. Ondan sonra dört tane birden hidayet başlatıyor ve kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'ın evliyası yapıyor. Bu Allah'ın sözüdür. İşte o sabit sözle onları Allah-u Teala güçlü kılıyor. Bu noktaya ulaşan kişi burada bırakmıyor işi. O noktaya ulaşanların %90'dan çok daha fazlası mutlaka daha öteye geçiyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyor. Nefslerini Allah'a teslim ediyor. İradelerini Allah'a teslim ediyor. Bunun arkasında ne var? Allah'ın sağlam sözü, sabit sözü var. O sözle, işte o sabit söz 23. ayet-i kerimede var. Allah-u Teala kim kendisine ulaşırsa onların mutlaka cennetine gireceğini de ayrıca açıklıyor. Bu surenin, İbrahim suresinin 23. ayet-i kerimesinde. İşte bu Allah'ın sabit sözüdür. Ve ne diyor? Hem dünya hayatında sebat ettirir diyor bu sözle, hem de ahiret hayatında. O kişi sebat etmese de ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Cennet saadetini elde edecektir. Ama dünya saadetinin sadece yarısını elde edecektir. Ve sabit olanlar, efallerini Allah yolunda devam ettirenler, onlar daha da öteye geçeceklerdir. Fizik vücutlarında, nefslerinize, iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir. İşte bu Allah yolunda sebat etmenin neticesidir. Ve Allah-u Teala başka bir ifade daha kullanıyor. Ve zalimleri dalalette bırakır diyor. Kimdir zalim? Kendisine ve başkalarına zulmedenler. Niçin kişi kendisine zulmetmiştir? Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Allah-u Teala bana ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaktır diyor. Ama kişi dilemiyor Allah'a ulaşmayı. Gideceği yerin cehennem olduğunu öğrenmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği bir noktaya onun ulaşması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu konunun çözümü yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dilemeyenlere zalimler diyor ve onları dalalette bırakıyor.

zalimlerin dalalette kalması söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi Allah-u Teala zalim hüviyetinde tutuyor. Ve bu kişi her şeyden evvel kendi nefsine zulmetmiştir. Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş ve cehennemi hak etmiştir. İşte böyle bir dizaynda o kişinin cehennemi hak etmesi söz konusu. Kim bu insanlar? Zalimler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan zalim midir? İşte bakınız Nisa 167-168. İnnel lezine keferu ve saddu an sebilillahi katlalü dalalen ba'ida. İnnel lezine keferu ve zalemu. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Kendileri sırat-ı müstakimde değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Onlar kafirdirler. Uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah-u Teala. Bu zalimlerin dalalette kaldığı da aynı ayette belli. Öyleyse bu İbrahim Suresinin 27. ayet-i kerimesi Nisa 167 ve 168 ile birinci derecede bir illiyet rabıtasıyla bağımlı. Nisa 167 ve 168. Zalimleri dalalette bırakır. Ve yudullul lahüz zalimin. Ve İbrahim suresinin 28. ayet-i kerimesi. Elem tera ilellezine beddelu ni'metallahi kufren ve ehallu kavmehum darel bevar. Elem tera, görmedin mi? İllellezine o kimseleri ilellezine ila ellezine o kimseleri görmedin mi? Beddelu bedel karşılık nimetallahi Allah'ın nimeti kufran küfür inkar ve ehallu ve ikamet etmek üzere götürdüler ikamet ettirdiler. Kavmehüm, onların kavimleri, dâre yurt, elbevâri, yok olma, helak olma. Elem tera, görmedin mi? İlellezîne beddelû nimetallâhi kufren, Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve ehallu kavmehum darel bevari ve kendi kavimlerini helak yurduna götürdüler. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Diyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Nedir Allah'ın nimeti? Allah'ın nimeti hidayettir. Ruhun hidayeti ve cin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti.
Bunların hepsi Allah'ın ayrı ayrı nimetleri. Peki bu nimetlere kimler ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diledikleri anda birinci hidayetin sahibidirler. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci hidayetin sahibi olacaklar. Her biri Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Birinci hidayetin ötesinin hepsi nimet. Birinci hidayet Allah'ın ihsanı ama ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci hidayetler hepsi nimet. Öyleyse Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi diyor Allah-u Teala. Her devir için geçerli. Bu devir içinde. Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar adamlar dünya hayatında. İşte bunu söyleyenler kendi kavimlerini helak yurduna yani cehenneme götürürler. Kendi dilleriyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerini inkar ederler. Allah'a dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur derler. Ve bu inkarlarıyla başka insanları da etkiledikleri için onlar da onların söylediklerini Allah'ın nimetini küfürle değiştirenlerin doğru söylediğini zannederler. Onlara uyarlar ve böylece onlar kavimlerini helak yurduna yani cehenneme götürürler. Tekrar söyleyelim Nisa 167'yi ve 168'i. İnnellezine keferu, onlar kafirdirler. Yani Allah'ın nimetlerini küfürle değiştirmişler. Kafir hüviyetinde kalmışlardır. Onlar kafirdirler. Muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kalplerinde küfür yazmaktadır. Ve nimete yönelmeyenlerdir. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşması diye bir şey yoktur diye inkar eden insanlar. Onlar Allah'ın nimetini küfürle değiştirenlerdir. İşte onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Allah'ın yolundan men ederler. Ve onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala aynı kişilerin zalim olduğunu söylüyordu. Ve kafir olduğunu söylüyordu. Ve burada da Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi diyor Allah-u Teala. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeseler, yalnız kendileri helak olacaklar. Tamam. Ama bunlar onunla kalmıyorlar. Başka insanların da Allah'ın yoluna ulaşmasına mani oluyorlar. İşte kim Allah'a dünya hayatında ulaşmak yoktur diyorsa, o Allah'ın yolunda olmayan bir küfür hüviyetinde olan birisidir diyor Allah-u Teala. Ve başka insanları da küfürde bıraktığı için, Allah'a ulaşmayı diletmediği için, onları da kendileriyle beraber helak yurdu olan cehenneme götürenler oluyor. İşte onlardan bahsediyor Allah-u Teala, onları görmedin mi diye. Ve 29. ayet-i kerime, İbrahim suresinin 29. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim, cehenneme yes lev neha ve bisel karar. Cehenneme cehennem, yes lev neha, ona
ateşe yaslanırlar, maruz kalırlar. Ve bise ve ne kötü el kararı, karar yeri, yerleşme mekanı karar kılınan yerdir.

Kelimeler, bunlar, cümleler, cümlecikler, cehennem, yeslevneha, cehennem, ona yaslanırlar, cehenneme yaslanırlar. Ve bi'se el kararı, ne kötü, karar kılınan yerdir. Cümlecikleri birleştirelim, cehennem, ona yaslanırlar, karar kılınan yer, ne kötü.

Hadise o insanlar, bir Bekki ayet-i kerimede bahsedilen Allah'ın nimetini küfürle değiştirenler, onlar cehenneme gidecekler, cehenneme yaslanacaklar diyor Allah Teala. Karar kılınan yer ne kötü buyuruyor. Ve İbrahim suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim ve cealü lillahi endaden li yudillu an sebilih. Kul temet te'u fe inne masirekum ilen nari. Ve cealu ve kıldılar. Lillahi Allah'a endaden eşler, denkler. Li yudillu saptırmak için an sebilihi onun yolundan. Kul de söyle. Temettu metalının faydalanın refah içinde olun. Fe inne artık mutlaka masirekum sizin dönüşünüz ila ennare ateşedir. Ve cealu lillahi endaden ve Allah'a eş koştular. Ve Allah'a eşler koştular. Li yudillu an sebilihi onun yolundan saptırmak için. Kul temette'u metalının refah içinde yaşayın de. Fe inne masirekum ilen nari artık sizin dönüşünüz ateşedir.

Burada Allah Teala Allah'ın yolundan saptırmak için diyor. Allah'a ortaklar, eşler koştular. Putlar. Metalının refah içinde yaşayın. Yani dünyadan faydalanın diyor. Artık sizin dönüşünüz ateşedir buyuruluyor. Kim bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değil, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar ve onların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Allah Teala onlara söylüyor bunu. Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler, ortaklar koştular. Bir kısmı putları tavsiye etmiş, diğerleri Kur'an'ın ayetlerini keyiflerine göre kendi lisanlarına çevirmişler. Ve Allah'ın temel hedeflerini gizlemişler. Yedi safhanın hiçbirisi o insanlar tarafından dile getirilmiyor. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tabiyetin olmayacağını söylüyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayacağını söylüyorlar. Ulaşmasının mümkün olmadığını iddia ediyorlar. Fizik vücudun, nefsin Allah'a teslim diye bir şeyin İslam'ın 5 şartı dışında geçerli olmayacağını söylüyorlar. Bütün insanları kendileri Allah'ın yolunda değiller ve onları da saptırıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Allah-u Teala Nisa 167'de onlardan bahsediyor. Daha belki bir iki ayette söylediğimiz gibi. Onlar kafirdirler. Muhakkak ki kafirdirler. Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hem kafirdirler hem de zalimdirler. Neden? Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırdıkları için onlara zulmedenlerdir diyor Allah-u Teala. Ve hepsinin barışının döneceği yerin ateş olduğunu söylüyor. Sizin dönüşünüz ateşedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene bir beraberliği bizlere yaşattı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve böylece bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi daha tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve iyyâke nestaîn ve sırâta. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet sevgili kardeşlerim. Maksat kalp kalbe gönül gönüllü olmak. Maksat Allah ile birlikte olmak. Biz ne zaman sizinle bir sohbet yapsak mutlaka Allah ile gene birlikteyizdir. O zaman sizler, biz, Allah bir üçlü oluşturuyoruz. Ne zaman sizinle bir sohbet yapsam sevgili kardeşlerim, içim ferahlıyor, huzur ve mutluluk buluyorum. Size de huzur ve mutluluğu ulaştırabilmek için gayretimiz. İnsanlar var, ömürleri geçer, Allah'ı hiç hatırlamazlar. Hep mutsuz bir hayatın içinde, bir kısır döngüde döner dururlar. Allah ile uzaktan yakından hiçbir ilişkileri yoktur. İnsanlar var, Allah'ı tanırlar, Kur'an'a inanırlar, edinlerini yaşamak isterler, yaşadıklarını da zannederler. Bunların bir kısmı din adamları sevgili kardeşlerim. 87 bin kadrosuyla kocaman Diyanet İşleri Başkanlığı. Ama dinin yaşanan kesiminin İslam'ın 5 şartından ibaret olduğunu düşünüyorlar ve buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, din bizim dinimiz, İslam dini. Din tek bir din, başka bir din hiç olmamış. Dinlerin incelemesini Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim'den yaptığımız zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da, yani Hazreti Musa'ya indirilen kitapta da, İncil'de de, yani Hazreti İsa'ya indirilen mukaddes kitapta da, ikisi de mukaddes kitap, Kur'an'da da, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üçünün de 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçünü de ciddi bir şekilde incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Bu kitap, bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'ya da aynı şeyi söylüyor. Hazreti İsa'ya da aynı şeyi söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeyi söylüyor. Ve kitaplara geçmesini istiyor Allah-u Teala bunun. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Öyleyse Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Yani aslında aynı dindir. İnsanlar değişiklikleri oluşturmuşlar. En korkuncu ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu değişiklikte insanlar dinin bir kısmını yok etmişler. Şeytan hiç boş durmuyor. Şu anda nasıl faalse büyük bir aşkla Allah'ın dostlarıyla Allah'ın düşmanlarını birbirine düşürüyorsa, bütün devirlerde aynı şeyi yapmıştır. İnsanlar arasındaki anlaşmazlığı körüklemiştir. Bir, insanları Allah'tan ayırmayı düşünmüş ve başarmıştır. İki, başarıp başarmadığını gelin beraberce inceleyelim. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın bize öğrettiği biçimde incelediğimiz zaman Yani bütün Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki 8530 sayfalık 19 ciltten oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsirimizi Allah Teala bize nasip etti. Allah söyledi, Allah yazdırdı, biz de yazdık. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Ve de ne kadar Kur'an-ı Kerim yazan bir adam varsa hepsinin korkunç bir yanlışı oluşturduğunu gördük. Ne gördük? Şunu gördük. Hidayet ortadan kaldırılmış, yok edilmiş. Nedir hidayet sevgili kardeşlerim? İnnel hüda, hüdallah diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallah, Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak, hüdallah hidayettir. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bir defa daha söylüyoruz. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bir de şunu söylüyor. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet dediğimiz şey insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ne yaptık sevgili kardeşlerim? Tüm Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek gözden geçirdik. Hidayet kelimesinin geçtiği bütün ayetleri tek tek taradık. Ve bütün kitapların Kur'an tefsirlerinin, Kur'an meallerinin bir dökümanını yaptık. Hangi ayette, hangi surede, kaç ayette hidayet kelimesi geçmişse hepsini tek tek inceledik. O zaman elimize geçen 24 tane zannediyorum Kur'an-ı Kerim mealiydi. Hepsinde bunu inceledik ve korkunç bir hayal kırıklığına vardık. Bir hüzün çöktü içimize sevgili kardeşlerim. Neden hüzün çekti? Çünkü hidayet kelimesinin açık ve kesin bir şekilde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde yok edildiğini gördük. Arkasında ne olduğunu inceledik. Şunu öğrendik ki insan ruhunun vücuttan ayrılmasıyla insanlar öleceklerini zannediyorlar. İşte bu şeytanın korkunç bir yalanı, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatası, şeytanın korkunç bir yalanı. Bu yalanı Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğrettiği standartlarda incelemeyen, incelemek imkanı da bulamazlar zaten. Allah'ın öğretisi yoksa hep kendilerinden evvelki alimlerin öğretisinden hareket edeceklerdir. Onlar da hidayeti hep gizlemişler. Gizlemelerin arkasında inandıkları bir gerçek sebep var. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatasına inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuda bağlı değildir. Ruh Allah'ın ruhudur ve dilediği an vücudu terk eder, ruhunuz bile duymaz. Dilediği an tekrar vücudunuza girer, ruhunuz bile duymaz. Yani hissetmezsiniz demek istiyoruz. Ayrılan ruh olduğuna göre ruhunuz bile duymaz sözü sadece bir espri. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. çok sevdiğimiz için sizlere en güzel şekilde, en hoşlanacağınız şekilde, sizi konulara daha çok yaklaştıracak şekilde hitap etmek istiyoruz. Onun için ara sıra böyle küçük espriler yapmayı da sakıncalı bulmuyoruz. Ruhunuz ruhunuzdan ayrılınca, ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca ruhunuz bile duymaz. Bir espridir çünkü ayrılan zaten ruh. Ve sizden hiç izin almaz. Dilediği zaman vücudunuzu terk eder, gider. Sevgili kardeşlerim, işte ruh, fizik, vücut ve nefs üçlüsü bir insanın bütününü oluşturur. Bütün insanların fizik vücudu vardır. İşte bu gördüğünüz fizik vücut. Nefsi vardır. Nefsinizi de çok iyi tanıyorsunuz. Neden tanıyorsunuz? Çünkü geceleri rüya gördüğünüz zaman nefsinizin gözlerinden görürsünüz. Nefsinizi görürsünüz. Nefsiniz rüyayı yaşar. Bu rüya aleminde zaman mefhumu geçerli olmadığı için bazen ölmüş olan yakın dostlarınızla, akrabanızla birlikte olursunuz. Ama onlara eski günlerle alakalı şeyleri sorduğunuz zaman aldığınız cevaplar sizi mutlaka tatmin eder ki o sizin ablanızın ruhudur, annenizin ruhudur, babanızın ruhudur, amcanızın ruhudur, ölen bir arkadaşınızın ruhudur. Ama sevgili kardeşlerim, hakikatleri aktarırlar. Çünkü onu yaşamıştır ruh. Onu yaşamıştır nefs. Rüyalar nefs adlı vücudunuzla görülür. Ve rüyanızda uçtuğunuzu da görebilirsiniz. Nefsler uçabilir. Ruhlar da uçabilir. Fizik vücutlar da uçabilir ama ruh o fizik vücuda örtü olduğu takdirde böyle bir şey mümkün olabilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar nefs olarak her gece uçarlar. Fizik vücudunuzun elektron devir sayısıyla nefsinizin elektron devir sayısı %50 oranındadır. Ne zaman nefsin elektron devir sayısı artar da fizik vücudunuza eşit olursa, o zaman nefsiniz vücudunuzu terk eder. Ve de galip bir ihtimalle berzah alemine gider. Yani sizden evvel, sizlerden evvel rahmetli olanların, ölenlerin nefslerinin yaşadıkları aleme. Hayretle görürsünüz ki ailenizden evvelce ölenler yine hepsi bir aradadırlar. Yine aynı o eski evlerinizde yaşadığınız hayata benzer bir hayat yaşanıyor. Ve herkes mutlu. Hastalıktan ölen de mutlu. Başka bir sebeple ölen de mutlu. Bir arada, ondan evvelkiler de bir aradalar. Daha evvel ölen halalarınız, büyük babalarınız, daha onların babası, annesi. Sevgili kardeşlerim, bu beraberlik bir mecburiyet değil. Ama birçok ailelerde böyle oluyor. Neyi görüyoruz burada? Burada şunu görüyoruz. Allah-u Teala her şeyin en güzelini gerçekleştiriyor. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruh üflediği mahluk. Yani kainatta Allah-u Teala sadece insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor Allah Teala. İşte nefs de fizik vücuttan oluşan Adem Aleyhisselam bir de ruh almış. Allah Teala kendisine üfürmüş ve ondan sonra kim doğduysa Adem Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'la Havva anamızdan kim doğduysa 1200 senelik ömründe yüzlerce çocuğu olmuş. Her birinin çocuklarının da çocukları olmuş. Çocuklar, torunlar, torunların çocukları, torunların torunları 1200 yıllık hayatında Adem Aleyhisselam'ın her 25 yaşında bir oğlu ve kızı ölense yüzlerce, binlerce torun oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, ayrıca o evlenenlerin de daha sonraki batında çocukları evleniyor birbiriyle. Onların da çocukları oluyor. Böylece kim bilir kaç bin tane kişi Hazreti Adem zamanında o öldüğü devreye kadar onunla birlikte yaşadı. Sevgili kardeşlerim, hayat bir imtihandır. İnsanlar hayatta ya olayın farkına varırlar, Allah'ın dünya hayatında Kur'an ayetlerine göre kendilerine nasip kıldığı mutluluğu yaşamak isterler, akılları başlarında olanlar, ya da hiç dinle alakalanmazlar, serseri bir hayat yaşarlar dünya üzerinde ve üstelik etrafa kafa tutarak. İşte Darwin bu saflardan bir tanesidir. İnsanın maymundan türediğini ifade eder. Hiçbir hayvana Allah Teala ruh vermediği için, hayvanların sadece nefsleri ve fizik vücutları olduğu için bir maymundan gelen bir insanın da maymunun torunu olması dolayısıyla ruhla bezenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, neresinden olursanız bir safsatayla karşı karşıyasınız. İnsanlar ne Tevrat'a, ne İncil'e, ne Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın öğretisi olarak düşünüp de bütün kitapların anası olarak kabul etmezler. Onlar için din ayrıdır, ilim ayrıdır. Oysa din, ilmin bütününe itibar eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitaba yerleştirdik. Derinine girebilirseniz, Allah'tan sorabilirseniz, cevap alabiliyorsanız, Kur'an-ı Kerim'in gerçekten her şeyi içerdiğini göreceksiniz. Atıflar yapılmıştır, kapalı cümleler ifade edilmiştir, ama ifade edilmiştir. Her kavme ard arda Resuller gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir kavim, o kavimden olan birisi, yani

Büyük kardeşlerim, Allah Teala Resullere, Peygamberlere vahyeder. Vahiy kelimesi hep bir yanlış anlamı ifade eder. Allah kimseye vahyetmez derler. Sadece Resullere vahyeder. Biz de tam aksini söylüyoruz. Allah Teala Nebilere vahyeder. Allah Teala dilediğine vahyeder. Hiçbir insanla konuşmamız olmamıştır. İlla vahiy ile veya bir perdenin arkasından diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala yerlere ve göklere vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Firavun'un karısına da vahyettiğini söylüyor. Ki Hazreti Musa'yı Nil'lerinden alsınlar diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevgisi muhteşem bir sevgi. İnsansınız. Allah Teala istiyor ki herkes kendisine emanet olan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırsın. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onların hepsinin ruhunu kendime ulaştırırım. Üstelik onlara hiçbir zahmet de çektirmem. Bunu büyük bir zevk içinde yaparlar. Öyle midir? Evet, öyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, gerçekten kalpten bir dilek tahakkuk ettiği andan itibaren o kişi büyük bir mutluluğun içine girer. Nasıl girer? Evvela Allah Teala o öyle bir kişiye mürşidini gösterir. Mürşidine, bu kişi mürşidini gördüğü zaman Allah'ın gösterdiği mürşid olduğu için o mürşid onu çok sevecektir. O da mürşidini çok sevecektir. Mürşidine ulaşıp mutlaka tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılır. Vücudundan ayrılırsa ne olur? Ana dergaha gider. Devrin imamının dergahına. Nerede tabi olmuşsa, hangi mürşide, hangi dergahta tabi olmuşsa o dergahta ruh vücuttan ayrılır. Ama orada kalmaz. Gideceği yer mutlaka devrin imamının dergahıdır. Orada erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında, cinse cinler safında yer alır. Sevgili kardeşlerim ve seyri sülük adlı bir yolculukla insan ruhları önce birinci kata kadar çıkabilirler. Diğerleri yükselecektir. Kimler? Onlardan daha evvel yola girmiş olanlar. Onlardan daha evvel bir mürşide tabi olup da ruhları vücutlarından ayrılmış olanların bir kısmı birinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilecek vaziyettedir. Sevgili kardeşlerim, her bir ulaştığınız yer bir merhaledir. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde yapılır. İkinci katta su arınma havuzlarında su arınır insan ruhları. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde hem üst katta hem alt katta secde edilir, namaz kılınır.

Dördüncü katta Beytül Haram'ın altında. Beşinci katta Beytül Makdes'in altında. Secde edilir. Altıncı katta her tarafın karanlık olduğu fakat sadece içeriden bir ışık sızdığı bir insan vücudunun oraya son giren insan vücudunun şeklini alan bir kapıdan girilerek orada sıfkatullah olunur. Yani Allah'ın boyasıyla boyanılır. Bu sıfkatullah olma olayı Allah'ın boyası dediğimiz oradan sızan ışık çok açık yeşil, fosfor yeşili rengindedir. Ve insanların yüzü ve elleri dışarıda kalan yerleri o renkten tesir almaya başlar. O ışıktan. Sonra onların elleri ve yüzleri o renge büründüğü zaman o kişi bu konudaki görevini tamamlamıştır. O zaman ona, o zaman vücudunun, o yüzünün ve ellerinin o yeşile, çok açık yeşil beyaza, fosfor rengine benzeyen el ve ayaklı, el ve yüzde çatlamalar söz konusu olur. Deriler çatlar. Bu çatlama olayı tamamlandıktan sonra o kişiye hilat giydirilir. Orada altıncı katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü var. Boşlukta durur. O kürsü hilatın giydirildiği yerdir. Ne olur? Orada hilat giydirilir. Bu hilat giydirilmesi önemli mi? Evet. Hilat giydirildikten sonra bir de eline kılıç verilir. Ve de kişi elindeki kılıcı yukarıya doğru kaldırarak tavandan ayrılır.

Yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katında muhtevaya baktığımız zaman evvela bir saray görürüz. Sağdan sola doğru uzanmış. Sağ tarafta ve sol tarafta yetkililer.

ve herkesin kaderecileri kendi önünde yer alır. Altıgen kaderecinin hücreleri. Yani kişinin yarını önündeki ilk kader hücresindedir. Ondan sonraki günü ikinci kader hücresinde. Altıgenler ard arda gider. Kişinin ne kadar ömrü varsa o kadar altıgen doludur. O günlerle doldurulmuştur. Yani kişinin geleceği bellidir. Sevgili kardeşlerim, Allah zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Sıfırlayan diyoruz. Sıfıra o kadar yakın bir rakam ki onu sıfır saymakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Bunun manası ne? Bunun manası Allah-u Teala'ya göre bütün zamanlar geçmiştir. Allah-u Teala'ya göre, onun zaman dizaynına göre kıyamet kopmuştur. Allah-u Teala'ya göre insanlar ve insanlardan erkekler ve hanımlar ayrı ayrı cennetlere veya cehennemlere yerleştirilmiştir. Herkesin kader yüceleri hayatının sonuna kadar neler yapacağı, şimdi yaşayanların da bundan evvel yaşamışların da, bundan sonra yaşayacak olanların da kader hücreleri iki ayrı yere noktalanır. Allah Teala Ebrar'ın kader hücreleri illiğindedir diyor. Diğerlerinin sicindedir diyor. Ebrar cennete girecek olanlar, diğerleri cehenneme girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü hesaba çekileceksiniz. İki grup kiramen katiben meleği, birinci grup yazdıklarını, sizin bütün hayatınızı fizik olarak filme çeken, eksiksiz olarak her saniyeniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı bir üç boyutlu hayat filmini alınır. Kıyamet günü bunu seyrettirirler size. Fizik vücudunuzun yaptığı, vücuda getirdiği bütün olaylarda etrafınızdaki insanlarla beraber sizi gösterirler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her olay yaşanırken her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Boş yok. Bir insan şöyle düşünebilir. Ben şu anda zikretmiyorum. Ama kimseye kötülüğüm de yok. Zikretmediğim için derecat kazanmıyorum. Yani namaz kılmıyorum, derecat kazanmıyorum. Namaz, derecat kazanacak olan olaylardan herhangi birisini yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum diyor. Ama diyor kimseye kötülüğüm de yok. Derecat kazanmıyorum ama kaybetmiyorum da. Hayır sevgili kardeşlerim, kaybediyorsunuz. Zikir yapan kişi derecat kazanır. Yapmayan kişi devamlı derecat kaybeder. Öyleyse kaybetmeniz de çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Evvela diyor ki zikir yap. Bunun manası arasına zikir yap. Sonra ikinci ayet-i kerime çok zikir yap şeklinde. Üçüncü ayet-i kerime ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse ayaktayken de Allah-u Teala'yı zikredeceksek, otururken de zikredeceksek, yatarken de zikredeceksek bir insan üç haldedir. Ya oturuyor, ya ayakta, ya da yan üstü yatıyor. İşte üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellefiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Diyor ki vele zikrullahi ekber. Zikir en büyük emanettir. Kur'an-ı Kerim oku diyor ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder.
arada ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve zikir en büyük ibadettir diyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üst seviyede bir ibadet. Öyleyse ayaktayken de zikir farz, otururken de zikir farz, yanüstü yatarken de zikir farz. Üç ayın üçünde de Allah Teala zikri farz kılmış. Böyle bir muhtevada devamlı olarak kişi zikir yapmak durumunda. Onun için Allah Teala'nın daimi zikre ulaştırdıkları sesle Allah Allah Allah diye zikir yapmazlar normal standartlarda herhangi bir iş yaparken, konuşurken. Ama içindeki ses, kalbindeki ses devamlı olarak Allah Allah Allah Allah diye tekrar eder. O kişi bunu hisseder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyi sakın unutmayın. Sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuz. Ve zikir insana çok mutluluk veren bir müessesedir. Allah-u Teala da onun için zikrin devamlılığını farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini koymuş. Vezkürünallâhe kıyamen gu'uden ve alâ cunûbihim diyor. Vezkürünallâhe Allah'ı zikret ve Allah'ı zikret kıyamen ayaktayken, gu'uden otururken ve alâ cunûbihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Başka bir şey de kalmadı. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir alternatif yok. Yani Allah-u Teala daimi zikri herkesin üzerine farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin zikri farz kılmış insanlara? Daimi zikri neden farz kılmış? Çünkü istiyor ki herkes en büyük mutluluğu yaşasın. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, birinci evrededir. Allah'ın mürşidine ulaşır, tabi olur, ikinci evre. Ve tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Hangi dergaha tabi olduysa o dergahın seyri sülüktekilerine karışır. Sonra hepsi devrin imamının dergahına ulaşır. Ve de Devrin İmam'ın dergahından Seyir-i Sülük isimli yolculuk başlar. Ve ise Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, mürşide tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması 2, ana dergaha ulaşması ve yolculuğa başlaması, Seyyid-i Sülük'ün sonunda ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü kademe ruhun Allah'a ulaşması. Ve dolayısıyla teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi. 5, muhlis olmak. 6, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7. İşte burada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin farz kılındığını görüyoruz. Bütün insanlar bunları gerçekleştirmek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Onun için Allah Teala daimi zikre ulaşmanızı farz kılmış üzerimize. Onu söylüyor. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin demiş. Evvela az zikret diyor, sonra çok zikret diyor, sonra da Allah'ı daimi olarak zikret diyor Allah-u Teala. Varmak istediği sonuç, herkesin bu hedefe ulaşması. Bu konuda bütün insanlara garanti veriyor Allah-u Teala. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, yapacağınız şey bu kadar.
Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri, hepinizi çok seviyor. Hepiniz insansınız. Ve de istiyor ki hepiniz Allah Teala'ya ulaşmayı dileyin ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti versin size. Mürşidinize tabiyette ikinci kat cenneti versin. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ama siz ulaştırmışsınız gibi üçüncü kat cennete sizi nail kılsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü üçüncü kat cenneti elde etmek için nefsinizin kalbinin yarısını Allah-u Teala nurla dolduruyor. Ve nefsinizin kalbi yarı yarıya nur dolduğu zaman dünya mutluluğunda %50'si, %51'i size Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Devam ederseniz yolunuza dik çöküşe tırmanacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için günde 18 saat zikretmeniz gerekecek. Daha öteye geçmek istiyorsanız nefsinizi teslim edeceksiniz. Daha iyi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Mucize olmak istiyorsanız zikrinize gene devam edeceksiniz. Ve de daimi zikre ulaşan siz daha sonra irşada memur ve mezun kılınacaksınız. İradenizi de Allah-u Teala'nın teslim olmasıyla. İşte bu olayın bütünüdür. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmak Allah tarafından garanti ediliyor. Ve bütün insanların sadece bir talebine kalmış. Ve de bu istek tahakkuk ettiği takdirde, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Onun ruhunu. Ve sanki o kişi bunu kendi gayretine yapmış gibi onu mükafatlandırıyor, üçüncü kat cenneti veriyor. Yetmez, dünya mutluluğunda %51'ini veriyor. Bu kişi yarı yarıya mutlu bir hayatı garanti ediyor. Bir ömür boyu o günde 3 saatlik zikrini devam ettirebildiği takdirde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha gene beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu beraberliği Yüce Rabbimiz bizlere nasip etti. Öyleyse mutlaka Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizinle olsun diye dua ederiz. Bu akşamki konumuz ruh nedir? Biliyorsunuz ki biz insanlar fizik vücut, ruh ve nefs olmak üzere üç ayrı vücudun sahibiyiz. Her ne kadar bir takım insanlar ruhla nefsi aynı şey zannederlerse de bunun büyük bir hata olduğunu defaatle buradan sizlere anlattık. Ruh Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka göndermek, döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. Ruhumuzu mutlaka şu dünya hayatını yaşarken Allah'a iade etmek, göndermek mecburiyetindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhun sahibi Allah'tır. Hepinizin ruhu Allah'tan gelen ve size verilen bir emanettir. Bu emaneti onun sahibine teslim etmekle 12 defa mükellef kılınırız. Ruh Allah'tan gelmiştir. İnsandaki bir emanettir. Mutlaka Allah'a dönecektir. Eğer siz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmazsanız, ölümünüzden sonra ruhunuzu Allah kendisine, Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcı melekleriyle mutlaka geri döndürtür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bir ruhunuz var. Allah'tan gelen Allah'a tekrar geri dönecek. Nefsiniz mi? O Allah'tan gelmemiştir. Sizde bir emanette değildir. Sizinle beraber olsun diye Allah Teala tarafından yaratılmış olan ikinci vücudunuzdur. Ve geceleri rüya adı verilen olayları o ikinci vücudunuzla yaşarsınız. Ne Allah'tan gelmiştir ne de Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Öyleyse nefs ne yapar? Biz öldükten sonra her zaman gittiği, hayattayken de bizden her gece ayrılır, uyuduğumuz zaman, bayıldığımız zaman ayrılır, öldüğümüz zaman da ayrılacak. Hayattayken bizden ayrılan nefsimiz nereye gider? Geceleri uyuduğumuz zaman dilediği her yere gider. Bütün alemlere gitmek yetkisinin sahibidir. Ama yıldızların bulunduğu kademelerde, yani emr alemine yükselmek imkanının sahibi değildir. Zülman aleme gidebilir. Berzah alemine zaten gider. Berzah alemi onun gerçek alemidir. Orada fizik standartlarda yaşar. Öyleyse söz konusu olan ruh. Ruh bilelim ki tekamülün son mertebesine göre yaratılmıştır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhun kalbine baktığınız zaman orada 19 tane haslet göreceksiniz. Tekamül etmiş bir varlığın bütün statüsü orada mevcuttur. Orada yalnız güzellikler vardır. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletler ruhunuzun kalbini doldurur. Nefsinizin kalbinde bulunan öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık gibi afetlerin karşılığı olan onların tam karşıtları ruhunuzun muhtevası içindedir. Bunlar hasletlerdir. Ruhunuzun içerisi sadece hasletlerle doludur. Hiçbir zaman değişmezler onlar. Hasletler siz yaşadığınız sürece de aynı kalırlar. Ondan sonra da aynı kalmakta devam ederler. Yani ruhunuz sadece güzelliklerden oluşur. Hiçbir zaman değişmesi mümkün değildir. Güzelden çirkine dönüşmesi mümkün değildir. Nefsin ulaşması lazım gelen hedefi işaret eder. Nefsin örneğidir. Nefsin hedef ittihaz etmesi lazım gelen muhteşem bir varlıktır ruhunuz. Ruhunuzdaki hasletler, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikten bahsediyoruz. Ruhunuz bu sebeple hep mutlu bir hayatı yaşar. Çünkü kendisi sadece güzellikleri işlemek için aklınıza devamlı müracaatlar eder. Peki ruhunuzu üzen olaylar olur mu? Elbette olur. Nefsinizin yaptığı her hata ruhunuzu üzer. Neden? Çünkü ruhunuz Allah'tan gelmiştir ve Allah'a geri dönmenin özlemini çekmektedir. Mutlaka geri dönecektir. Ama Allah'ın emrine paralel olarak ruhunuz, siz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmeyi murad eder, arzu eder. Temennisi ve varmak istediği hedef odur. Ve Allah-u Teala'nın da 12 defa üzerine farz kıldığı bir vakadır bu. Ama ne var ki bunu kendi başına yapamaz. Yapabilmesi başka bir varlığın Allah'ın emrine itaat etmesine bağlı. O da nefsiniz. Nefsiniz afetlerinin %50'den fazlasını yok etmedikçe, zikir adı verilen bir müesseseyle yok etmedikçe, nefs tezkiyesi yapmadıkça, tezkiye noktasına ulaşmadıkça ruhunuz 7 tane gök katını aşıp Allah'a varamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapması lazım ve ruhunuzun üzerine 12 defa farz kılınmış. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabliye yetiyekümül azâbe sümme lâ tunsarun. Üzerinize ölüm gelmeden önce azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Yardım olmasınızdan Allah-u Teala'nın muradı ne? Mürşide ulaşamazsınız. Yardımcınız olmaz. Yardım olunmazsınız. Lan murat bu. Allah da size yardım etmez. İrşad makamı da yardım etmez. Devrin imamı da yardım etmez. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecir 27. İrci'i ila rabbike. Fecir 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah-u Teala. 4. ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığ. Allah bir sığınaktır. Mehaptır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o mehaba sığınmış manasına gelen evvab kelimesiyle anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Evvab mehaba geri dönmüş. Mehaba sığınak olan, sığınağa sığınmış anlamına gelen bir kelimedir. Kimin ruhu o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa o kişi Kur'an'da evvab adıyla anılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki tüm güzellikler insanlar için. Altıncı ayet-i kerime, beşinci ayet-i kerime, Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, yönelmiş ve bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna uy, tabi ol. Aynı yolda sırat-ı müstakimi takip ederek, sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime, Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ı yedü darüsselamü yehdi men yeşay ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna, üçü de uyuyor buraya, davet eder. Selam kelimesi de, selamet kelimesi de, teslim kelimesi de, İslam kelimesi de aynı kökten gelmiştir, selim. Ve bu kökteki manada selam yurdu dediği Allah-u Teala'nın zatı ve Allah selam yurduna davet eder. Çünkü oraya ulaşan selamette de ulaşır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırırsa, ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakim de Allah'ın zatına ulaştıran yol, hidayete erdiren yol. İşte Nisa 175, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatına yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim. İşte Yunus 25'te de Allah-u Teala kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimden bahsediyor. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyle, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön diyor Allah-u Teala. Allah'ın isminden, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a geri dön. Allah'a vasıl ol. Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Maide 7. O zaman işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size misakinizi farz kıldı, vasiyet etti diyor Allah Teala. Allah Teala o günkü ezelde hepimizi vücuda getiriyor babalarımızın zahrından, bizim de sırtımızdan bizim çocuklarımızı vücuda getiriyor. Ve hepimize birden diyor ki Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bundan sonra Elestü'nde bundan sonra ne oldu derseniz, bundan sonrası Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala bize bunu sorup da bizden evet sen bizim Rabbimizsin galiba dediler ki bela evet sen bizim Rabbimizsin cevabını aldıktan sonra diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair nefsinizi tezkiye ve tasfiye edip bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ölmeden evvel ruhunuzu bana teslim etmeniz için. Bana teslim olman için, bana ulaşman ve bende yok olman için, bana geri dönmen için. Ey fizik vücutlar sizden de ahd istiyorum, şeytanın kulu olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah-u Teala? Biz de diyoruz ki semina, işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefslerimiz, misak veriyor ruhlarımız. Ahd veriyor fizik vücutlarımız ve Allah Teala da diyor ki bunları üzerinize farz kıldım diyor. Size bunları vasiyet ettim aynı zamanda diyor. Bu 8. ayet. 9. ayet-i kerime Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi, üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Davette demin gördük. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime, Âl-i İmrân 153. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de bana teslim edin. Size vasiyetim budur diyor Allah Teala. Arkadan da bunun vasiyet olduğunu söylüyor. Hem de sırat-ı müstakimle gerçekleştirecek bir vasiyet olduğunu söylüyor. Bu 10. ayet-i kerime. 11. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. 20 ve 21 desek daha kolay anlaşılır. 20. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudune el misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. E onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler. Ve misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmazlar. Yani misakları olan şeyi yaparlar. Neymiş o? Allah'ın Allah-u Teala'ya ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala tarafından emredildiği kesinlik kazanıyor. 12. ay, 11. ayet-i kerime ve Nisa 58. İnnallâhe ye'murüküm an tuaddil emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri onların sahibi olana, yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. 12 defa ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Ruhumuz Allah'ı temsil eder. Nefsimiz başlangıçta şeytanın sığınağıdır. Şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir ettiği için iç dünyamızdaki kavganın bitmek tükenmek bilmeyen özelliği şeytanın nefsimize, nefsimizin afetlerine tesir etmesiyle oluşur. Bu özellik nefsin afetlerine şeytanın tesir edebilme imkanıdır. Ama şeytan bu konuda zor kullanmanın yetkisine sahip değildir. Sadece teklifte bulunur. Kabul ederseniz o teklifi gerçekleştirirseniz o zaman mutlaka derecat kaybedersiniz. Şeytanın her söylediği şey mutlaka size derecat kaybettiren bir husustur. Yani ya Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi ister, sizi bundan kaçındırmaya çalışır. Namazın vakti girmiştir, namaz kılmak istiyorsunuz. Bunu kıldırmamak için şeytan size her şeyi yapar. Zikir yapmak istiyorsunuz. Bunu yaptırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Öbür taraftan Allah'ın yasak ettiği ne varsa onu size işletebilmek için nefsinizin afetlerine özel şekilde tesir etmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz. Allah ruhu yaratmış nefse örnek olarak. Ve ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve mutlu olmak Allah-u Teala'nın sizin için koyduğu hedef. Bu mutluluğa ulaşabilmek için ruhunuzun mutlaka sizden ayrılması, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı bir yolculuktan sonra da Allah'ın zatına ulaşması gerekir. Söylediğimiz gibi 12 defa üzerimize farz. Öyleyse bu konuda ruhumuz hakkında Allah Teala bakalım ne diyor? Diyor ki sana ruhtan sorarlar Habibim. De ki onlara ruh Rabbinin emrindendir ve size ruh hakkında pek az şey verilmiştir. Ruhumuz Allah'a nasıl geri döner? Nefsimizin 7 kademede tezkiye olmasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. 7 tane gök katını aşarak. Nefsimiz vücudumuzda bir rehinedir. Müddessir 38-39-40 Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin. Bütün nefsler rehinedirler ama yemin sahipleri fi cennet, cennette olacaklardır. Yemin sahipleri hariç onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yeminlerini yerine getirenler, nefsimizin yemini tezkiye olmak. Öyleyse bir insanın dünya hayatında mutsuz olmasının arkasında ne var? Nefsiyle ruhu arasındaki devamlı kavga, çatışma, çekişme ve kaos. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Nefsimiz afetlerden oluşuyor. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istemeyen, asla yerine getirmek istemeyen ama yasak ettiği ne kadar fiil varsa onların da hepsini yapmak isteyen, gerçekleştirmek isteyen bir yapıdadır nefsinizin afetleri. 19 afetin hepsi bu özelliği taşır. Ruhunuzun bütün hasletleri de tam ters yapıdadır. Onlar da Allah neyi emretmişse onu mutlaka gerçekleştirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemezler. Öyleyse böyle bir standart içerisinde nefsinizin afetleri ile ruhunuzun hasletleri devamlı bir çatışma halindedir. Yani iç dünyanızda diyalektik bir kavga var, anlaşmazlık var, çatışma var. İki tane zıttı Allah-u Teala içinize yerleştirmiş. Aklınızı başınızı toplayasınız da nefsinizi kontrol altına alasınız diye. Ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir. Ve Allah-u Teala bunu üzerinize söylediğimiz gibi farz kılmış. Kendi kendine oluşamaz. Mutlaka sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah-u Teala sizi seçmişse Allah'a ulaşmayı dileyenlerden birisi olmanız çok kuvvetli bir ihtimaldir. Ve eğer Allah-u Teala'ya dilerseniz üçüncü basamaktasınız. Bu noktadan itibaren ruhunuzun Allah'a ulaşması için Allah-u Teala size yardımcı olmaya başlıyor. Rahim esması tecelliye başlıyor. Sonra gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinliti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Sonra kalbinize ulaşıyor, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz ve nefsinizin kalbine, göğsünüzden kalbinize açtığı nur yolunu takip ediyor Allah'ın katından gelen rahmetle fazl. Kim zikir yaparsa onun göğsünü mutlaka rahmetle fazl isimli iki tane nur kesintisiz bir şekilde zikir boyunca ard arda gelmeye başlar. Bu Allah'ın kanunu. Ona göre programlanmışlar. Nerede Allah kelamı varsa, Allah kelimesi tekrar ediliyorsa, oradaki kişinin göğsüne mutlaka rahmetle fazl partikülleri ulaşır. Ama o kişinin göğsünden kalbine yol yoksa tekrar Allah'a geri dönerler. Varsa o zaman kalbe ulaşırlar. İşte burada da bu noktadan itibaren kalbinize Allah'ın nurları ulaşır, rahmeti ve fazlı. Ama bir şey yapamazlar. Çünkü kalbiniz mühürlü. Bütün insanların kalpleri başlangıçta mühürlüdür. İşte bu mühürün kenarından sızabilen rahmet partikülleri nefsinizin kalbinde

bir yer arar kendisine. Mühürün kenarından sızan rahmet partiküllerinden nefsinizin kalbine girenler olur, sızanlar olur. Faziletler hiç sızamazlar, sızma kabiliyetleri yoktur. Ama rahmet partikülleri sızar. Zaten faziletler ancak müminlerin kalbine girebilir. Bu noktada henüz mümin olmadınız. Nefsinizin kalbinin %2 nur birikimi tamamlandığı zaman huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuz zaman Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman da 10 tane ihsanla tabi olmuş olursunuz. Bu ana kadar Allah Teala'nın yaptığı ihsanlar size 10 tanedir. Niçin yapıyor bu ihsanları? Emaneti sahibine iade etmeniz için. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Ama onlar kabul etmediler. Emaneti sadece insan yüklendi diyor Allah Teala. Ruh bir emanet. İşte mürşidinize ulaştığınız gün, tabi olduğunuz an Allah'ın tam 10 tane nimetini alırsınız. Birinci nimet başınızın üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İkinci nimet Allah nefsinizin kalbinin nur kapısını açar. Üçüncü nimet kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dördüncü nimet kalbinizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nimetler devam eder. Ama siz artık müminsiniz. Kimdir mümin? Nefsinin kalbinin içine iman kelimesi yazılmış olan kişi. Eğer küfür kelimesi yazılıysa o kişi müminler sınıfına kabul edilmiyor. Ancak iman kelimesi kalbine yazılan kişi işte o mümindir. Ve bu noktada mümin olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için söz konusu olan işte budur. Allah Teala'nın indinde mümin olduğunuz noktada kalbinizin içine iman yazılmıştır. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Bu noktadan itibaren ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte Allah Teala diyor ki zalike yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihim eâbâ. İşte o gün hak günüdür diyor Allah Teala. O gün diyor dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddia eder.

Meaba ulaşır. Allah onun ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'a doğru yola çıkıyor ruhunuz. Nefsiniz ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyor. Bu noktadan itibaren nefsiniz için tezkiye söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin 7 kademede %7'den 7 defa kalbine faziletlerin dolması gerekir. Bu işlem yapılamazsa hiç kimse hidayete eremez, yani ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi bundan sonra başlayacaktır. Yani zikir adı verilen bir işlem tahakkuk edecektir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edeceksiniz. Bunu yapmaya başladığınız zaman, Allah-u Teala'nın ismini bu noktada söylemeye başladığınız zaman, Allah'ın katından iki grup nur gelecektir. Bir, rahmetle faz, iki, rahmetle salavat. Nereye gelecektir? Göğsünüze. Göğsünüze ulaştığı zaman yolu tespit edecektir. Yol olduğu için kalbinize, göğsünüzden nefsinizin kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur oluşur, ulaşır. Ve nefsinizin hareketli hale gelen mührünün üzerine baskı yapar. Bu mührü kalbin alt boyutunda bulunan, dip tarafında bulunan zülmani kapıya kadar indirir. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın bu mühür üzerinden yaptığı baskı sebebiyle mühür zülmani kapıya inip zülmani kapıyı mühürler. Artık zülmani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Ve bunun üzerine nefsinizin kalbine giren Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde birikmeye başlar. %1, 2, 3, 4, 5, %7 nur birikiminde nefsi emareyi tamamlarsınız. Tamamlarsınız ne olur? Nefsiniz vücudunuzda, fizik vücudunuz içinde bir rehinedir. Rehine kendisine düşeni yaptığı zaman kullanması üzere, kullanması için gök katlarının anahtarı teslim edilmiştir ona. Uzaktan kumandayla ilk %7 nur birikiminde birinci gök katının kapısını açar. Ve ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İşte ruhunuzun Allah yolundaki yolculuğu. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi nefsi nevame. Nefsinizi kınıyorsunuz ama ruhunuz da ikinci gök katına ulaşıyor. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsiniz Allah'tan ilham almaya başlamış. Ruhunuz üçüncü kata yükseliyor. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ruhunuz dördüncü gök katında ve tatmin olmuş, doyuma ulaşmış. Bir daha %7 nur birikimi ruhunuz beşinci gök katında nefsi radiye, Allah'tan razı olmuş. Bir daha %7 nur birikimi nefsiniz altıncı gök katında nefsi mardiye, Allah da sizden razı olmuş. Bir daha %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmış. Nefsiniz tezkiyeyi tamamlamış. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşmış. Yedinci gök katına çıkmış. Ve yedinci gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmış. Böylece ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamaktasınız ve Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olur,
ifna olur, evvab olmak şerefine erersiniz. Evvab olmak ne demek? Nefsinizin kalbinde bir müessese oluşması demek. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimiyle, bunların %49'u %7'den 7 defada fazilettir, fazıllardır. %2'si de başlangıçta huşuya ulaştığınız sırada nefsinizin kalbine yerleştirdiğiniz %2.

İşte ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Döndüğü zaman ne olur? Evvap olursunuz. Allah meaptır. Yani sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır buyuruyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte ahsenül hüsna olan Allah Teala kendisine ruhunuzu ulaştırıyor. Bu meaba ulaşınca evvap olursunuz. Allah Teala şöyle buyuruyor: Ve uzifetül cenneti lil muttakine galibay. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazama tuhatune. İşte vaat olduğunuz cennet budur. Likülli evvabiz ve hafiz. Bütün evvap olanlar için, yani başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar için ve evvap olanlar için, meaba ulaşanlar için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sığınağa, Allah'ın zatına ruhunuz ulaşmakla vazifenizdir. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman teslimini artık tamamlamıştır. Unutmayın ki bu hem üzerinize farzdır 12 defa, hem de bunu aslında siz yapmış olmazsınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda geri kalanların hepsini Allah gerçekleştirir. Dilediğiniz anda geri kalanların hepsinin Allah-u Teala tarafından tahakkuk mevkine konulduğunu görürsünüz. Siz namazı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Orucu sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Zekatı, haccı, kelime-i şehadeti siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Ve özellikle ve özellikle ve de özellikle zikri Allah Teala size sevdirecek. Ve zikriniz daha evvel anlattığımız gibi çoğaldıkça ruhunuz 7 tane gök katını birer birer aşıp Allah'ın zatına ulaşacak. Bu seyri sülük adı verilen müessese ruha ait bir işlevdir. Nefs asla böyle bir yolculuğu gerçekleştiremez. Nefsin bu istikamette üzerine düşen şey tezkiye olması ve ruhu Allah'a geri göndermesidir. Onun için Allah Teala ruha, nefse azap vermek yetkisini vermiştir. Ruh, eğer nefs Allah'ın emirlerine itaat etmiyorsa, yasaklarını işliyorsa, o da azap eder. Nefsin yaptığı her kötü davranıştan sonra bir huzursuzluğu yaşaması söz konusudur. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Allah da fizik vücudumuza azap verir. Öyleyse her işlenen hatadan sonra nefsimiz

azaplandırılır ruh tarafından. Neden? Çünkü ruh Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Ve bu geri dönüşü ancak nefsin görevini yapmasıyla mümkündür. Öyleyse Allah Teala ruha bu yetkiyi veriyor ki ruh nefsi zorlasın Allah'a, ruhun geri dönülmesi için teskiye olmaya zorlasın. Teskiye olmak aslında ruhun mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğu bir husustur. Çünkü Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan ruhun özelliğiyle özelledik. Ruhun özelliğine kavuşacak olan bir özellikle yarattık diyor. Ruh ahsendir. İnsanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın vücuduna, Allah'ın zatına, veçhine tekrar geri dönebilecek olan bir ruha sahip değildir. Sadece biz insanlar bunun sahibiyiz. Bu da Allah'ın çok büyük bir lütfudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz ölmez. O hep yaşayacaktır. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Ve kıyametten sonra da sizinle buluşmayacaktır. Ruhun ne hesaba çekilmesi söz konusudur, ne de cennete veya cehenneme girmesi söz konusudur. Ruhunuz bir ceza ile cezalandırılmadığı gibi bir mükafatla da mükafatlandırılmaz. Mükafatların en büyüğüne zaten kavuşturulmuştur. O ahsendir. Yani güzellerin en güzelidir. Yani ruhunuzun kalbinde sadece hasletler vardır. Ruhunuzun kalbinde tam 19 tane haslet var. Nefsiniz de ruhunuz haslet ve afetler itibariyle bir bütünü ifade ederler. Basit rakamlarla eğer bir kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki her afete Allah Teala 10 puan vermiş olsaydı, hesabı basitleştirmek için bunu söylüyorum, ortalama 10 puandan nefsinizin kalbindeki afetler toplamı mutlaka 190 olacaktı. Bunun manası ruhunuzun kalbindeki hasletlerin de mutlaka 10'ar puandan 190 puan olmasıdır. Her afet ve onun karşılığındaki hasletin toplamı mutlaka 20 puan eder. O zaman bazı sahalarda nefsinizin bazı afetleri çok azgındır, yüksek puanın sahibidir ve kişinin onları tedavisi daha zordur. Buna karşılık hangi konuda nefsinizin kalbi azgınsa, ruhunuzun kalbi ise orada az bir hasletin sahibidir. Yani bir nefsin isyan afeti 17 puansa, o ruhun itaat hasleti sadece 3 puandır. Buna karşılık bir ruhun sevgisi mesela 12 puansa, nefsin nefret afeti 8 puandır. İkisinin toplamı daima 20'yi tamamlar. Nefsinizin afetlerinin toplamı da 10'ar puandan 19 tane afette 190 puandır. Ruhunuzun hasletlerinin toplamı da 10'ar puandan 190 puandır. Ruhunuz değişmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsiniz ruhunuz gibi olmak mecburiyetindedir. O afetlerle yaratılmıştır ve haslete dönüşmek mecburiyetindedir afetleri. O nefsimizin kalbine gelip yerleşen nesnelerin adına
faziletler diyor Allah-u Teala, hasletler demiyor. Çünkü ruhumuzdan gelmiyor. Allah'ın katından geliyor. Ama ruhumuzun hasletlerine paralel güzellikler onlarda. Nefs, şeytana hiçbir zaman pabuç bırakmaz. Şeytanın nefse tesir etmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ruhunuz en çok şeytanın ilgisini çeken ama asla saldıramadığı bir yapıdadır. Ahsen yapının sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ahsen yapının sahibi olan ruhunuz, bütün güzelliklerin sahibidir. Her şeyin en güzeli ruhunuzdadır. Ve ruhunuz Allah'ın örnek olarak yarattığı bir güzelliktir. Her şeyi en üstün seviyede yaratılmıştır ve sadece hasletlerden oluşmuştur. Öyleyse ruhunuzun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Öyleyse ruhunuzun bütün hasletleri Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemez. Ama ruhunuz mutlaka Allah'a dönüp ulaşmak mecburiyetindedir. Ne yazık ki bu işlemi insanların %90'dan fazlası gerçekleştirmez. Ruhlarını azap ederler dünya hayatını yaşarken. Onu Allah'a geri döndürmezler. Ruh Allah'a ancak ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Neticede ne olur? Neticede ruh bu misalde olduğu gibi mutlaka Allah'a ulaşır. Ama ulaşabilmek için bu dizaynı gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ölmeden evvel emanet olan nefsin 7 kademede aklanması, tezkiye olması söz konusudur. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın seçmesi yetmez. Çünkü Allah'ın bütün seçtikleri Allah'a ulaşamıyor. Seçtiklerinden Allah'a yönelenler. Ruhunuzun Allah'a yönelmesi 3. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 14. basamağa kadar yönelme işlemi devam eder. 14. basamaktan sonra ise Allah'a ulaşmak söz konusudur. Öyleyse ruhunuzun bir hazırlık silsilesi var. Allah'a yönelmeniz bunu ifade eder. Bir de ruhunuzun fizik standartlarda sırat-ı müstakim adı verilen bir yoldan Allah'a ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim iki yatay, iki dikey, 4 tane sebilden oluşur. Birincisi ilk yatay sebil, nerede tabi olduysanız oradan mürşidinizin dergahına kadar olan bir yolculukla irşat makamının dergahına ulaşırsınız. Aynı sebil o dergahtan devrin imamının dergahına kadar da sizi götürecektir. İkiye ayrılır, iki bölümden oluşur ama bir tek sebildir, ilk yatay sebil. Ana dergaha ruhunuz ulaşır ve insan, onarlık insan sıralarının arasına katılır. Zikriniz ilerleyip de nefsiniz %7'nin gerçekleştirince
oradan birinci gök katına ulaşacaktır. Secde edecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedi tane alem geçecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yedi tane gök katının geçtiği seviyenin adı Tarik-i Müstakim'dir. Tarik-i Müstakim yedi tane gök katından ulaşır, oluşur ve ruhunuz hepsini aşmak mecburiyetindedir. Yedinci gök katının sonunda fetih kapısından içeri girersiniz. İlk aleminiz kader hücreleridir. Onu geçeceksiniz Ümmül Kitap, onu geçeceksiniz Kudret Denizi, onu geçeceksiniz Makam-ı Mahmud, onu geçeceksiniz Divan-ı Saniye, onu geçeceksiniz Zikir Hücreleri, onu geçeceksiniz Yedinci Alem, İndi İlahi. İndi İlahi'den sonra da Allah'ın zatına ulaşacaksınız ruh olarak. İşte ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi için mutlaka devrin imamının ruhunun başının üzerinize gelip, başınızın üzerine gelip size ey ruh, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Vücudu terk et ve Allah'ın zatına geri dön emrini. Devrin imamının ruhunun mutlaka ruhunuza vermesi lazım ki ruhunuz Allah'ın zatına ulaşabilsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz mutlaka Allah'ın zatına ulaşmak mecburiyetinde ve ulaştığı zaman kendisine düşen vazifeyi tamamlamış, yani Allah'a teslim olmuştur. Hepinizin sadece ruhlarınızı değil, fizik vücutlarınızı da, nefslerinizi de Allah'a teslim ederek hedeflerinize varmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

böyle bir ortamda bir sonsuz mutluluk dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenayin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Estaizu billahi sıratal müstakim sıratal lezine. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bir kavram kargaşası İslam'a hakim olmuş durumda. Ve akaid dört tane temel ayaktan oluşuyor. Birincisi, bütün nebiler Resul'dür. Erhak tam yerlerine oturuyor. Gerçekten bütün nebiler Resul'dür. Evvela nebi kimdir? Kur'an-ı Kerim'i A'dan Z'ye incelediğimizde Nebi'nin kim olduğu konusunda kesin bir hükme varıyoruz. Nebi, Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak vasıflandırılan insanları kaplıyor sadece. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'dir. Hazreti İbrahim Nebi'dir. Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Yakup, Kur'an'da geçen birçok peygamber var. Allah Teala peygamber kelimesi biliyorsunuz Arapça değil, Farsça. Farsça Resul kelimesinin karşılığı değil, Nebi kelimesinin karşılığı. Türkçemizde peygamber dediğimiz zaman Allah'ın nebilerini kastederiz. Nebiler, peygamberler. Ve kavramlar öylesine birbirine karışmış ki bu dört ayaktan birincisi akaidde tam yerlerine oturuyor. Gerçekten tam Kur'an'a uygun bir sonuç. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Kur'an'a tam uygun bir sonuçla karşı karşıyayız. Hay Allah razı olsun. Değişmeyen bir bu kalmış zaten. Peki ikinci ayak. Bütün Resuller nebidir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller nebi değildir. Nebilerin binde birinden daha azı, affedersiniz, tam tersini söyledim. Resullerin binde birinden daha azı Resul'dür. Tekrar ediyorum, bir defa daha tekrar ediyorum. Resullerin binde birinden daha azı nebidir. Geri kalanların hepsi veli Resul'dür. Öyleyse iki türlü risalet müessesesi var. Kur'an'da yani risaletle emredilmiş olan insanlar, Allah'ın Resulü olarak gönderilmiş, vazifeli kılmış olan insanlar ikiye ayrılıyor. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Nebi Resuller, Peygamber Resullerdir. Peygamber Resuller, Hazreti Adem'den başlıyor. Hazreti Adem ilk insan ve ilk Nebi Resul'dür. Hem vazifeli olarak gönderilmiştir, Allah'tan aldığı emirleri gerçekleştirmek üzere, hem Resul'dür, hem Nebi'dir. Yani ilk Nebi Resul Hazreti Adem'dir. Peki son Nebi Resul kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
son Nebi Resul'dür. Nübüvvet müessesesi, yani peygamberlik müessesesi, Hazreti Adem'le başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hatemül Enbiya diyor. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur diyor. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemidir, mührüdür. Hitam, nebilerin hitam bulduğu noktayı temsil eder. Hitam, sona ermek manasına kullanılıyor. Hitama ermek, sona ermek. Öyleyse Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın Nebi Resulüdür, son Nebi Resulüdür. Nebi Resullerin sonuncusudur. Öyleyse bütün Resuller Nebidir, yani Peygamberdir ifadesi Kur'an'a hiçbir zaman uymuyor. Zaten yanlışlık buradan başlıyor. Nübüvveti risaletin altında bir değer kabul ediyor zamanımızın alimleri. Bu sadece bir Kur'an açmazında kalmaktır. Bizim din adamlarımızın ne yazık ki özellikle televizyonları paylaşanların, parselleyenlerin Kur'an-ı Kerim konusunda ne kadar büyük bir cehalet içinde olduklarını en güzel gösteren ölçüdür. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Nebi olmadan Resul olunmaz. Sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Resullerin binde birinden daha az. Nereden çıkardık böyle olduğunu? Evvelki devirleri bırakıyorum. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar 600 yıl geçiyor. 600 yılda iki tane nebi var. O 600 yıldan sonra da 1400 yıl geçiyor. Üçüncü nebi yok. Gelmesi de artık mümkün değil. Bugün kıyamet koptuğunu düşünelim. Ne oldu? 2000 yıl. 2000 yılda sadece iki tane nebi var. Şimdi Allah-u Teala'nın Resuller konusunda söylediklerine bakalım. Müminin suresi 44. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Sözümüze dikkat edin lütfen. Bütün kavimlere. Yeryüzünde ne kadar kavim varsa bütün kavimlere ayrı ayrı Resul göndeririz diyor Allah Teala. Yetmez. Üstelik de diyor, ard arda göndeririz. Aralarında fetret devri olmaksızın göndeririz. Şimdi dünya üzerinde kavim dediğimiz zaman aynı dili konuşan insan topluluğunu ifade ediyoruz. Belki daha geniş kapsamlı ifadeler kullanılır. Ama dünya üzerinde diyelim ki 100 tane kavim var. Ortalama insan ömrünü en asgari rakam kabul edelim. Olmaz ama 50 yıl kabul edelim. Ya da söylediğimizin tersine konuşalım ki daha inandırıcı olsun sonuçlar. 100 yaş kabul edelim insanların ortalama ömrünü. 2000 yılında
Tam 20 tane nesil geliyor. 2000 yılında tam 20 tane nesil. 100'er yaşta 20 nesil. Aslında her nesil 25 yaşı, 30 yaşı ifade eder. En çok 40 yaşı ifade eder ama biz 100 yaş diyelim. 20 nesil, eğer 100 kavim varsa dünya üzerinde, her birinde mutlaka her yüzyılda ayrı bir resul yaşayacağına göre 2000 tane resul eder. Yaşı aşağı düşürelim. Yaşı yukarı yükseltelim. Kavim sayısını aşağı düşürelim. Netice değişmez. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsi, resullerin hepsi 100 sene yaşamazlar. Bunu 60 senelik bir ömre indirdiğiniz zaman 2000 sayısı 3000'e yaklaşır. En asgari rakamlarla 2000 yılda 2000 tane resul yaşamıştır. Bunun hiç ölçüye gelmez ama 1000 tane olduğunu düşünsek de yazar. 2 resule, 2 nebiye karşılık, 2 nebi resule karşılık 1000 tane veli resul. Evvela hakikatlerden bahsediyoruz ve ayetlerle konuşuyoruz. Öyleyse 2000 tane resule karşılık, veli resule karşılık 2 tane nebi resul. Evvela sayısal değer olarak 2000 olmasın. İnsanların 200 sene yaşadığını kabul edelim. Kavimlerin sayısını düşürelim. Olmaz ama 1000'e indirelim sayısını. O zaman 1000 tane veli resul gelmiş geçmiş. Bütün kavimlerde şu anda hala bütün resul, bütün kavimlerde bir resul yaşıyor hayatta. Ve nebi resul sadece 2 tane. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün resuller aynı zamanda nebidir diyebilir misiniz? Nübüvvet müessesesi peygamberlik müessesesidir. Allah-u Teala hatem-i nebiyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Nübüvvetin sonuncusudur. Nübüvvetin son temsilcisidir. Son nebidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nübüvvet onunla bitmiştir ama risalet bitmemiştir. Şimdi birinci nokta burası. Öyleyse akaidin ikinci ayağı, yani bütün resuller nebidir ifadesi daha ilk anda bire binle noktalandı. 1000 tane veli resule karşılık, aslında 2000 tane, hadi 1000 tane diyelim, 2 tane nebi resul gelmiş. Diyorlar ki bütün resuller nebidir. Hadi bakalım, buyurun şimdi. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Bunun arkasında feci bir yanlışlık yatıyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i terk etmişler. İnsanların yazdığı, asırlarca yazdığı, yüzlerce el yazması kitaptan dinlerini öğrenmişler ve o kitapların doğruyu yazdığını zannediyorlar. Ve hükümlerini buna göre koymuşlar. Alimler bir araya gelmişler, kararlar almışlar. Kur'an-ı Kerim ne yazarsa yazsın onlar karar alıyor efendiler. Ne karar almışlar? Bütün nebiler resuldür. Aynen, tamam. Hiçbir itirazımız yok. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda resuldür. Yani 4 tane temel ayağın bir tanesi sağlam. 14 asır sonra bugün din öğretimini Kur'an-ı Kerim'e vurduğumuz zaman şu gerçekle karşı karşıyayız.
bütün Resuller Nebidir ifadesi %100 yanlış bir ifadedir. Bu Resullerin yarısı, dörtte biri, onda biri falan değil. Binde biri Resul. Aslında 2000'de biri çıkıyor rakam ama binde biri Nebi, Peygamber, binde biri Peygamber, Resul, Nebi, Resul. Binde 999'u Veli Resul. İspat mı arıyorsunuz? İspat tonla sevgili kardeşlerim. Birincisi bu. Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz, aralıksız göndeririz. Mü'minin Suresi 44. ayet-i kerime. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Evvelki gün de böyleymiş, dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bütün Resuller mutlaka inkar edilecek. Bakara Suresi 87. ayet-i kerime gene aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Üstelik de bunda kimini öldürdünüz diyor, kimisini inkar ettiniz diyor. Öldürmeye kadar gelen bir inkar müessesesi var. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Arkasında iblis var. Çünkü eğer Resul Allah'ın söylediklerini ifade ettiği zaman insanlar onu inkar edecek yerde doğru olduğuna akılları yatsa herkes cennete girecek. Bu kadar kolay bir şartla Allah-u Teala cennetini alacak ki insanları, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın cennetine girmek için yeterli sebep. Bu kadar kolay bir şartla Allah-u Teala herkesi cennetine almaya hazır. Ama Resul bunu söylediği zaman eğer insanlar bunu öğrenirse iblis insanlardan intikam alamayacak. Ne yapması lazım? Bu hükmü yok etmesi lazım. Ne yapıyor? Asırlar boyunca insanlara kitapları yazdırıyor. Bu kitapları yazdıran bizatihi iblis değil. Yani iblis insanlara kitap yazdırmış değil. Ama onların düşünce yapısına tesir etmek suretiyle o insanların adım adım dinden ayrılmasını sağlıyor. Dinin temel hükümlerinden. Ve de ne oluyor? Olan açık. İnsanlar nübüvveti risaletin altında bir müessesi olarak düşünüyorlar. Bu kadar saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Bizim şu televizyonu parsellemiş olanlar, onların hepsinin söylediği bu. Yaşar Nuri Öztürk olsun, Hüseyin Hatemi olsun, Hüseyin Atay olsun, Allah rahmet eylesin. Ayhan Songar olsun. Bu sevgili profesörlerimiz hepsinin müşterek hükmü Nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar saçma sapan şeyleri insanlar nasıl kabullenebiliyor? Kur'an'a rağmen bunları bu kadar pervasızca, bu kadar cesaretle nasıl söyleyebiliyorlar? Gerçekten bir tarafta Kur'an hakikatleri, bir tarafta bu insanlar Kur'an'ı darmadağın eden ve Kur'an neyi söylemişse onun tersini söylemek için birbirine yarış eden bir sürü üçkağıtçı. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ne diyor? Biz sadece size onu söyleriz. Öyleyse bütün nebiler Resul'dir ifadesi başımızın üstünde yeri var. Aynen, tamam. Ama bütün Resuller nebidir dediğiniz zaman yok diyoruz. Kur'an öyle söylemiyor. Öyleyse
insanların yazdığı kitaplarla onları Furkan zannederek Kur'an-ı Kerim'i hesaba çekenleri biz şimdi hesaba çekiyoruz. Hesaba çekilmesi lazım gelenleri hesaba çekiyoruz. Öyleyse muhteva nedir sevgili kardeşlerim? Evvela yıllara dayalı bir dizayn yaptığımız zaman bu gerçeği görüyoruz. Her kavimde her zaman Resul yaşar mı? Bu söylediğimiz iki tane ayet, Mümin'in 44 ile diğeri Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi, bütün kavimlere Resul göndeririz diyor ve ard arda göndeririz diyor. Hem mekan kavramını koymuş Allah-u Teala, hem de zaman kavramını koymuş. Ard arda diyor. Aralarında fetret devirleri olmadan göndeririz diyor. Ve bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Yaşıyor mu? Gerçek mi? İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Kaç tane misal verebiliriz sevgili kardeşlerim? Diyor ki Allah-u Teala, biz bir Resul göndermedikçe hiç kimseye azap edici olmayız diyor. Demek ki Allah-u Teala'nın herhangi bir kavmin müntesiplerine, o kavimde yaşayanlara, herhangi bir kavimde hayat bulan insanlara, hayatlarını herhangi bir kavimde geçiren insanlara, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka Resul gönderiyor. Nereden biliyoruz? İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Yani onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece tağutun üzerinizdeki hükmünü bitirmiş olursunuz. Tağuta kul olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Böyle bir dizaynda Allah Teala devam ediyor. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani emre itaat ettiler, Allah'laşmayı dilediler. Şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereği. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Neymişler? Sahabe, tağutun kuluymuşlar. Ne olmuşlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'ın kulu olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay son derece açık olarak ortada. Bir evvelki ayette Allah-u Teala diyor ki biz bir kavme Resul göndermedikçe o kavme azap etmeyiz. Bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık diyor. Mutlaka Resul'ün ulaştırdığı bilgiler var herkese. Peki bütün Resuller bilgileri herkese ulaştırıyorlar mı? Ulaştırabiliyorlar mı? Resuller bizatihi ulaştırmıyor. Bu gerekli değil. Resullerden duyanlar birbirine ulaştırıyor. Neticede de herkes mutlaka duymuş oluyor. Bize diyeceksiniz ki emin misin herkesin duyduğundan? Evet eminim. Neden eminim? Eminim. Çünkü Allah Teala konuyu gene sağlam delillerle koymuş ortaya. Diyoruz ki herkes mutlaka Resul'ün söylediklerinden haberdardır. İddia, ispat. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi?
Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi? Cevap, onlar derler ki diyor Allah Teala, geldiler, bize bunu söylediler. Ama azap üzerimize hak oldu. Bakınız, Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerime arasında yakın bir ilişki var. Ne diyordu Allah Teala orada? Bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da tağuta diyor. Zümer 17 ile alakalı. Tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, yani Allah'a kul oldular. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor. Zümer 71'de de üzerimize azap hak oldu diyor o insanlar. Çünkü biz Resul'ün davetine icabet etmedik. Bizim zamanımızda yaşayan Resul'ün davetine icabet etmedik. İlk sual. Cehenneme kim giderse gitsin, insanların %90'ından fazlasının cehenneme gideceği Kur'an hükümleriyle sabit. Bu %90'dan fazla insanın hepsine sual soruluyor. Cehenneme gelen herkes bu sualin muhatabı. Size Allah'ın Resulü gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Cevap, evet söyledi. Bize Resuller geldi ve söyledi. Resul geldi ve söyledi. Cehenneme gidenler hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, toplam insanların %90'ından daha fazlasını içeriyor. Geri kalanlar zaten cennete gireceği için onlar Resul'ün söylediğini zaten itaat etmiş olanlar. Orada zaten problem yok. Onlar da Resul'ü mutlaka tanımışlar. Yetmez, onlar itaat de etmişler. Şimdi bu itaat etmeyenlere Resul geldi mi suali herkese soruluyor. Nesiller boyunca, asırlar boyunca yaşamış olan bütün insanlar cehenneme gittiklerinde, cennete gidenler zaten Resul'ü görmemiş olamazlar. Yani Resul'ün söylediklerini yapmamış olamazlar. Mümkün değil, Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemiş olmaları lazım cennete girmeleri için. Cehenneme girenlere gelince insanların %90'ından fazlası, ama hepsine aynı sual mutlaka sorulacak. Hiç kimsenin Resul'den haberi olmadan cehenneme gitmesi ya da Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Bakın Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi cennetine almaya hazır. Bunu deneyin. Hepiniz için kurtuluş yolu hazır. Sadece bir dileğinizle. Resul bunu söylüyor. Ve bunu dinleyenlerin hepsi zaten cennete gidiyorlar. Onların Resul'den kam aldıkları kesin. Diğerleri Resul'ü dinlemeyenler, haberdar olmayanlar asla değil. Yok böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de. Herkes Resul'ün söylediğinden haberdar. Kim giderse gitsin cehenneme, hepsine soruluyor sual. Hepsinin verdiği cevap aynı. Evet, geldi. Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimelerinde bu Resuller Nezir adıyla anılıyor. Gene Resul, aynı sual size. Nezir gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Söyledi. Söylediler ama biz onlara inanmadık. Dedik ki, biz seni dalalette görüyoruz. Dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Eğer biz idrak edebilen ve işitebilen birisi olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İfadeler ard arda geliyor. Neticeye ulaşıyoruz. İnsanlar hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, bulundukları kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü mevcut. Bir Resul'e en az 1000 veli Resul'e en çok bir Nebi Resul'e. Bu kadar büyük farklılık var. Üstün olan hangisidir? Üstün olan nübüvvettir. Nübüvvet peygamberlik yapısıdır.
Zaten buna bizim saflar itiraz etmiyorlar. Diyorlar ki nübüvvet peygamberliktir. Tamam. Aynı kanındayız. Kur'an böyle söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Şimdi bu insanlar, bizim televizyonu parsellemiş bu saflar derler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değildi. Son peygamber değildi. Aynı zamanda son resuldü de. Şimdi tersliğe bakın. Aynı kişiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu, peygamberliğin çıplak olarak peygamberliğin çıplak olarak resullükten üstün olduğunu kabul ediyorlar. Ama aynı kişiler diyorlar ki nebi olunmadan resul olunmaz. Böyle bir saçmalığı hayatınızda duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Bu adamları işletecek olan çok şey var ortada. Ama o bizim işimiz değil. Şimdi muhtevaya yeniden daha ciddi bir şekilde dönüyoruz. Bütün resuller nebidir tezi akaidin ikinci ayağı bütünüyle yanlıştır. Bütün resuller nebi değildir. Söylediğimiz gibi nebilerin binde birinden daha azı. Nebiler resullerin yani nebi resuller veli resullerin ya da nebiler peygamber olanlar peygamber olmayan resullerin binde birinden daha azdır sayılır. Öyleyse bu gerçeklerden hareket ediyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala diyor ki biz her kavme İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi onların dilleriyle hitap etsinler diye kendilerinden o dili konuşan onların kendilerinden olan resuller göndeririz diyor. İbrahim Suresi 4. ayet-i kerime. Şimdi neyi ispat ettik sevgili kardeşlerim? Resullerin, veli resullerin her kavimde, her devirde mutlaka var oldukları, hiçbir kavmin hiçbir devrede resulsüz kalmadığı, veli resulsüz kalmadığı tabii. Ama bunlardan bir kısmı nebi resul olabilir. Ama sayıları söylediğimiz gibi binde bir hüviyetinde. Binde biri aşamaz. Geri kalanlar, bütün kavimlerde aralıksız yaşayanlar Allah'ın veli resulleri. Bu bütün kavimlerde, bütün zaman parçaları içerisinde veli resullerin var olduğunu ispat eden bir müessese. Eğer olay böyleyse sevgili kardeşlerim, iki tane nebiye 2000'den fazla resul tekabül ediyorsa, bu 2000'den fazla nebi olmayan resul, veli resul, acaba nasıl önce nebi olmuşlar da sonradan resul olmuşlar? Öyle diyorlar sevgili kardeşlerim, hiç utanmaları falan yok bu insanların. Diyorlar ki nebi olunmadan veli olunmaz. Affedersin, nebi olunmadan resul olunmaz. Yani bütün nebilerin aynı zamanda resul olduklarını da iddia etmiş oluyorlar. Resul olduklarını da inkar etmiş oluyorlar. Sanki önce nübüvvet kazanılıyor, ondan sonra resullük kazanılıyor. Kur'an'ın ayetlerinden hiç haberleri yok. Sadece ellerindeki kitapları okumuşlar. O kitapların ne kadar büyük ölçüde Kur'an'a ters düştüğünden de bizim safların haberi yok. İşte bir neticeye gidiyoruz sevgili kardeşlerim. Veli resuller gördük ki bütün zaman parçalarında yaşıyorlar. Yaşamadıkları bir devre yok. Ama nebi resuller fetret devirleri aralarında fetret devirleri olanlardır.
peygamberlerin olmadığı bir demir. Hazreti Musa'dan bilmem kaç yüzyıl sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem geliyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra 1400 yıl geçmiş, nebi yok. Sonsuza kadar da ne kadar insanlık yaşayacaksa yaşadığı süreç içerisinde de bir nebinin gelmesi, bir peygamberin gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. Bu iki peygamber arasında geçen süre, bir de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bu tarafa geçen süre 1400 yıl. Bu süreç içerisinde bütün kavimlerde resuller var olduğuna göre, bu bütün resuller, şu anda da bütün kavimlerde resuller var. Bunlar nebi mi, peygamber mi? Eğer bütün resuller nebi ise bunların da hepsinin peygamber olması lazım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şu anda bütün kavimlerde yaşayan veli resullerin hiçbirisi nebi resul değildir. Nebi olması, peygamber olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu nebi olunmadan resul olunmaz iddiası bir büyük yalandır. Ve bu insanlar bundan utanç da duymuyorlar. Sadece söylüyorlar, ispat ettiğimiz zaman onu ispat etmememiz için her şeyi yapıyorlar. İspat ettiğimiz zaman da ortada görünmüyorlar hiç. Sevgili kardeşlerim, artık onları kovalayacağız. Ve mutlaka bir yerde karşılaşacağız. Ve bunları onların ağızlarına tıkacağız. Öyleyse bu noktada dikkat edin sözlerimize, Kur'an konuşur. Bundan sonra Kur'an konuşacaktır. Allah Teala öyle bir devir gelir ki diyor, arzdan bir dabbe çıkarırız da onlara Allah'ın ayetlerinin anlaşılmadığını söyler. O dabbe çıkmıştır. O dabbe arzdan çıkan, göklere ulaşan ve göklerden insanlara hitap eden uydulardır. Uydudur. O uydudan gelen habere dikkatle bakın. Akaidin dört ayağının üçünün sakat olduğunu söylüyor. Üçü de işe yaramaz. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Aynen, tamam. İkincisi, bütün resuller nebidir. Görüyorsunuz, hiçbir noktada tamam değil. Zaman parçaları itibariyle tamam değil. Kavimler itibariyle tamam değil. Nebi olunmadan resul olunmaz istikametindeki bir iddia sebebiyle, iddia açısından tamam değil. Yanlış, yanlış, yanlış. Başka hangi açıdan yanlış? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor tabirler. Ve eğer bu iddia varsa, bütün resuller, Kur'an-ı Kerim'de resul olarak geçen herkes nebidir, peygamberdir iddiası söz konusuysa, bu korkunç bir yanlışlıktır. Çünkü risaletle hiç alakası olmayan bir kişi, alelade bir ulak, bir haberci, Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde resul olarak geçiyor adı. Nem suresinin 83. ayet-i kerimesinde Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği haberci, o da resul olarak geçiyor. Allah-u Teala'nın ölüm melekleri resul olarak geçiyor. Bunların risaletle, tebliğle, resullüğünü, Allah'ın söylediklerini insanlara öğretme görevini tebliğle bir alakası yok. Bunlar öyle resuller. Yani
Risaletle vazifeli değiller ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adı geçiyor. Hani bütün Resuller Nebi'ydi, Peygamber'di? Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Yetmez. Ne kadar çok açıdan Allah bu bilinçsiz insanların, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen insanların bu yanlışlarının yüzlerine çarpıyor.

Sevgili kardeşlerim, bu insanların Kur'an'dan haberi yok. Öyleyse bakıyoruz, Allah Teala daha başka hangi açılardan fark gözetmiş? Allah Teala'nın dizaynında Nebi Resullerle Veli Resuller birbirinden çok ayrı bir muhteva taşıyor. Diyor ki Allah Teala, Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olan biri müstesna. Acaba hangi Resul rızaya ulaşmış Resul? İşte o Nebi. Hangi Resul rızaya ulaşmış Resul? Eğer Nebiler yoksa, fetret devri yaşanıyorsa ama huzur namazının imamlığına vekalet ediyorsa o Resul. Öyleyse demek ki Resuller ikiye ayrılıyor. Rızaya ulaşmamış olan Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller son rızaya ulaşmamıştır. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Tasarruf rızası sadece Nebiler için geçerlidir, Nebi Resuller için geçerlidir. Bir, onların görevini onlar olmadığı zaman üstlenen Veli Resuller için geçerlidir. Hangi Resuller bunlar? Huzur namazının imamlığını gerçekleştirenler. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde bahsedilen imam. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah-u Teala orada? Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasrettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için. Görülüyor ki Allah-u Teala imamlar kılmış. Ama insanlardan imamlar kılmış. Hepsi değil. Halbuki peygamberlerden bahsediyor Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde. Onları imamlar kıldık diyor. Nebilerin adlarını vermiş. Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Nuh birkaç isim. Onları imamlar kıldık diyor. İkisi de huzur namazının imamı. Ama birinde peygamber imamlar, nebi imamlar, nebi resul olan imamlar. İkincisinde Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde veli resul olan imamlar. İşte iki meselese birbirinden tamamen ayrılmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'ın rızasına ulaşamamış olan resullerin resul olması mümkün olabilir mi? Mümkün olmaz. Onlar evvelki altı rızaya ulaşmışlardır. Ama kavim resullerin hiçbirisi, eğer Allah-u Teala onları huzur namazının imamlığına tayin etmemişse, hiçbirisi tasarruf rızasına ulaşmış olamaz. Sadece o resullerden devrin imamlığına tayin edilen resul, o bir nebi resul değildir, veli resuldür. Nebilerin bulunmadığı devrede vekaleten o görevi üstlenecektir. Ve bu görevi yapan resul, o veli resuldür. Ama huzur namazının imamlığıyla görevlidir. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesindeki resul, o tasarruf rızasının sahibidir. Diğer kavim resullerinin hiçbirisi tasarruf rızasının sahibi değildir. İşte gene resuller ayrıldı birbirinden. Rızaya ulaşmamış olan resullere hiç kimse nebi resul diyemez. Melek resullere de hiç kimse peygamber diyemez. Cin resullere de hiç kimse peygamber diyemez. İnsanlara insan resuller, cinlere cin resuller göndeririz diyor Allah-u Teala.

Her birisi ayrı bir açıdan konuya mutlakiyet kazandırıyor. İtiraz edilmesi mümkün olmayan bu kadar delil. Hangi bağlamda? Resullerin hepsinin nebi olmadığı konusunda, hem de öyle bir rakamla karşılarına çıkıyoruz ki onların, bu rakam binde birin mutlaka altındadır. Bin tane kavim resulüne karşılık sadece bir tane peygamber, nebi resul. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakınız ne kadar çok açıdan bütün nebiler resuldür ifadesi tamamen doğru. Ne kadar çok açıdan bütün resuller nebidir ifadesi yanlış. Kur'an bunları söylüyorsa, o insanlar da hala saf saf iddia ediyorlarsa bütün nebiler resuldür diye, affedersiniz yanlış söyledim, bütün resuller nebidir diye ve akaid hala bunu öğretiyorsa, bunca zamandır ikazımıza rağmen en az 2 seneden beri onlara devamlı söylüyoruz ki yanlış öğrettiğiniz, bu öğretiyi durdurun. Sevgili kardeşlerim, bizden bucak bucak kaçıyor bu insanlar. Hiçbir davetimize icabet etmediler. Bir neticeye ulaşıyoruz. Akaidin ikinci ayağı kesinlikle yanlış. Bütün resuller nebi değildir. Resullerin binde birinden binde biri nebidir ancak. Yüzde biri değil, binde biri nebidir ancak. Geri kalanların hepsi velidir. Öyleyse bu muhtevada bir dizayndan bahsediyoruz. Ya akaidin üçüncü ayağı, burada sadece 2 ayaktan bahsedelim. Bu 2 ayakla bu konuşmayı tamamlayalım. Ki ötekinde de, diğerlerinde de zamanımız kalsın izah etmeye. Yoksa bütün ayetlerle cevap vermek söz konusu olmayabilir. Sevgili kardeşlerim, muhteva gayet açık olarak ortada. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Aynen, tamam, akaid. Aynen Kur'an hakikatini aksettirmiş. Ama akaid diyor ki aynı zamanda bütün resuller nebidir. Bu tamamen yanlış bir şey. Resullerin binde biri ancak nebidir. Hesaplamalar çok açık ve kesin olarak geliyor sevgili kardeşlerim. Kim Kur'an'a kendisinden bir katkı yapmışsa, kim Allah-u Teala'nın dizaynını kitaplara dayalı olarak Kur'an dizaynını değiştirmişse, bu devir o hurafenin bitme devridir. Burada her şey her konuda hesaplaşmak suretiyle bitirilecektir. Bütün şehirlerde konferans vereceğiz sevgili kardeşlerim, Barkovizyon yoluyla. Ve bu Barkovizyonlarda herkese muhatap olacağız. Ve herkese ayrı ayrı ispat edeceğiz bunları. Artık hurafeler devri sona ermiştir. Yalan dolanlarla öğreticilerin öğrencilerini yanlış yönlendirmesine artık mani olacağız. Bu muhtevaya dikkatle bakın, herkes ayağını denk atsın. Şimdiye kadar gönderdiğimiz ihtarlara hiçbiriniz cevap vermek yetkisinin sahibi olmadınız. Birer köşeye sindiniz. O sözlerin sahibi biz değiliz. O sözlerin sahibi Allah'tır. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ama onun söylediklerini söyleriz. Öyleyse yalan dolan sona ermiştir.
artık din eğitimi Kur'an'ın temel esaslarına ters olmayacaktır. O noktaya ulaştık hamdolsun. Sizlere Resuller ve Nebiler konusunda sadece akaidin iki ayağı konusunda bilgi verdik. Birinci ayağı zaten doğru. Orada bilgi vermeye falan gerek yok. Çünkü onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bütün Nebiler Resuldür diyorlar. Tamam. Öyleyse sadece bir konuda verdik. Bütün Resuller de Nebidir diyorlar. Bütün Resuller Nebidir iddiası var. Bu iddiayı şu anda yerle bir etmiş durumdayız. Aksi iddiada olan varsa onu karşımızda görmek isteriz. Artık palavralarla bizi susturamazsınız. Bu doğrular mutlaka ait olduğu yere yerleşecektir. Ve Kur'an hakikatleri Osmanlı'nın torunlarından, buradan, bu ülkeden dünyaya yayılacaktır. E bu konuda vazifeli olan kişi o biziz. Bu konuda ayrı fikrin sahipleri olanlar varsa, hele hele din adamıysa, onlara gönderdiğimiz o ihtarlara cevap vermelerini bekliyoruz. Bir tanesinin yanlış olduğunu iddia edin bakalım hadi. Şu anda bizim bu saflar, Yaşar Nur Öztürk, Hüseyin Atay, Hüseyin Hatemi, hepsi aslında küfürde bu insanların sevgili kardeşlerim. Bu adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Belki çoğunuz, size hitap ediyorum, çoğunuz Allah'a ulaşmayı dilemenin ne demek olduğunu da bilmezsiniz. Ama önemli olan o değil. Önemli olan sizin bilmeniz değil, onların bilmesi. Önemli olan Kur'an'ın söyledikleri. Ve Kur'an'ın söyledikleriyle bugünkü din öğretimi birbirinden tamamen ayrılmış vaziyette ve bu insanlar her söyledikleriyle Kur'an'ı çiğniyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki akaidin bir ayağında zaten hemfikiriz, problemimiz yok. İkinci ayağında size ispat ettik ki, kesin delillerle ispat ettik ki, bilgisayarın hafızasına girdi bu. www.mihir.com www.mihir.com Bu kadar. Oraya girdiğiniz zaman bu söylediklerimi orada aynen bulacaksınız. Hemen açın Kur'an-ı Kerim'i. Sayfa sayfa arayın bakalım söylediklerimizde yanlış var mı? Ondan sonra da bu üçkağıtçıların yüzüne söyleyin hatalarını. Sevgili kardeşlerim, bir insan vardır. Öğretilen, kendisine öğretilen odur ve onu bilir, onu söyler. Aksini iddia etmez. Kendisine ayet gösterildiği zaman inceler, haklıymışsın der. Bunlar yüzsüz insanlar, bunlar utanmıyorlar. Öyleyse sakın dürüst din adamları sözlerimizden kendilerine asla pay çıkarmasınlar. Onlar bizim muhataplarımız değil. Onlar yanlışlarını yüzüne vurduğumuz insanlar değil, onlar bizim kardeşlerimiz. Hiçbirini hatalı görmeyiz. Neyi öğrenmişlerse onu öğreteceklerdir. Ve onlar zaten karşımıza çıkıp da senin söylediğin yanlış demek cesaretini hiçbir zaman göstermeyeceklerdir. Doğruları, iç dünyaları zaten biliyor. Ama bu televizyonu parsellemiş olanlar, onlar elimizden kurtulamaz. Onlar mutlaka bu insanları aldatmanın hesabını bu topluma vermek mecburiyetindedirler. Sevgili kardeşlerim, bu konudaki sözlerimiz burada sona eriyor. Akaidin sadece ters olan bir bacağından bahsettik. Dört bacaktan birisi zaten doğru, ikincisi ters açıkladık. Diğer ikisini de açıklayacağız inşallah. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi
selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Ya ebana inne ibneke serak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lil gaybi hafizin. İrci'i, dönün. İrci'u, dönün. Dön, dönün. İla ebikum, babanıza dönün. Fekulu, ve böylece deyin, söyleyin. Ya ebana, ey babamız, idnebneke, muhakkak ki senin oğlun, seraka, sirkat yaptı, hırsızlık yaptı. Sarık oldu, hırsız oldu. Ve ma şehidna, ve biz şahit olmadık, görmedik, illa den başka, bima şeyi, alimna bildik. Ve ma kunna, ve biz değildik, olmadık, lil gaybı, gaybı, gizli olanı, hafizin, koruyanlar, bilenler, olmadık. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. İrci'i ila ebikum fekulu. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ya ebana innebne ke seraka. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Ve ma şehidna illa bima alimna. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık. Yani olayı görmedik. Ve ma kunna lil gaybi. Ve biz gaybi nasıl olduğunu da hafizin, muhafaza edici değildik, olmadık, muhafaza edici olmadık. Yani bilmedik, bilmiyorduk. Bilmedik. Ve cümleciklerin cümleler haline dönüştürülmesi. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık. Yani olayı görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk.

çocuklar iki defa suçlu durumunda babalarına dönmek mecburiyetindeler. Birincisi vaktiyle Yusuf'a karşı yaptıkları. İkincisi şimdi de babaları tarafından

babaları tarafından bir hüküm söz konusu. Hazreti Yusuf'u kurtların yediğini söylüyorlar. Hazreti Yusuf'un arkasından Binyamin de ellerinde olmayan bir sebeple de olsa babasından ayrılmış oluyor. E tabi buna babaları çok üzülecek çocukların. Ve bu istikamette Hazreti Yusuf kardeşlerine, babalarına neler söylemeleri lazım geldiğini ifade ediyor. Ve 81. ayet-i kerimede bunlar var. 82. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ves elil kariye tel lezi kariye tel lezi künna fiha vel irelleti akbelna fiha ve inna le sadikun. Kelimeler ves elil kariyete ve es el kariyete.

Ve o kariyeye, şehir halkına sor. Elleti ki o, kunna, biz olduk. Fiha, içinde, orada. Vel irelleti ve el ire elleti. Ve kafile ki o, ire üzerinde yük bulunan develer, yüklü develer topluluğu, kafile, kervan

Akbelna döndük. Fiha aralarında ve inna muhakkak ki biz le sadikun. Gerçekten sadıklar, doğruyu söyleyenler. Ve cümleciklere geliyoruz. Ves elil kariyetelleti kunna. Ve orada bulunduğumuz şehir halkına sor. Ves elil kariyetelleti kunna fiha. Orada bulunduğumuz şehir halkına sor. Vel irelleti akbelna fiha ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Ve inna lesadikun. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Yani sıdk ile doğrulukla hareket edenleriz. Doğruyu söyleyenleriz. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Doğru söyleyenleriz.

Çocuklar dönüyorlar babalarının yanına ve babalarına bunu söylüyorlar. İstersen oradaki şehir halkına sor ve geriye dönerken bir kervanla geldik, o kervanın halkına sor. Muhakkak ki biz gerçekten doğruyu söyleyenleriz. Çocuklar dönüyorlar ve Hazreti Yakub'a durumu anlatıyorlar ve sevdiği birinci oğlundan sonra ikinci olarak sevdiği, en çok sevdiği Bünyamin de böylece Hazreti Yakub'un elinden gitmiş oluyor. Hazreti Yakub bakalım ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. 83. ayet-i kerime. Kale bel sevvelet lekum enfusukum emra fe sabrun cemil. Asallahu en ye'tiyeni bihim cemi'a. İnnehu huvel alimul hakim. Kale dedi. Bel hayır, sevelet, teşvik etti, güzel gösterdi. Lekum, size, sizin için, enfusukum, nefsleriniz, sizin nefsleriniz. Emren, bir iş, bir durum, fe, artık sabrun, sabır, cemilün, güzel, cemil bir sabır. Asallahu, umulur ki Allah en yetiyeni bana getirir. Bihim onları cemiyan hepsini. İnnehu muhakkak ki o muhakkak çünkü o hüve o el alimu el alimu el hakimu en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Cümleciklere geçiyoruz. Ale dedi ki bel sevvelet lekum enfusukum emren. Yakup Aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti.

Yani burada Hazreti Yakup oğullarına bir işaret vermek istiyor. Mısır Melikinin bir hırsızın esir olacağını nereden bilsin demiş oluyor çocuklarına. Fe sabrun cemilun. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Asallahu en ye'tiyeni bihim cemi'an. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. İnnehu huvel alimul hakim. Muhakkak ki o alim, alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır. Hazreti Yakub'a baktığımız zaman bir peygamberin bütün güzelliklerini onda görüyoruz. En sevdiği oğlu gidiyor, o sabrediyor. İkincisi de gidiyor, gene sabrediyor. Yani Hazreti Yakup devrinin huzur namazının imamı. Ne diyordu Allah Teala imamlar için? Secde suresi 24. ayet-i kerime. Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle gene insanları hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Hakkül yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Yakup da devrinin imamıydı, nebiydi. Peygamber olarak devrin imamıydı. Yani asaleten, asil olarak o görevin sahibiydi. Elbette sabrın sahibi olacaktı. O hayırlarda yarışanlardandı. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Yakup da dahil olmak üzere Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup ve birkaç peygamberi daha, biz diyor Allah Teala onları imamlar kıldık diyor. Onlardan değil, burada peygamberlerden bahsediyor. Onlara vahyediyorduk diyor. Ve onlar hayırlarda yarışıyordu diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte Hazreti Yakup da Allah'ın vahyettiği bir nebi. Aslında daha evvelki geçen kesimlerden anlıyoruz ki Hazreti Yakup her şeyi biliyor. Kurdun elbiseyi hiç parçalamadan Yusuf'u yemesi onun tarafından kardeşlerine söyleniyor. Siz bana bu masalı anlatıyorsunuz ama ben bu masala inanmıyorum diyor. Bana düşen sabırdır diyor. Çünkü Allah Teala ona Hazreti Yusuf'un bir yerlere gittiğini haber vermiş mutlaka. Burada da Bünyamin içinde bir başka olayın vücut bulduğunu gene Allah Teala'nın Hazreti Yakub'a söylediğini çıkartıyoruz buradan. Çünkü dikkat edin ifadesine, umulur ki Allah bizi
bir araya getirir. Onların hepsini bana getirir. Veya beni oraya götürür. Ama bizleri umulur ki Allah Teala bir araya getirir diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir peygamberi Hazreti Yakup diyor ki bana düşen cemil bir sabırdır. Aslında sabrın sahibi olduğu için sabır onun için zor bir şey değil. Ve sabrediyor Hazreti Yakup.

Yusuf suresinin 84. ayet-i kerimesine başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevella anhum ve kâle ya esefa ala Yusuf'e. Yusuf'e. Ve yaddat. Aynehu minel huzni. Fe hüve kezim. Ve tevella ve yüz çevirdi anhum onlardan. Ve gâle ve dedi ya esefa ala Yusuf'e. Ey Yusuf'a olan esefim, hüznüm, üzüntüm ve ebyaddat ve beyaz olduğu ağırdı. Aynehu onun gözleri, onun iki gözü minel huzni, hüzünden. Ve hüve böylece o artık kezimun, üzüntüsünü saklayan, bazen kazimin olarak geçiyor bu kelime, bazen kezimun olarak geçiyor. Kazimun gayzan diyordu Allah Teala, öfkesini yutanlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar için öfkesini yutanlar diyor. Burada da hüznünü yutan olarak ifade ediyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Gözlerinin ağarması, beyazlanması mutlaka bir mana ifade ediyor. Allah-u Teala'nın bir işareti. Söz konusu olan bir baba, çocuklarını çok seven bir baba ve en çok sevdiği iki çocuğunu arka arkaya kaybetmiş. Hüznü olması gayet tabii. Ama öbür taraftan da Allah-u Teala nebileri için ve resulleri için onlar sabrın sahipleri diyor. Olaylar karşısında etkilenmeme imkanının sahipleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti Yakup bir peygamber, nebi. Allah-u Teala burada onun gözleri ak oldu diyor, beyaz oldu diyor ama bunun aslında kendi işareti olduğunu burada söylemiyor Allah-u Teala. Çünkü daha sonra o beyazlıkların Allah-u Teala'nın bir ayetiyle, mucizesiyle tekrar görmeye başladığını göreceğiz. Öyleyse Hazreti Yakup için Allah'ın kendisine söylediği pek çok şey var. Bir evvelki ayette Hazreti Yakup'un bir sonucu var. Söylediği bir şey var. Umulur ki Allah bizleri bir araya getirir diyor. Allah Teala bunu Hazreti Yakup'a söylemiş olsa gerek. Ve
Cemil sabır aslında güzel bir sabır, üzüntüsüz sabır manasına gelir. Ama Allah Teala onun hüznünden bahsediyor. Kardeşleri onun hüzünlü olduğunu görsünler diye. Bu istikameti hatalarını anlasınlar diye Hazreti Yakup'ta bir hüzün belirtisi ve Allah'ın özel bir şekilde vücuda getirdiği gözlerine ak düşmesi olayı. Allah Teala'nın gene bir ihsanı, nimeti. ...85. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi tefte'u tezkuru Yusuf'e hatta tekune haradan ev tekune minel halikin. Kalu dediler ki tallahi Allah'a and olsun tefte'u hala devam ediyorsun. Tezkürü zikrediyorsun, anıyorsun Yusuf'a, Yusuf'u. Hatta oluncaya kadar tekune olursun, olacaksın haradan, ölüme götüren hastalık. Ya ev ya da veya tekune olursun, olacaksın minel halikin, helak olanlardan olacaksın. Alu Tallahin oğulları şöyle dediler. Allah'a and olsun ki o tezkürü Yusuf'e, Yusuf'u anmaya tekune haradan hasta oluncaya kadar ev tekune minel halekin veya helak oluncaya. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Oğulları şöyle dediler. Allah'a and olsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun. Allah adına hayret. Allah'a and olsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun. Yani Yusuf'u öylesine anıyorsun ki sonunda ya hastalanacaksın ya da helak olacaksın.

Çocuklarda manevi bir cihazlanma gerçekleşmediği için çocuklar babalarının Allah-u Teala'dan doğruları öğrendiğinden, onun gözünün aklanmasının Allah-u Teala'nın bir işareti olduğundan habersizdiler. Ve haradan ölüme götüren hastalık. Yani helak oluncaya kadar, ölüme gidinceye kadar üzülmekte devam edeceksin diyorlar. Yani kendini topla diyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. 86. ayet-i kerime. Gale innema eşku bessi ve huzni ilallahi ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun. Kale dedi ki innema sadece eşkü şikayet ederim. Aslında bu bir şikayet değil. Arz ederim. Hüviyeti var burada. Besi derin üzüntümü, kederimi ve hüzni ve hüznümü ilallahi Allah'a ve alemu ve biliyorum minallahi Allah'tan ma la talemun bilmediğiniz şeyleri. Yani Hazreti Yakup demiş oluyor ki Allah Teala bana sizin bilmediğiniz şeyleri söylüyor. Ve cümlecikleri geçiyoruz. Kale innema eşku Yakup Aleyhisselam

Ben muhakkak ki ya da sadece şikayet ederim. Aslında tabii arz ederim. Olması lazım bunun.

Ve alemu minallahi ve ben Allah'tan Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ma la talemun, sizin bilmediğiniz şeyleri. Şimdi Hazreti Yusuf ve Hazreti Yakup, birbirlerini çok seven bir baba ile oğul. Hazreti Yakup'a Allah Teala aslında her şeyi söylüyor. Allah'ın bildirdiği Yusuf'un nerede olduğu, kim olduğu, Bünyamin'i orada tuttuğu Hazreti Yakup Aleyhisselam tarafından biliniyor. Hem geçen ayet-i kerimedeki, daha belki ayet-i kerimedeki inşallah Allah Teala bizleri hepimizi bir araya getirecektir ifadesi. Hem burada söylediği Allah'ın bana vahyettiği sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim demesi. Yani siz öyle zannetmekte devam edin. Ben üzüntümden ölüme yaklaşıyormuşum gibi size görüneyim. Ama aslında ben hakikatleri biliyorum diyor Hazreti Yakup. Daha sonra da zaten bilmiş olduğunu daha net olarak anlayacağız. Öyleyse gözlerine ak düşmesi üzüntüsünün bir sebebi değil mi? Hayır. Allah'ın bir sembolü. Ve nitekim arkadan belli olacak olayın mahiyeti. Unutmayın, Hazreti Yakup bir nebi, Allah'ın bir peygamberi. Allah ona devamlı vahyediyor. Bütün peygamberlerime vahyettim diyor Allah Teala. Onları devirlerinin imamı yaptım diyor. Onlardan değil, onları, hepsi imam. Hepsi her devirde kendi devirlerinin mutlaka imamı. Ve 87. ayet-i kerimeye böylece giriyoruz.

Şimdi 87. ayet-i kerimeye giriyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni yeshebu fe tehas sesu min Yusuf'e ve ahihi ve la te yesu

Right, là, t'es Yesu. Min revhillah. İnnehu la ye Yesu.

min revhillahi ilel kavmül kafirun. Cümlecikler. Ya beniyye ishebu. Ey oğullarım, gidiniz. Fe artık tehassüsü iyice araştırın. Min Yusuf'e, Yusuf'tan Yusuf'u ve ehihi ve onun kardeşi. Ve la te yesu ve umut kesmeyin. Min revhi Allah'ı, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın vereceği ferahlıktan, sevinçten, er revhu, sevinç, ferahlık, rahmet. İnnehu, çünkü o, la ye yesu. Umut kesmezler. Min revhi Allah'ı, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın vereceği ferahlıktan, sevinçten. İlla den başkası hariç. El kavmü el kafirun. El kavmül kafirun. Kafirler kavmi. Onu inkar edenler topluluğu.

Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ya beni yeshebu. Ey oğullarım gidin. Fe tahassesu min Yusuf'e ve Yusuf'u iyice araştırın. Ve ehihi ve onun kardeşini. وَلَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin.

İnnehu la yeyesu min revhillahi, muhakkak ki Allah'ın vereceği ferahlıktan ümit kesmez. İllel kavmül kafirun, kafirler, onu inkar edenler kavminden başkası. Bunları cümleler haline getiriyoruz. Şöyle çıkıyor sonuç. Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın.

Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler, onu inkar edenler, yani kavminden başkası, Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez.

Hazreti Yakup burada daha açık bir şekilde olayı bildiğini ifade ediyor. Allah'ın bir ferahlık vereceğini oğullarına açıklıyor. Çözümün orada olduğunu da açıklıyor. Ve kendisinin de Allah'ın rahmetinden ümit kesmediğini, Allah'ın verdiği o vahiy sebebiyle gerçeği bildiği için Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmediğini, sonucun orada alınacağını ifade ediyor. Ve bir nebi, Allah'tan devamlı vahiy alan bir peygamber ve olayların hepsinden haberdar. Oğullarını da oraya gönderiyor. Sonucu bilerek gönderiyor. Ve 88. ayet-i kerime. فَلَمَّا دَهَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَاَهْلَ نَتْدُرُّ وَجِئْنَا bir

Şeyle. Ve tesaddak aleyna. İnnallâhe yedzil mütesaddıkîn.

muzcatin fe evfi lenel keyfe

Felemma böylece olduğu zaman dehalu girdiler aleyhi ona, onun yanına, huzuruna. Galu dediler, ya eyyuhel azizü, ey vezir, ey aziz, mesela bize dokundu ve ehlena ve ailemize eddürru, şiddetli darlık, ve cina ve geldik bi ile bi daatin, sermaye ile müzcatin, önemsiz, az, ve evfi ve tam ver lena, bize elkeyle ölçek, ve tasaddak, sadaka ver, bağışta bulun aleyna bize. İnnallâhe, muhakkak ki Allah yezzi, karşılığını öder, mükafatını verir el mütesaddikîn, sadaka verenlere, tasaddukta bulunanlara.

ve cümlecikler felemma dehalu aleyhi galu. Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler: Ya eyyüel azizü messena ve ehlenet durru. Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu. Ve cina bir bidaatin müziatin ve biz az sermaye ile geldik. Fe evfi lenel keyle, artık bize ölçeyi tam olarak ver. Ve tasaddak aleyna innallâhe yeczil ve tasaddak aleyna, ve bize tasadduk et. Sadaka ver. İnnallâhe yeczil mütesaddikîn. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir. Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler: Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeyi tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir. Meselenin çözümüne doğru yaklaşılıyor. Hazreti Yusuf'a ulaşıyor kardeşleri babalarının talimatı üzerine. Son perde orada, Hazreti Yusuf'un bulunduğu yerde oynanacak. Oluşacak ve kardeşleri Hazreti Yusuf'a ulaşıyorlar. Ama paraları az, istedikleri de çok. Onun için Hazreti Yusuf'a diyorlar ki, bizim paramız az ama ihtiyacımız da çok. Onun için sen bize sadaka olarak ver, bize ölçeyi tam ver. Paramız az olmasına rağmen bize yetecek kadar zahire ver. Ve Hazreti Yusuf diyor ki Kale hel alimtum ma fealtum bi Yusufe ve ahihi iz entum cahilun. Kale dedi, hel mi alimtum, siz bildiniz, ma neler, ne fealtum, siz yaptınız, bi Yusuf'a, bi Yusuf'a, Yusuf'a ve ahihi ve onun kardeşine, iz o zaman entum siz cahilun, cahiller idiniz. Gale dedi ki, hel alimtum, siz bildiniz mi, yani hatırladınız mı, ma fealtum bi Yusuf, Yusuf'a ve ahihi, Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi, yaptığınız fiili hatırladınız mı? İz entüm cahilun, siz cahilun, siz cahil iken, cahillikle Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi? Cümleleri, cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şu cümle çıkıyor ortaya. Yusuf aleyhisselam, siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi? Onu hatırladınız mı? Dedi. Hazreti Yusuf, aziz. Onlar da Aziz'in Hazreti Yusuf olduğunu bilmiyorlar. Ve Hazreti Yusuf diyor ki, siz Hazreti Yusuf'a ve onun kardeşine, Bünyamin'e yaptıklarınızı bildiniz mi?
Biliyor musunuz? Hatırladınız mı? Böylece bir yeni noktada bugünkü konumuz inşallah tamamlanıyor. Kardeşleri Hazreti Yusuf'a ulaşıyorlar ve Hazreti Yusuf onlara artık olayın iç yüzünü açmak zamanının geldiğine karar vermiş olmalı ki siz Hazreti Yusuf'a ve onun kardeşine neler yaptığınızı cahillikle bilmeyerek bunun ne kadar kötü bir şey olduğunun farkına varmayarak yaptığınız şeyi, yaptığınız kötülüğü biliyor musunuz, hatırladınız mı? Diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzel beraberlik daha inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Fatiha-Tür.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. İşte bir gönül beraberliği içerisinde bir defa daha huzurunuzdayız. Konumuz bu. İslam ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince İslam'ın dışında bir mutluluk söz konusu değildir. Mutluluk deyince biliniz ki orada Allah vardır. Mutsuzluk deyince de gene biliniz ki orada şeytan vardır. Şeytan bir insan dinin içinde olsa da dışında olsa da her zaman o kişiyle beraberdir. Şeytanlardan birisi her an o kişiyi kandırmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. İster dinini yaşamaya çalışsın kişi, ister yaşamasın. Kişinin dini deyince de kainatın tek dinini kastediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yegane dinini. Öyleyse altını çizerek bir defa daha tekrar ediyorum. Mutluluk varsa orada Allah vardır. Mutluluk denilen müesseseye dikkat edin. İnsanların geçici zevkler yaşamaları mutluluk değildir. Mutluluk kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde oluşur. Mutluluk kesintisiz bir uyum halidir. Yani sulh ve sükun halidir. İç dünyada sulh ve sükun kesintisiz. Dış dünyada sulh ve sükun kesintisiz. Allah ile olan ilişkilerde sulh ve sükun kesintisiz. Bu üçünün de gerçekleşebilmesi mutlaka o kişinin dinini yaşamasıyla mümkündür. Başka bir alternatif mevcut değildir. Din yoksa, din yaşanmıyorsa, orada Allah devrede değildir. Orada şeytan devrededir. Allah Teala biz kullarını o kadar çok seviyor ki, her birimizin ayrı ayrı sadece mutlu olmasını istiyor. Ve indirdiği bütün mukaddes kitaplara ki, zamanımızda bunların sadece son üç tanesi biliniyor. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Oysa ki Allah-u Teala ondan evvelki nebilere, peygamberlere de şeriat kitapları indirmiş. Çünkü buyuruyor ki, biz nebilere şeriat kitabı veririz ki onunla hükmetsinler diye diyor. Nebiler peygamberlerdir. Öyleyse şeriat kitapları sadece peygamberlere verilir. O verilen şeriatla hükmetsinler diye. Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah Teala şeriat kitabı vermiş. Birincisine Tevrat'ı, ikincisine İncil'i, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Üçü de şeriat kitabı, nebilere indirilen, Allah'ın nebilerine indirdiği ve o kitapla hükmetmesi için indirdiği kitaplar bunlar. Öyleyse eğer o kitapla hüküm alıyorsa insanlar, o kitapların muhtevasını yaşıyorlarsa işte mutluluk
oradadır. Orada Allah vardır. Mutluluğun merkezinde daima Allah vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğiniz müesseseye dikkatle bakın. Çevrenizde bir uyum içinde olmanız, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki uyumun sağlanması, Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak edilen hiçbir fiili işlememek, hepsi Allah ile olan ilişkilerin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta olmasına bağlıdır. Bir başka ifadeyle mutluluk dine bağlıdır. Din varsa, Allah sizinle beraberse mutluluk vardır. Din yoksa şeytan sizinle beraberdir. Mutluluk da imkansızdır. İşte sevgili kardeşlerim, zamanımıza gelinceye kadar yıllar yılı 20. asrın büyük boyutunda materyalizm dünyada hükümran bir devre geçirdi. Artık materyalizm iflas etmiştir. Komünizm iflas etmiştir. Sosyalizm iflas etmiştir. Bunlar devirlerini tamamlayan müesseseler. Maddecilik artık hüküm ferma değildir. Hani şu geçenlerdeki olayı hatırlayacaksınız. Ruslar 20 kilometre aşağı iniyor araştırma yapmak üzere ve oradaki sesleri alıyor. Sesler cehennemi andırıyor. Yecüc ve Mecüc'ün seslerini duyuyoruz. Korkunç bir sıkıntı içerisindeler. Cehennemdeki insanların seslerine çok benzeyen bir ifade ve alimlerden bu araştırma yapan alimlerden birisi diyor ki, hepimiz dinledik hem sesleri hem de o kişinin konuşmasını, diyor ki ben bir komünist olarak Allah'a inanmıyorum ama diyor cehenneme artık inanıyorum. Düşünemiyor Allah yoksa cehennem nasıl oluyor, onu düşünemiyor. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir akıl dışı işlemdir ki Allah yoktur diye insanlar neredeyse çenelerini yırtacaklar. Bunların hepsi artık iflas etmiş felsefelerdir. Ateizm de bunlardan bir tanesi. Genetik kodlar devreye girdi gireli ateistlerin bütün kapıları tıkandı gibi görünüyor. İnsanın maymundan geldiği palavrası artık sona eren bir zavallılıktır. Nereden bahsediyoruz? Zamandan bahsediyoruz. 21. yüzyıldayız, 3. milenyumdayız. 3. bin yıla geçtik. Öyleyse burada çok önemli sonuçlardan bahsetmekle mükellefiz hepimiz. 3. bin yıl materyalist felsefenin iflas ettiği, Darwinizmin iflas ettiği ve Allah'tan uzaklaşmanın durduğu devre. Ama şeytana yaklaşma da bütün boyutlarıyla yürüyor. Bu materyalist felsefenin sahipleri şeytanla kucak kucağı olduklarının hepsi farkında değildi. Ama bir kısmı özellikle iblisten aldıkları dizaynı gerçekleştirmeye çalıştılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve
zamana, aradan geçen zamana hamd ve şükürler olsun ki Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zaman geçerken insanların komünizmden, materyalizmden, kâm almaları, onun hoşnutluk veren, memnuniyet veren bir hüviyeti taşıması artık mümkün değil. Yeni bir devre girdik sevgili kardeşlerim. Bu devir Allah'ın hakikatlerinin bütün dünya insanlığı tarafından anlaşılacağı bir devirdir. Üçüncü bin yıl, 21. yüzyıl. Öyleyse hangi felsefeden bahsederseniz bahsedin, eğer içinde Allah yoksa, iman yoksa, orada mutluluğu hiç kimse yakalayamaz. Şeytanın dünyasında mutluluk yoktur. Sadece mutsuzluk vardır. Ve iblis her zaman etrafındaki sonsuz sayıdaki şeytanla devamlı hareket halindedir. Gayesi, tek bir gayesi vardır. Bütün insanları bu dünyada mutsuz yaşatmak, ölümden sonra da mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Bunun için vazgeçmeden sonsuz bir şekilde çalışır. Nerede bir mutsuz insan görürseniz bilin ki arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Bir kısmında cinler vardır, süfli cinler. Bir kısmında şeytanlar vardır. Ama Allah'ı o insanlar ellerinin tersiyle itmişler, defterden silmişlerdir. Mutsuzlukların arkasında sadece bu vardır. İnsanlar birbirlerine büyü yapıyorlar, büyü yaptırıyorlar, büyüden ölenlere rastlanıyor. İnsanların üzerine hüddem adı verilen bir ilimle cinleri saldırıyorlar, süfli cinleri. Ve de insanlar o cinlerle uğraşmaktan bitkin düşüyorlar. Mutsuzlar. Ama sevgili kardeşlerim, hata kimde? Hata onlarda. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'ın temel kanununu gerçekleştirmemişler. Gerçekleştirseler de ne olurdu? Gerçekleştirseler de 14. basamakta mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetleri anında devrin imamı başlarının üzerine gelecekti. O günden itibaren şeytanın onların üzerine cinleri saldırması veya şeytanın direkt olarak onlara negatif etken olması mümkün olmayacaktı. O kişi ruhunu en azından Allah'a ulaştırıncaya kadar. Ondan sonra da eğer bu insanlar zikirlerini aşağı düşürmezlerse, aynı seviyeyi korusalar dahi mutlulukları devam edecektir ölene kadar. Seviye düşünce tehlike vardır. Bir gün kişi zikirden vazgeçecektir. İşte orası çöküş noktasıdır. Öyleyse İslam mutluluktur. Din yoksa mutluluk yoktur. Neden yoktur? Konunun en başından alalım sevgili kardeşlerim. Sadece iki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a inanmayanlar elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şeytanı kendisine arkadaş edinenler, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emir olunurlar. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki,
Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Öyleyse şeytan tarafından emrolunan insanlar münkerle emrolunur, fuhuşla emrolunur. Yani Allah'ı inkar etmeleri onlardan istenir. Bir de nefslerinin bütün hevasına ve hevesine tabi olmaları emredilir şeytan tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin içinde de şeytan insana musallat olabilir mi? Eğer din olarak insanlar dinlerini unutup da bugün dinini yaşadığını zanneden insanların %90 topluluğunun hüviyetine düşmüşlerse, yani dinin temelinde yatan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelinde yatan gerçekleri artık devre dışı bırakmışlarsa, o insanların mutluluğu yaşamaları mümkün değildir. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininden İslam'da kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Yani din yok olmuş. Ne demek bu? Çünkü din hedeflerden oluşur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini insanlara ruhlarını Allah'a teslim etmelerini, fizik vücutlarını teslim etmelerini, nefslerini Allah'a teslim etmelerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini ve bunları 7 safhada gerçekleştirmelerini emreder. Daha başından itibaren insanoğlu mutluluğu yakalar. Öyle yakalar ki pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak geçer içinden kişinin. Ne zaman? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dinin içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dinin içinde değildir. Hangi dinin içinde yaşadığını zannederse zannetsin, o kişi Allah'la bir ilişkinin içerisine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişiye Allah'ın yardımı gelemez. Allah'ın koyduğu kanunlar gereğince gelemez. Çünkü Allah o kişiye yardım etmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde asla oluşmayacaktır. Mutluluğun vücuda getiren temel faktörü, mutluluğun kendisini, yani mutluluğu vücuda getiren temel faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir şekilde mutluluğa ulaşamaz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, hiçbir zaman o kişinin üzerinde Allah'ın rahim esması tecelli etmez. Böyle bir insanın zikir yaptığını düşünün. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı, Allah onun üzerinde rahim esmasını tecelli etmiş olsaydı, bunu yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ona ulaşacaktı. Mürşidine ulaşmadan evvel rahmetle faz nurları ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren mürşidine ulaştıktan sonra rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat nurları da ulaşacaktı. Göğsüne gelecekti. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu, göğsü yararak göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaktı. Ve sonuç nereye varacaktı? Kalbine ulaşan nurlar kalbe girecek ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktı. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Baştan aşağı zulmetle kaplanmış olan doğumundan itibaren insanın, nefsinin kalbi baştan aşağı zulmetle, karanlıkla kaplanmıştır. İçinde 19 grup afet vardır ve karanlıklarla temsil olunurlar. Nefsi afetlerle dolu olan bir insanın da mutlu olması mümkün değildir. Mutluluğun yolu nefsin afetlerinin yok olmasından ve ruhun hasletlerine paralel olan fazılların, faziletin o kişinin nefsinin kalbine yerleşmesiyle mümkün olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Kişinin davranışlarına dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu davranışlarda öfke vardır, kin vardır, haset vardır, kıskançlık vardır. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmama azmi vardır. Allah'ın yasak ettiği her türlü fiili de mutlaka işleme gayreti vardır. İşte kimlerde bunları görüyorsanız, bilin ki onlar Allah'ın yolunu yol edinmemiş olanlardır. Onlar hiçbir zaman mutlu olamazlar. Öyleyse mutluluğun temel faktörü Allah'ın o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecellisidir. Ne diyor Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Kur'an'da Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارِتِنْ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Afetleri sebebiyle tabii. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ne zaman tecelli eder? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah hep kalbinize bakar. O kalpte görmek istediği şey Allah'a ulaşma talebidir. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi var mıdır, yok mudur? Allah'ı birinci derecede alakadar eden budur. Çünkü o sadece ve sadece sizin mutluluğunuzu ister. Sizi mutlu edebilmesi ise şarta bağlıdır. Ne zaman sizler
Rahim esması ile tecelliye hak kazanırsanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o noktadan itibaren Allah'ın yardımı size ulaşabilir sevgili kardeşlerim, yoksa ulaşmaz. Buradaki dizayna dikkat edin. Anahtar Rahim esmasındadır. Allah'ın Rahim esması sizde tecelli etmedikçe Allah'ın ne rahmeti, ne fazlı, ne salavatı sizin üzerinize ulaşmaz. Olmaz ama olduğunu düşünün. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. 24 saat gece gündüz zikir yapıyor. Bu zikrin ona hiçbir faydası yoktur. Çünkü bu zikir o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmeti ve fazlı birinci grup nur. Rahmeti ve salavatı ikinci grup nur. Rahmet faz birinci grup nur. Rahmet salavat ikinci grup nur. Rahmet faz ve salavat 3 adet nur ama 2 grup nur oluşturuyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Arkasında hangi gerçek var? Rahmet nurlarının taşıyıcı faktör oluşu, kargo uçağı oluşu, fazlı ve salavatı beraberinde taşıması. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde işte hidayete, hidayet üzere olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Kim o insanlar? Bir evvelki ayette kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman Allah'a ya Rabbi muhakkak ki ben Allah için yaratıldım, senin için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Ruhumu ben mutlaka Allah'a ulaştıracağım diyen kişilerin böyle bir dilekle mürşitlerine ulaşmaları noktasından itibaren o kişilerin yeni bir çift nurla daha teçhiz edilmeleri söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren zikir yaparsa Allah'ın rahmeti ve fazlı mutlaka o kişiye ulaşır. Ama eğer Allah Teala onun kalbine ulaşmamışsa daha ulaşıp da o kişinin kalbine ulaşıp kalbinin kalbini Allah'a çevirmemişse ve o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala o kişinin göğsünü yararak nur yolu açmamışsa o kişi zikir yaptığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zikir yaptığında Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir o kişiye ama bir şey ifade etmez. Çünkü yollar kapalıdır. Ne var ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden itibaren bu işlemlerini gerçekleştirmesi, yani Allah'ın o kişinin üzerine 7 tane furkan vererek onun bütün günahlarını örtmesi 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde gerçekleşir. Bundan sonra da Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine ulaşması, kalbini Allah'a çevirmesi ve göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolunu açması da çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşir. Bunlar gerçekleştiği zaman o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, daha mürşidine ulaşmadığı için sadece iki nur, Allah'ın katından gelir kişinin göğsüne, göğsünden yarığı takip ederek kalbine ulaşır
ve kişinin zikrine paralel olarak o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlar, ulaşmaya başlar. İşte bu o kişinin huşu sahibi olması için başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbine girmeye başlayan rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman o kişi huşu sahibi olur. Bunlar hep Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı Allah'ın kanunları. Allah'ılaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirisi tahakkuk etmez. Dileyenler için de sırayla gerçekleşen olgulardır. Ve nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşince kişi huşu sahibi olur, bir hakkı doğar. Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah bu talebi reddetmeyecektir. O kişiye mutlaka mürşidini gösterecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidini göstermesi neyi ifade eder? Bu konuda nefs tezkiyesinin başlaması için bütün şartların oluşmasını ifade eder. Nefs tezkiyesinin başlaması için neler lazım? O kişinin kalbine iman kelimesinin yazılması lazım. Bu kişinin nefs tezkiyesinde olmazsa olmaz şarttır. Eğer Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazmazsa, o zaman kalbin zikir yapılması halinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine çekme özelliği gerçekleşemez. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir ve bu manyetik alan sebebiyle ters manyetik alanı taşıyan fazılları nefsin kalbine mutlaka ulaşacaklardır zikirle onlar. Fazılları kendisine çekecek olan işte kişinin kalbine yazılan iman kelimesidir. Bu iman kelimesi bir manyetik alandır. Ve fazıllar iman kelimesinin etrafına geldikleri zaman nasıl gelirler? Allah'ı zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından rahmetle faz nurları gelirler birinci aşamada. Mürşide ulaştıktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Ve bunlardan fazıllar nefsin kalbine ulaştığı zaman iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak yer tutmaya başlar. Kalbi işgal etmeye başlar. Allah-u Teala'nın nurları kalbin karanlıklarının içerisinde birer ışık demeti olarak, bir ışık topu olarak karanlıkları yok etmeye başlar. Nasıl yok eder? Yerini işgal ettiği karanlık tekrar geriye döndüğü zaman kalbe, kalpte kendisine yer bulamayıp kapı dışarı edilir. Çünkü orası Allah'ın nurları tarafından işgal edilmiştir. İşte kalbin işgali nefs tezkiyesidir. Yani ne demek istiyoruz? Nefsinizin kalbinde başlangıçta 19 grup afet var. Karanlıklarla temsil olunurlar. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, gurur, kibir, isyan, cimrilik, cehalet vesaire. Her biri karanlıklarla temsil edilirler. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 bu afetlerle doludur. Her bir karanlıkla temsil edildiği için de nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Nefsinizin kalbine
ilk giren nurlar 11. basamakta girer. Allah nefsinizin kalbine ulaştıktan sonra nefsinizin kalbinin Allah'ın nurdan alabilmesi için Allah göğsünüzü yardıktan sonra daha evvel Allah kalbinizi Allah'a çevirdikten sonra zikir yaparsanız eğer Allah'ın katından gelen rahmetle fazıl nurları kalbinize ulaşır. Başlangıçta yalnız rahmet girebilir nefsinizin kalbine. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise rahmet de girer, fazıl da girer. Ama bundan sonra kalıcı olarak nefsinizin kalbini %98'e kadar dolduracak olan fazıllardır. Nefsinizde artık rahmet nurları için ihtiyaç yoktur. Rahmet nurları %2 nefsinizin kalbine girdiği zaman görevini tamamlamıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken ilk %2 rahmetle afetlerin %2'si kapı dışarı edilmiş olur. Bundan sonra nefsinizin kalbine giren nurlar nefsinizin kalbini fazıllar olarak %7 işgal edeceklerdir. Her %7 fazıl nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşince, yani orasını işgal edince, karanlıklar tekrar kalbe döndükleri zaman orada artık kendilerine yer bulamayacaklardır. İşgal edilen yerlere karanlıkların tekrar gelip yerleşmesi mümkün değildir. Sağlam bir rabıta içerisinde fazıllar kalbinize yazılan iman kelimesine sımsıkı yapışmışlardır. Kalp nurlar tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefsin temizlenmesidir, arınmasıdır. Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlamasıdır. Neyle oldu? Her açıdan Allah'ın yardımıyla oldu. Nefsinizin kalbine iman kelimesini yazan Allah. Daha evvel siz Allah'a ulaşmayı dileyince üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eden Allah, o esma ile kalbinize ulaşıyor, kalbinizi o esma ile Allah'a çeviriyor, o esma ile göğsünüzü yarıyor, göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor, kalbinizin Allah'ın nurlarını alabileceği, muhtevasına çekebileceği bir ortam vücuda getiriyor. Sonra mürşidinize ulaştığınızda kalbinize iman yazılıyor, başınız üzerine devrin imamı geliyor ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Sonra o güne kadar size 1'e 10 ihsanda bulunan Allah Teala o günden itibaren 1'e 100 bunu veriyor. Artık verdiği şey bir nimettir. Ve bu 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecektir. Nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde nurlar, bu %7 nur sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselecektir. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ikinci kata yükselecektir. Ve fazıllar çoğaldıkça ruhunuz 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah Teala'nın bütün insanların üzerinde farz kıldığı husus budur. Ölmeden evvel ölmek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırmak ve bu noktada dünya saadetinin de %51'ini yaşamaya başlamak. Ruhunuz mu Allah'ın emrini yerine getirmiş ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Allah Teala bütün insanların üzerine farz kılmış ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını.
Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala'ya neyimizin ulaştırılması emredilmiştir? Ruhumuzun. Çünkü ruh Allah'a aittir. Herkese doğduğu zaman üfürülmüştür. Ve Allah Teala emanetini geri istemektedir. Bunu hayattayken yaparsanız Allah'ın ermiş evliyası olursunuz. Yapmazsanız o zaman ruhunuz vücudunuzda kalır ama öldüğünüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhunuzu 7 tane gök katını aşırıp 7. gök katının en üst noktasına, Sidretül Müntaha'ya kadar getireceklerdir. Oradan sonra da ruhunuz Allah'a tek başına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkileriniz mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Eğer din yoksa mutluluğu dünyada hiç kimse yaşayamaz. Öyleyse mutluluk nedir? İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Bu noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada ne olmuştur? Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazıl, %2 rahmet. Artık şeytanın nefsinizin kalbindeki %100 hakimiyeti %49'a düşmüştür. Allah'ın nurları şeytandan daha ötede bir hükmetme noktasına ulaşmışlardır. %51'e, %49 nurlar hakim duruma. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bu noktada neyi elde etmişsinizdir? Davranış biçimlerinizin %51'i pozitiftir. Size mutluluk verecek şekildedir. %49'u negatiftir. Size mutsuzluk verecek hüviyettedir. Mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu biraz aşabilmiştir. Yani dünya hayatında 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla mutluluğu yaşayabileceksiniz. 12 saatten daha az mutsuz olacaksınız. Her gün için böyle bir şeyi imkan dahiline sokuyor Allah Teala sizin için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktaya kadar burası 21. basamak, ondan sonra da ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması 22. basamak, buraya kadar garanti altındasınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onları, o insanların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. O insanlar ulaştırmazlar. Allah ulaştırır. Bu ise o kişinin 3. kat cenneti elde etmesi demektir. Bu ise o kişinin dünya saadetinin %51'ini elde etmesi demektir. Allah'tan bir cemiledir, bir ihsandır, bir nimettir bu. Din varsa gerçekleşir, yoksa gerçekleşmez. Din yoksa o kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Hep nefsine tabi olarak yaşar. Hep hüsranda kalır. Hep huzursuzdur. Hep sıkıntılıdır.
etrafını sadece huzursuzluk ve sıkıntı.

bunların hiçbirisi olmayacaktı. O kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olacaktı ve kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de asla güzelliklerin hakim olduğu bir devreye ulaşamayacaktı. Ve devamlı huzursuz bir insan olarak yaşayacaktı. Allah'ın evliyası olamayacaktı. Mutluluğu yaşaması mümkün değildi. Gideceği yerse muhakkak cehennem olacaktı. Dünya hayatı bir zindan gibi geçecekti. Bu kişi iç dünyasında mutsuz olacaktı. Neden? Mutsuzluk bir uyumsuzluk halidir. Huzursuzluk halidir, kaos halidir, kavga halidir. İç dünyasında ne olacaktı bu kişinin? Nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir savaş olacaktı. Nefs de ruh da akla şiddetli saldıracaklardı. Benim dediğim gerçekleşsin diye. Birisinin talebi ötekine mutlaka ters düşecekti. Neden? Çünkü nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Emrettiği şeyleri de yapmamakta direnecek şekilde Allah-u Teala tarafından dizayn edilmişlerdir. Ruhun bütün hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyecek. Yasak ettiği fiilleri asla yapmak, işlemek istemeyecektir. Görüyorsunuz ki birbirine taban tabana zıt iki müessese, ruh ve nefs sizin içinizde Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Denge sağlanmıştır. Ama bu denge sizi devamlı içinizdeki kavga sebebiyle, kesintisiz bir kavga sebebiyle her an kavga oluşacaktır. Huzursuz kılacaktır. Öyleyse görüyor musunuz? İç dünyanızda huzursuzsunuz, mutsuzsunuz. Din yoksa, Allah'laşmayı dilemediyseniz, o zaman şeytanla baş başasınız ve iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz kesintisiz bir savaşın içinde olacaktır. Her an birbirini alt etmek için çalışacaktır. Ve şeytan nefsinize mutlaka yardım edecektir. Ama siz Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için Allah'tan yardım alamayacaksınız. Öyleyse zaten ateistler için Allah'tan yardım istemek diye bir şey söz konusu değildir normal şartlarda. Ama sevgili kardeşlerim, ateist dostlarınız varsa hatırlayın, eğer onlar bir ölüm tehlikesi geçirmişlerse mutlaka Allah'a yalvarmaya başlarlar. O ateist olan, Allah'a inanmayan kişi bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı an kendini kurtaracak olan yegane kuvvetin olduğunu o noktada idrak eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan itibaren, bu noktaya kadar, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığı, nefsinizin kalbinde yüzdeli bir nur biriktiği noktaya kadar hep Allah'ın yardımıyla ulaştınız. Yok, Allah'ın yardımı yok. Allah'a ulaşmayı dinlemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga ömür boyunca devam edecektir. İç dünyanızda ömür boyu huzursuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Yeter mi? Yetmez. Allah'a ulaşmayı dinlemediniz. Dış dünyanızda da devamlı bir kavga hüküm ferma olacaktır. Çünkü başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz nefsinizin kurbanısınız ve nefsiniz her zaman başkalarından üstün olmak ister. Bu isteği sadece istek olmakta kalmaz. Hep insanlara ukalalık edip üstünlüğünü ispat etmek telaşı ve çabası içindedir. Ve davranışları bu sebeple başkaları tarafından hep sıkıntıyla karşılaşır. Etrafındaki insanların nefretini celbeder böyle insanlar. Üstünlüklerini her an başka insanlara kanıtlamak isteyen insanlar. Hele onlara bir mevki, bir

dünyaya verilmişse, bunu başka insanların üzerinde bir etki olarak kullanmak isterler. Bu insanlar her zaman bu zavallı hallerindedirler. Aslında kendilerini başkalarına zulmedebildikleri zaman zavallılıktan kurtulmuş olarak görmeye çalışırlar. Ama aslında bu onların zavallılıklarını biraz daha arttıran bir faktördür. Çünkü nefsani bir dizayn içerisinde başkalarına zulmeden herkes başkalarının indinde sadece küçülür. Hiçbir zaman mutlu olması mümkün değildir. Her zulmü onu biraz daha mutsuz edecektir. Her zulmü onu biraz daha mutsuz edecektir. Şimdi bu kişi iş dünyasında mutsuz. Nefsiyle ruhu arasında ömür boyunca devam edecek olan bir kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır. Allah ile ilişkisi olmayan bir adam ömür boyu bunu yaşayacaktır. Peki dış dünyasında, dış dünyasında da söylediğimiz sebeplerle devamlı huzursuz olacaktır bu kişi. Nefsi sebebiyle başkalarına hakaret edecektir, kötü davranacaktır. Bu kötü davranışın hemen arkasından Allah ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi hem başkasına rahatsız ettiği zaman, ona kötü davrandığı zaman huzursuz olacaktır. Hem de Allah Teala onu cezalandırdığı zaman huzursuz olacaktır. Olay bitmeyecektir. Karşısındaki kişi ondan bu zulme muhatap olunca, ondan gelen bu zulme muhatap olunca ondan intikam almak sevdasına düşecektir. Fırsatını bulduğu zaman mutlaka intikam alacaktır. O da nefs sahibi ise mutlaka bu olay tahakkuk edecektir. Kendisinden intikam alındığı zaman bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Bir defa daha sıkıntı duyacaktır. Başkasına zulmettiği zaman da sıkıntı duymuştu. Başkasından şimdi kendisine zulüm geriye döndüğünde, kendisine intikam alındığında yeniden huzursuz olacaktır. O da bu huzursuzluğu ikinci defa huzursuz olmaktır. Yetmez. İntikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman haksız bir fiil işlediği için Allah Teala bir defa daha ona huzursuzluk verecektir. Ona azap edecektir. Üçüncü defa kişi huzursuz olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişinin dış aleminde de ömrü devamlı başkalarıyla uğraşan, başkalarıyla kavga etmekle geçen bir kişidir. Mutsuz ve huzursuzdur dış ilişkilerinde. Allah ile olan ilişkilerine gelince kişinin mutlu olması mümkün değildir. Çünkü ibadetlerini yapmamaktadır. İbadetlerini yapmadıkça o kişinin mutlu olması mümkün olmaz. Allah Teala ona azap eder. Ve de zikir yapmadığı için nefs tezkiyesinin olması mümkün değildir. Nefsi ve şeytan o kişiyi devamlı olarak tuzağa düşürecektir. Bu kişi her ibadetini yapmadıkça bilmediği bir şekilde huzursuzluk hissedecektir. Ve namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet, özellikle zikir ibadetleri yapılmadığı sürece bu kişi huzursuzluğu ömür boyunca yaşayacaktır. Emirler cephesinde ve Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka işlemeye çalışacak ve işleyecektir. Her birini işledikten sonra da Allah ona mutlaka azap verecektir. Bu da o kişiyi huzursuz edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din olmadan bir mutluluğu kişinin yaşaması mümkün değildir. Mutluluk ancak Allah'ın bu işlevleri yardımıyla gerçekleşir. Ve neticedeki son mutluluğa ulaşalım. Bu kişi daimi zikrin sahibi olsun. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmasın. Nihayet iradesini de Allah Teala'ya teslim etsin. O zaman bu kişi dünya mutluluğunun %100'ünü yaşar. Çünkü nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ruhu da nefsi de aynı hedefe yöneliktir artık. Ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Zaten öyleydi. Nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister.
eskiden tamamen tersi söz konusuydu. Ama bütün afetleri yok olduğu için, yerini fazıllar aldığı için nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. O zaman kişinin kavgası bitmiştir. Ruh da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez, nefs de işlemez. Yasaklar konusundaki kavga da bitmiştir. Bu kişi sonsuz bir sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. Çevresiyle kavgası bitmiştir. Nefsinde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamayacaktır. Ve bunu ispat etmek için kendisini başkaları karşısında küçültecek olan negatif davranışların hiçbirisini gerçekleştirmeyecektir. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk haline gelmiştir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecektir. İşte kişinin iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de sonsuz mutluluğa ulaşması neyle gerçekleşebiliyor sevgili kardeşlerim? Sadece din ile. Allah'ın yardımıyla dikkat edin ki zikir yaptığınız zaman Allah gönderiyor sizin kalbinize rahmeti, fazla salavatı. O rahmetin, fazla salavatın kalbinize girebilmesi için göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nur yolunu Allah açıyor. Sizi kör, sahabe, dilsiz bir ölüyken canlandırıp işiten, gören ve idrak eden hüviyete getiriyor. Günahlarınızı örtüyor. En sonunda da bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor ve sizi her gün biraz daha saflaştırıyor, halis kılıyor. Neticede Allah'ın yardımıyla görüyorsunuz ki mutluluğu yaşıyorsunuz. Sonuca ulaşıyoruz. Din yoksa mutluluk yoktur. İslam kainatın yegane dini, başka bir din hiç olmamıştır. Mutluluğun simgesidir. Mutluluk İslam'la yaşanır. Sadece İslam'la gerçekleşir. Başka bir dinde zaten hiç olmamıştır. Mutluluk dinle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her zaman parçası bizim için biline ki duyulmaz bir mutluluktur. İşte bir mutluluk saatini daha birlikte geçirdik. Birlikte yaşadık. Mutluluğu bir defa daha bir başka açıdan inceledik. Baktık ki din yoksa mutluluk yoktur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Gördünüz ki insana cennet saadetini sağlayan da gene dindir. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مكتوب عليهم وللضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya topladı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o Allah bizleri yaratan ve sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O Allah sahibimiz o. Öyleyse böyle bir dizaynda mutlu olmayacak mıyız? Allah'ın sahipliğinde bir hayat yaşadığımız için. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz İslam nedir? Nedir İslam? Kelime yapısından başlayalım. İslam kelimesi silm kökünden gelir. Teslim olmak demektir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten gelir, silm kökünden. Bu konuda söylenen en güzel ifade teslim ifadesi olmalıdır ve gerçekten Allah'a teslim söz konusu olan şey. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, teslim olmak. İşte İslam'dan murat bu. Birçok insana göre çeşitli dinler vardır ve İslam bu dinlerin sonuncusudur. Sonuncusu olduğuna göre de en çok tekamül etmiş olanıdır. Öyleyse biz son ve yeni bir dinin sahipleriyiz derler. Ama bu doğru değildir. İslam yeni bir din değildir. İslam kainatın tek dinidir. Ezeli dindir ve Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti Adem ve ona tabi olanlar niye yaşadılarsa Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar aynı şeyleri yaşadılar. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar da aynı şeyi yaşadılar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşadılar. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşadılar. Hiçbir zaman kainat üzerinde, sadece bu bizim dünyamızda değil, bütün kainatta Allah'ın başka bir dini hiç olmadı. Diyor ki Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala, Habibim kendini hanif olarak dine ikame et. Bu Allah'ın hanif dinidir ki kayyum olan din budur. ezelden ebede kadar gidecek olan din budur diyor Allah Teala. Kayyum olan din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Ve sen de diyor hanifsin, hanif olarak kendini dine doğrult. Bil ki diyor Allah Teala, Allah insanları, bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır. Hanif dinini sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır. Ve Allah Teala şöyle diyor. Allah Teala'nın ne insanları yaratmasında ne de dini yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış, hanif dinini yaşayacak olan özelliklerle yaratılmış ve bütün kainatta sadece hanif fıtratıyla yaşanabilecek olan tek bir din mevcut olmuş. İkinci bir din hiç oluşmamış, hiç mevcut olmamış. Tek bir din, hanif dini. Tek bir fıtrat, hanif fıtratı. Öyleyse İslam Allah'a teslim olmaktır. Hanif fıtratı da Allah'a teslim olma fıtratıdır. Ruhunuzu ve çinizi, nefsinizi ve iradenizi hepiniz Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse Hazreti Adem hanif fıtratıyla yaratıldı. Hazreti Adem'in yaşadığı din hanif diniydi. Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, mesela öldürülen oğlu Habil, ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden birisiydi. Ve iradesi Allah'a bağlı olduğu için kendisini öldürmeye gelen kardeşine diyor ki, sen beni öldürmek için elini uzatabilirsin, beni öldürebilirsin. Ama ben seni öldürmek için elimi uzatmam diyor. Ve Allah diyor, sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, ilk insan Adem Aleyhisselam, 1200 yıllık ömründe birçok nesilleri vücuda getirdi. Neden? Çünkü oğulları ve doğan kızlar büyüdükçe birbirleriyle evlendiler. Ve yeni nesiller oluştu. Yani 25 yılda bir nesil oluşsa, 100 senede 4 nesil eder, 1000 senede 40 nesil eder, 1200 senede 44 nesil eder. Hazreti Adem zamanında 44 nesil Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Tabii tabi olanlar yaşadılar. Bir kısmı da elbette tabi olmadılar. İşte Kabil onlardan bir tanesi. Ama takva sahibi olmak o zaman da vardı. İslam dini takvadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa aminular takvasının sahibi olacaksınız. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ve mümin olacaksınız. Müminler takvasının sahibi olacaksınız. 14. basamaktasınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz. 14. basamakta mümin oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Meyap olan sığınağa sığınır. Evvap olur. Evvaplar takvasının sahibi olursunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 25. basamak. Fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturacaksınız. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Ve muhsinler takvasının sahibi olacaksınız. Sonra Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Muhlisler takvasının sahibi olacaksınız. Sonra irşada ulaşacaksınız. Azim takvanın sahibi olacaksınız. Ve sonra iradenizi de Allah'a teslim edecek ve bir hakkın takvanın, hakkı tukatiyi takvanın ya da aynı hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Böylece dört unsuru da ruhunuz, veçiniz, nefsiniz, iradeniz hepsini, emanetlerin hepsini onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edeceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a görüyorsunuz ki teslimler var. Öyleyse İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini 7 tane safhadan oluşuyor. İslam'ı yeni bir din olarak, bütün dinlerden farklı yeni bir din olarak düşünmek Allah'ın kanunlarına ters düşer. Din tekamül etmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. İlk insanı da yaratan Allah'tır. Din, o insanın var olduğu noktada insanlar için de geçerli olmuştur. İnsanlardan evvel cinler yaşıyordu. Onlar da aynı dinin sahipleriydi. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve bütün dinlerin birbirine eşit olduğunu, aynı şeriatla emredildiklerini Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya şeriat kıldıklarımızı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. İkinci bir şeriat hiç olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek şeriat oluşmuş. Bir tek şeriat. Hazreti İbrahim'in de şeriatı aynı, Hazreti Nuh'un da şeriatı aynı. Bunu başa teşmil edersek, başlangıca teşmil edersek Hazreti Adem'in de şeriatının aynı olduğunu görüyoruz. Kabil tarafından öldürülen Habil takvadan bahsediyor. Takva sahiplerinden bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, daha Hazreti Adem zamanında insanlar kerpiçler yapabiliyordu. Ondan evler yapabiliyordu. Buğdayı biliyorlardı, unu biliyorlardı, ateşi biliyorlardı, ekmekleri pişirip yiyorlardı. Koyunların yünlerinden iplik yapıyorlardı ve elbiseler yapıyorlardı kendilerine. Hiçbir zaman ne Adem Aleyhisselam ne oğulları mağaralarda yaşamadılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nedir bu mağara devirleri insanlar için? Sanki hayvanlıktan yeni kurtulmuş bir hayvani nesil. Sadece atom savaşları. Arkasından radyasyon sebebiyle beyinleri de harabe haline gelmiş olan, görüntüleri insan olan ama konuşamayan ve bütün miraslarını radyasyon sebebiyle kaybetmiş olan bir nesil. Mağara devrini yaşayanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın vücuda getirdiği din, hamdolsun ki sadece bir tek dindir. Ve o dinin Arapça adı İslam'dır. İnsanlar yaşadıkları sürece kainatta sadece bu din var oldu. Zannetmeyin ki İslam dini, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini sadece bu dünyaya has bir dindir. Hayır. Allah-u Teala sadece bu dünyayı değil, kainatı yaratmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kainat için, bütün alemlere rahmet olmak üzere, bütün alemler için yaratıldığını söylüyor Allah-u Teala. Ve Kabe'nin bütün kainat için hac merkezi olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de dünyadan başka yerlerde de, yerlerde de, göklerde de insanlar olduğunu ifade buyuruyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki kainat dizaynı içerisinde insanlar bir yerlere ulaşmışlar. Din insanlık için vazgeçilmez bir dizayndır. Çünkü insan sosyal bir mahluk olarak başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratılmıştır. Başka insanlarla birlikte yaşamak özelliği. Bu özellik mutlaka bir dinin gerekli olduğunu ifade ediyor. Sosyal bir nizam içerisinde, yani cemaat halinde yaşayan insanların nizamının nasıl oluşturulacağı bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Bu ilmin adına fıkıh diyor alimler. Ve gerçekten ülkemizde birçok fıkıh alimi gerçek anlamda görevlerini yapıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İslam nedir sualinin cevabına gelelim. İslam, Allah'a teslim olma dinidir. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça adıdır. İslam eşittir Hanif. Hazreti Musa'nın dini eşittir Hanif. Hazreti İsa'nın dini eşittir Hanif. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinlerin aralarında hiçbir farklılık mevcut değil. Ve sadece bütün dinler Allah'a, kainatın yegane yaratıcısına teslim olmayı içeriyor. Ve Allah-u Teala dinden bahsederken kayyum olan din diyor. Yani ta baştan itibaren, kainat kurulduğundan itibaren kayyum olan, mevcut olan, tatbikatı devam eden, kıyamete kadar da devam edecek olan, kıyametten sonra cennette de devam edecek olan, cehennemde de devam edecek olan, sonsuza kadar devam edecek olan bir din. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dinleri düşündüğünüz zaman dünya üzerinde belki 100 çeşit din göreceksiniz. Ayrı ayrı gruplar, ayrı ayrı topluluklar oluşturmuşlar insanlar ve her birisine zaman içerisinde din demişler. Acaba bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah-u Teala'nın her kavme mutlaka Resul göndermesi var. İnsanlar bugün hangi kavimlerde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi kavmi oluştururlarsa oluştursunlar, o kavimde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor hayatta. Öyleyse bu Resul, hayatta olan bu Resul, bilgiyi nereden alacaktır? Allah'tan alacaktır. Allah'tan aldığı bilgi de sadece Hanif dinine ait bilgidir. Yani İslam dinine ait bilgidir. Öyleyse şu anda dünyada ne kadar çok çeşit din var görünürse görünsün, hepsi hangi devirde, o kavimde kim tarafından ilk açıklama yapılmışsa, ilk Resul tarafından Kur'an'daki açıklamalar yapılmıştır sadece. Ne kadar çok din çeşidi görürseniz görün, hepsinin esası tektir. Hangi çağda yaşamışsa yaşasın, Allah'ın bir Resulü mutlaka o kavimde mevcuttu. Ve o kavimde Allah'ın söylediklerinin açıklanmasıyla sadece İslam yaşanmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün rükunlarıyla Allah-u Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanların da namaz kıldıklarını, zekat verdiklerini, oruç tuttuklarını yazıyor. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların da aynı şeyleri yaptıklarını yazıyor. Hazreti Zekeriya'nın ve ona tabi olanların da, bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların da. Öyleyse bunlar aradan asırlar geçip de unutulduktan sonra Allah'ın son peygamberine, son indirdiği kitapla son defa açıklanıyor. Bu açıklama peygamberlere yapılan açıklamanın sonudur ve kainatın son şeriat kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Ve bütün dinleri ihata eder. Ve dinler müessesesini yok eder. Sadece din geriye kalır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yani İslam dini. Öyleyse İslam'ı yaşamak nasıl bir şeydir? İslam 28 tane basamaktan oluşur. 4 tane 7 basamak bir araya gelerek 28 basamağı oluşturur. Vel Asr suresinde Allah-u Teala İslam'ın, Hanif dininin dökümünü vermiştir. Vel Asr, asra yemin olsun ki, innel insane defi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama aminu olanlar hariç. Ve amülüs salihati, ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç. Aminu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç.
1: Amilü salat işleyenler, yani bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra aldıkları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirenler hariç diyor Allah Teala. Ve tevasav bil hak diyor. Hakkı tavsiye edenler diyor. Ve tevasav bis sabr diyor. Ve sabrı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye edenler, yani ruhlarını hakka ulaştırıp da ulaşma işlemini yaşadıktan sonra, bunu gerçekleştirdikten sonra, bunun tecrübesine, bunun o muhteşem güzelliğine şahit olduktan sonra başkalarını da buna davet edenler, başkalarına da Allah'a ulaşmayı tavsiye edenler. 21. basamak. Ve tevasav biz sabır. Aynel yakin, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakinin sahibi olup başka insanlara da bu güzellikleri tavsiye edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bapta şunu görüyoruz. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a teslim olma müessesesi. İşte bu İslam'ın temelini oluşturur. Allah Teala ile olan ilişkinizde 28 basamak dizaynını temel olarak düşüneceksiniz. O zaman 28 basamak itibariyle İslam nedir? Birinci ve ikinci basamaklarda insanlar olayları yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirmelerinde Allah'a isyan etmeyenler, nefsleri hasta olmayanlar, nefslerinde hayır taşıyanlar Allah Teala tarafından seçilirler. Bu seçilen insanlardan bir kısmı, büyük kısmı Allah'a ulaşmayı diler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilenlerdir. Birinci basamakta olaylar yaşanır, ikinci basamakta olayları insanlar değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre seçilirler veya seçilmezler. Ama seçilseler de seçilmeseler de eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala onu cennetine alacağını söylüyor. Üçüncü basamak. Allah bu talebi derhal işitiyor, biliyor, görüyor. Dördüncü basamak. Ve rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Aynı basamakta. Bu tecelli Allah Teala'nın o kişinin gözlerinden hicab-ı mestureyi almasını sağlıyor. Bir perde. İrşat makamına bakan kişinin irşat makamını herhangi bir kişi gibi görmesini sağlayacak olan bir perde. Başkalarından ayırt edememesini oluşturan bir perde. İnsanların kulaklarında vakra var. İdrak edemiyor, işitemiyorlar. Allah'ın söylediklerini söyleyen mürşitleri işitemiyorlar. Duyuyor kulakları ama onlar işitemiyorlar, yani manasına varamıyorlar. İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, sen Allah'ın ismini Allah'ın tekliğini zikrederek onlara söylediğinde, onlara Allah'tan, Kur'an'dan bahsettiğinde, o ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda, onların gözlerinde hicab-ı mestur adlı bir perde oluştururuz diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra diyor onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini idrak edemezler diyor Allah Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını döner giderler diyor. Öyleyse Allah Teala'nın ard arda gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalpteki ekinneti aldığını görüyoruz ve kalbin ekinnetinin yerine ifatı koyuyor. Beşinci basamakta hicab-ı mestüre alınıyor. Altıncı basamakta vakra alınıyor. Yedinci basamakta kişinin kalbindeki ekinnet alınıp yerine ifat konuluyor. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekavvün 11. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onların kalbi Allah'a döndürülür diyor. Onlar gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Allah Teala فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyerek kim Allah'a amene olursa onların kalplerine hidayet konulur. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir istikametine kullanmış. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki kalpte Rahman'a huşu duyanlar var ya, İşte onlar takva sahip, onlar huşu sahipleridir. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açtığını görüyoruz. Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmaları için göğüslerini açar diyor Allah Teala. Göğüslerini şerh eder. Aslında göğüslerin arkasında Allah'ın söylemek istediği kalbi İslam kılmak üzere harekete geçer. Allah'a teslim etmek üzere. Ve bundan sonra o kişinin göğsünden kalbini Allah'a yol açtıktan sonra kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Açılmış olan şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşır. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan kalpten içeri ne rahmet girebilir ne de fazl. İki tane nur gelir. Kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen iki tane nur. İkisi de kalbin içine giremezler. Ama rahmet sızabilir. Bu sızma burada 10. basamakta Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmasıyla mümkün hale gelir. Kişi zikir yaptığında kalbin içine nur sızmaya başlar. Bu sızıntı 11. basamakta gerçekleşir. Sızıntı başlar. %2'ye ulaşınca kişi 12. basamaktadır. Ve hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gelince kişi nefsinin kalbine gelen %2 nurla yerleşen %2 nurla rahmetle huşu sahibi olur. Allah-u Teala'nın dizaynı açıkça görünüyor. Ve huşu sahibi olan kişi Allah-u Teala'dan sorduğu zaman mürşidini Allah mutlaka ona gösterecektir. Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah-u Teala. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasrederek inanırlar. Ve ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceklerine, geri döndürüleceklerine gene yakın hissederek inanırlar diyor. Ve kişi hacet namazını kılıyor. Allah ona mürşidini gösteriyor bu ayet-i kerime gelince. 13. basamakta kişi. Ve mürşidine Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. Tabi olduğu anda kişi 14. basamakta. Ne olmuştur? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a bir adım atmıştır. Allah ona 10 adım atmıştır. 10 katını mükafat olarak vermiştir. Söylediğimiz 10 tane ihsanı Allah Teala o kişiye vererek onu mürşidine ulaştırmıştır. Tabi olduğu anda ne olur? 10 tane de nimet alır kişi. Tabi olduğu anda birinci nimet, devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Sonra ne olur? İkinci nimet, Allah kalbin mührünü açar. Sonra kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimet. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş ruh gönderilir. O ruhla desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Sonra o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gelince sonra kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Neye paralel olarak yola çıkar? Kişinin nefs tezkiyesine. Kişinin nefsine Allah-u Teala artık imanı yazmıştır. Kişinin kalbinin mührü açıldığı için hareketli hale gelmiştir. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührünün üzerine baskı yaparak kalbin mührünü zülmani kapıya kadar indirip bu kapıyı kapatırlar. Rabbani kapı açılmıştır. Oradan içeri kalbe kadar ulaşan bütün rahmet, faz ve salavat nurları dolar. Kalbi %100 bunlar doldurur. Bütün karanlıklar da nefsin afetleriyle, nefsin afetleri olarak temsil edilen karanlıklar da böylece o kalbi bütünüyle terk ederler. Ve kalbin içinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar %1-2 derken, %7 toplandıklarında nefse emare tamamlanmıştır. Ruh vücuttan ayrılmıştır ve devrin imamının dergahında beklemektedir. Kişi devrin imamının dergahından evvel tabi olduğu dergahta beklemektedir. Birinci kata ulaşmak için kişi %7 nefs tezkiyesini başardığı zaman, nefsinin kalbinde %50 nur birikimi gerçekleştiği zaman ruh oradan devrin imamının dergahına ulaşır. Onarlık insan ruhları kademelerinde ait olduğu yere yerleşir. O sıranın en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ tarafına, sağ başına geçer. Böylece sıralar her gün değişikliğe uğrar. Ve oradan birinci gök katına kadar yükselmeye başlar bu ruh. İkinci defa 107 nur birikimi nefsi levvame. Birincisi nefsi emmareydi kişi. İkinci gök kıtına kadar yükselir. Kişinin ruhu nefsi levvame, kişi nefsini kınamaya başlar. Sonra üçüncü defa 107 nur birikimiyle ruh üçüncü gök kıtına ulaşır. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa 107 nur birikimi nefsi mutmainne, doyuma ulaşır kişi. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık emin olmuştur. Bu bir tam emin oluştur. Allah'ın verdikleri ona mutlaka yetmektedir. Sonra beşinci defa 107 nur birikimi nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa 107 nur birikimi nefsi mardiye, kişi, Allah da kişiden razı olur. Ve yedinci defa 107 nur birikimi nefsi teskiye, ruh teskiye olmuştur. 151 nurla kaplanmıştır ve ruh da Allah'a ulaşır. Gördüğünüz gibi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye adıyla 7 tane nefs kademesi saydık. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine dayalı. Ben nefsimi ibra edemem, beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Nefsi emmare. Nefsi levvame, Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesi. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Levm edilen, kınanan bir nefs. İkinci gök katı ruh için. Nefsi mülkime, Şems Suresinin 8. ayet-i kerimesi. فَاَلْهَمَهَا Fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Sonra 5. kat nefsi radiye, Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ve mardiye, gene Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Radiyeten mardiye. Önce Allah'tan razı oluyor, sonra da Allah ondan razı oluyor. Ve 7. kata ulaşması ve bu da nefsi tezkiye. Diyor ki Allah Teala Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaşmak üzere yola çıkar. Nefsin tezkiye olduğunu ifade ediyor. Ruhun da Allah'a doğru yola çıktığını. Bu yola çıkan, Allah'a doğru yola çıkan nur, ruh ne yapar? Allah'a ulaşır. İşte bunu çok açık bir şekilde Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ı yeştebi men yeşâ'yı Allah dilediği kişiyi Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib Kim de bunlardan kim de Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yola çıkması ruhun Allah'a ulaşmakla noktalanıyor. Bundan sonra ne olacaktır? Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Sığınağa sığınacaktır.

Altıdan sonra ikinci makamdan bahsediyor. Beka makamı. Ve En'am suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara taht ihsan ettiğini söylüyor. Allah'ın indinde teslim yurdu vardır onlar için diyor. Ve bu 23. basamak. 24. basamakta kişi yeni bir noktaya ulaşıyor. Zahit oluyor. Züht makamının sahibi oluyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar. Zahit olmak ona değer vermemek anlamına geliyor. İşte kim günün yarısından daha fazla zikir yaparsa zikre değer vermiş ama zikirsizliği değersiz kabul etmiş oluyor. Zikirsizliğe karşı her gün değer vermediğini, zikre değer verdiğini kişi Allah-u Teala'ya ispat ederse, her gün günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle, işte o kişi züht makamının sahibi olur. 24. basamakta kişi. Ve bundan sonra kişi daimi zikre yavaş yavaş yaklaşırken fizik vücudu Allah'a teslim olur. Ve fizik vücudun Allah'a teslimi yirmi beşinci basamak. Allah-u Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinin. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Öyleyse burada kişi muhsin oluyor. Ne oldu? İslam olmak 22. basamakta birinci teslimini tamamladı kişi. 25. basamakta ikinci teslimini tamamladı. Safhalardan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileme birinci safhasında kişi. 14. basamakta mümin olma safhasında. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırma ilk teslimi gerçekleştirme safhasında. 25. basamakta da ikinci teslimi gerçekleştirme safhasında. Ama 4 tane safha oluştu. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet ve mümin oluş ve yola çıkış, ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması 3, fizik vücudun Allah'a teslim olması 4. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Kişi hikmet sahibi olacaktır. Ve daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Diyor ki Allah-u Teala bu konuda ve ma umiru illa le yabudullah muhlisine lehud dine hunefae. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen muhlis kılarak, halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular diyor. Ve ma umiru onlar emrolunmadılar. İlla liyabudullâhe, Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine, muhlisler olarak nefslerinin kalplerindeki bütün afetleri halis kılmış olarak, bütün afetleri yok etmiş olarak ve hanifler olarak, Allah'ın dininde hanifler olarak. Bu, nefsin Allah'a teslimidir. 20. 6. basamakta kişi daimi zikre ulaşır. 27. basamakta ise nefs de Allah'a teslim olur. Teslimlerden ikincisi ve 5. safhası İslam'ın. Ve bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala'dan. Allah Teala tarafından tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren bu kişi ihlas makamını da aşmış.

Ve 8. basamağa salah makamına ulaşmıştır. Salah makamı 7 tane mertebeden teşekkül eder İslam'da. Birinci mertebede tövbe-i nasuh söz konusudur. İkinci mertebede o kişinin Allah-u Teala tarafından mükafatlanması söz konusudur. Günahları örtülür. Bu tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği için günahları örtülmüştür. Bu kişi günahları örtüldüğü zaman Allah-u Teala'dan iki talepte bulunuyor. Günahlarımızı mağfiret et. Birinci talep. Nurumuzu tamamla. İkinci talep. Allah-u Teala kişinin üzerine nur veriyor. Üçüncü mertebe ve günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncü kademe ve burada kişi iradesini Allah'a teslim etmeye hazır o hale gelmiştir. Ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Teslim ettiği zaman kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Bütün sahabe bu hedefi tamamlamışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. O sabikunel evinin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı 14 asır evvel. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlardı. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, bir hakkın takvayla, tukatihi takvayla, hakkül yakin takvasıyla Allah'a karşı takva sahibi olun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bir hakkın takvayla Allah'a teslim edin. Sonra ölün. İşte burası bütün insanların çıkabileceği en yüksek nokta. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşada memur ediyor. Burası beşinci kademesi salah makamının. Altıncı kademe bütün kavimlerdeki Resullere ait. Yedinci kademe ise bu Resullerden huzur namazının imamlığıyla kim görevliyse tasarruf takvasının sahibi olan o kişiye ait. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam bir teslimler demetidir. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Kim bunları gerçekleştirebilirse İslam'ı A'dan Z'ye yaşamış olur. Öyleyse İslam teslimlerden ibarettir. Din teslimlerden ibarettir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.
Teala. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kalbimize bu sevgiyi, sizlere olan sevgiyi verdiği için. İşte bu sevginin ışığında, sevginin bizleri bir yerlere ulaştırması söz konusu olmuş. Ne olmuş? Biz bir fırka oluşturmuşuz. Biz fırkalara ayrılmamışız. Tek bir fırkayı oluşturmuşuz. Allah-u Teala'nın dindeki temel emri fırkalara ayrılmamaktır. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kainattaki yegane dininin adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor ve Arapça adını da veriyor. İslam. Dini İslam, Allah'a teslim olma dini. Hanif dininin, yani İslam dininin muhtevasına girdiğimiz zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinin üç tane temel faktörü var. Bir, tek Allah'a inanmak, yani Allah'a şirk koşmamak. İki, Allah'a teslim olmak, ruhu, veçhi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim kılmak. Üçüncüsü de fırkalara ayrılmamak. Öyleyse İslam dininin veya kainatın yegane dini olan Hanif dininin, unutmayın, kainatın yegane dini diyoruz çünkü sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta din olarak sadece bu var, Hanif dini. Allah'a teslim olma dini ve bütün kainat bu dini öğrenmiş. Ama hepsinde de sapmalar, sapmalar, sapmalar. İblis boş durmuyor. Öyleyse İslam dininin, Hanif dininin birinci özelliği Allah'a teslim. Tamam. Ama ikinci özelliği tek bir fırka oluşturmak, fırkalara ayrılmamak. Yani cem. Üçüncü özelliği tek bir Allah'a inanmak. Yani Allah'ın zatında vahdet. Teklik ya da tevhid. Allah'ın tekliğine inanma akidesi. Bu konumuzda bizi şu anda alakadar eden kesime baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, bunun Allah'ın temel emri olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılmayın emri. İşte emrin muhtevasına Âl-i İmran 103'te beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: "Vatesimu bihablillahi." Allah'ın ipine
sarılın, sımsıkı sarılın. Cemia, hepiniz birden. Cem olarak hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ve la teferraku, ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Ondan sonra devam ediyor. Veskürü nimetallahi aleyküm, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki iskuntum edayen, siz birbirinize düşman idiniz. Fe ellefe beyne kulübüküm, o kalplerinizi o zaman tevhid et, telif etti, birleştirdi. Beyne kulübüküm, kalpleriniz arasındaki birleşmeyi, telif olmayı sağladı. Ve esbahtüm bi nimetihi ihvana, ve Allah'ın bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nari fe enkazeküm minha kezalike yübeyinullahi leküm ayatihi lealeküm tehtedun. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da Allah sizi ondan kurtardı. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki böylece hidayete eresiniz. Hidayete erenler kimler? Allah'ın o tek yolunda olanlar, fırkalara ayrılmayanlar. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana tabi oldular. Şeytana kul oldular. Bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana kul oldular diyor. Yani fırkalar, fırkalar, fırkalar, insanlar fırkalara ayrılmışlar. Bu ayet nazil olduğu zaman sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka var? 73 fırka diye cevap geliyor. Gerçekten bu 73 fırkadan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bir fırka kurtulacak. Adı Fırka-i Naciye. Necate ulaşanlar, kurtuluşa ulaşanlar demek zaten Naciye. Peki ey Allah'ın Resulü, onların özellikleri nedir, hususiyetleri nedir? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de arıyoruz. Acaba bütün fırkaları içeren ve kurtuluşu da içeren, gerçekten bütün fırkalara tabi olmamasını emreden bir ayet var mı diye? Var sevgili kardeşlerim. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Aslında 153 demek daha doğru. 152 ve 153. ayetler birbirine çok yakın bir anlam içeriyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara verdiği emirleri tekrar ediyor.
Enam 152'ye beraberce bakalım.

Ve diyor ki Allah Teala ve la takrebi malel yetimi illa billeti hiye ahsenu. Hatta yebluga eşittehu ve efrul keyle vel mizane bil kıstı. La nikellifu nefsen illa vusaha ve izâ kultum fadilu ve levkâne bihi lealeküm tezekkürun buyuruyor Allah Teala. Diyor ki yetimin malına o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün yettiği dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Böylece tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti diyor. Ve bi ahdillahi evfu, Allah'ın ahdini yerine getirin. Şimdi bir sonraki ayette Enam 153'te konumuza giriyoruz. Allah'ın ahdini yerine getirmek. Diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi evfu dedikten sonra ve enne haza sırat-ı müstakim fettebiyuhu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ruhunuzu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yola çıkartın. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve diyor ki La tettebiü sübule feteferraka biküm an sebilihi. Fırkalara ayrılmayın diğer sebillere tabi olmayın ki her biri bir ayrı fırkadır ve sizi Allah'ın tek fırkasından ayırırlar. Zalikum vasakum bihi lealekum tettekun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir ki böylece umulur ki takva sahibi olursunuz. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın ahdini yerine getirin. Nedir Allah'ın ahdi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudunuzu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek. Nefsinizi ahsen kılıp, halis kılıp Allah'a teslim etmek. İradenizi güçlendirip 12 mertebe tezyinle, kalbinizin müzeyyen olmasıyla iradenizi Allah'a teslim etmek. Böylece 4 tane teslimi gerçekleştirmek. İşte bu Allah'ın ahdi ve vasiyeti. Şimdi Allah Teala ne diyor? Ve bi ahdillahi efu Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki bütün o fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar yani 73 fırkanın sırat-ı müstakimin dışındaki 72'si sizi Allah'ın yolundan saptırırlar, fırkalara ayırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Sizi takva sahibi kılacak olan vasiyet. Öyleyse Sebe 20'ye bakalım. Bir fırka diyor. Müminlerden oluşan bir tek fırka. Bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Müminlerden oluşan bir tek fırka müminler, onlar şeytana kul olmamışlar. Allah'a kul olarak kalmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse burada ne diyor Allah Teala? Burada da bütün fırkalardan bahsediyor.
Ve bir de bir fırkadan bahsediyoruz. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Kimler onlar? Müminler. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemişler, üçüncü basamaktalar. Allah onlara 10 tane ihsanda bulunmuş, 14. basamağa ulaştırmış onları, mürşitlerine ulaştırmış ve ihsanla tabi olmuşlar. Tabi oldukları anda devrin imamının ruhu başların üzerine gidip yerleşmiş ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kalplerindeki küfür kelimesini Allah-u Teala almış, kalplerinin içine iman kelimesini yazmış ve böylece kişi kalbinde küfür yazan birisi iken kalbinde iman yazan, o imanın sahibi olmayı başarmış. Kişinin kalbinde artık iman yazıyor sevgili kardeşlerim. İşte bu noktada kişi mümin oluyor. Nerede bu kişi? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince diyor ki o kişinin ruhuna senin yevmit talakın Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, sırat-ı müstakime ulaş. Ruh, o kişinin ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde. Ne diyor Allah Teala burada? Enam 153'te. Sırat-ı müstakime tabi ol. Allah'ın ahdini yerine getirmek sırat-ı müstakimdir diyor. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? 14. basamakta başlayan birinci sırat-ı müstakim ruhunuzu Allah'a ulaştırır. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası oldunuz. Ama sırat-ı müstakimler bitmedi. 14. basamakta başlayan ikinci sırat-ı müstakim fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Onun da sırat-ı müstakimi 25. basamakta tamamlanır. Nefsinizin tezkiyesi de 14. basamakta başlar ve nefsiniz tezkiye ve tasfiye olur. Nefsinizin kalbi halis olur, bütün afetlerden kurtulur. Nefsiniz de Allah'a teslim olur. Bu 27. basamakta, 14. basamaktan başlayan 27. basamakta tamamlanan 3. sırat-ı müstakim. Sonra gene 14. basamakta başlayan 28 basamağın 28. basamağın yani salah makamının 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimiyle sonuçlanan iradenin sırat-ı müstakimi. Nasıl teslim oluyor? Allah iradenizi kendi iradesine bağlıyor. O noktadan itibaren artık siz Allah'a iradesini bağlamış bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz Allah'a bağlanıyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Ahdallahi'yi gerçekleştirdiniz. Ahdallahi, Allah'ın ahdi, ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi emreder. Allah'ın vasiyeti de aynıdır. 4 teslimi içerir. Bu 4 tane sırat-ı müstakim demektir. İşte Allah Teala burada o sırat-ı müstakimlerin hepsini birden kastediyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Bu sırat-ı müstakimdir. Ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 4 tane sırat-ı müstakimin toplamı olan sırat-ı müstakime tabi olun diyor. Sakın öteki fırkalara, sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi fırkalara ayırırlar. Ve Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırırlar. İşte fırkalara ayrılmamak,
Allah-u Teala'nın ilminde önemli bir konu. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı seni de sana vahyetmek suretiyle seni de içine alacak şekilde sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Fırkalara ayrılmayın diyor. Müşriklere senin teklif ettiğin bu Allah'a teslim olmak dini ve tek Allah'a teslim olmak dini ağır geldi diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala ayetin içerisinde Şura 13'ün içerisinde dini kendinizi dine ikame edin. Ve fırkalara ayrılmayın diye sana da din kıldık diyor. Sana da aynı şeriatı verdik. Bu şeriatın, Allah'ın şeriatının şeriat dediği şey Allah'ın 3 tane esas. 1. Tek Allah. 2. Allah'a teslim olmak. 3. Fırkalara ayrılmamak. Tek bir fırka oluşturmak. Demek ki 3 tane faktör. Şura 13'te aynı şeyleri içine alıyor. Fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala orada. Dini ikame edin. Tek bir din. Tek Allah'a inanmanın dini. Ve sonuçta da Allah'a teslim olanın temel kaidesini şöyle açıklamış Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. E o seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Teslimi de burada açıklamış. Öyleyse fırkalara ayrılmamak, dini ikame etmek, ve Allah'a teslim olma. Ayrıca bu dinin şirkten arınmış olduğunu da Allah Teala müşriklere, onlara teklif ettiğin bu din ağır geldi diyor. Şirkin Allah'ın dininde mevcut olmadığının en güzel ifadesini buluyoruz Şura 13'te. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala fırkalara ayrılmayı
istemiyor. Tek bir fırkayı oluşturmamız emrolunuyor. Bu tek fırka Allah'ın yegane yolu, sırat-ı müstakim üzerinde olanların yolu. Öyleyse bu yol kimin yoludur? Fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Fırkalara ayrılmayanlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fırkalara ayrılmayanlar irşat makamına ulaşıp tabi olanlardır. Fırkalara ayrılmayanlar bu noktadan itibaren sırat-ı müstakimin üzerinde olup 21. basamağa kadar ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenlerdir. 25. basamağa kadar fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir, ulaştırmadan. Allah'a fizik vücuduna ulaşması söz konusu değil. 27. basamağa kadar nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. 28. basamağın 5. kademesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Hepsi de sırat-ı müstakimdir. Fırkalara ayrılmayanların özelliği, yani müminlerin özelliği, sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. Öyleyse fırkalara ayrılanların ve ayrılmayanların özelliğini Fatiha suresinde de görüyoruz. Ne diyor Allah Teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Recm edilmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle başlarım. Elhamdülillahi Rabbil alemin hamd. Alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan, Maliki Yevmiddin, din gününün mürşide tabi olma gününün sahibi olan, İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz. Kulluğun başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, fizik olarak başladığı nokta ise mürşidimize tabi olduğumuz an. 14. basamak. Öyleyse yalnız Allah'a kul olmamız söz konusu. Şimdi Sebe 20'ye baktığımız zaman ne diyordu Allah Teala Sebe 20'de? Şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalardaki insanlar şeytana kul oldular. Öyleyse Fatiha suresinin özelliği ne? Fırkalara ayrılmamak. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız Allah'a kul olmak demek, hiçbir fırkaya ayrılmamak demek. Unutmayın ki Allah-u Teala fırkalara ayrılmayalım diye bizi yaratmış. Dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah-u Teala Şura 13'te. İşte fırkalara ayrılmamanın şiarını 5 vakit namaz kılan insan günde 40 tane Fatiha okumak mecburiyetinde. Sünnetleriyle beraber kılıyorsa 40 tane Fatiha okumak mecburiyetinde. Biz borçları da kıldığımız için, ayrıca hamd ve şükür kıldığımız için her gün bunu 60'a çıkartırız. Öyleyse Fatiha suresi bize fırkalara ayrılmamanın temelini veriyor. Yalnız sana kul oluruz. İnsanlardan her kim Allah'a kul olmamışsa o şeytana kuldur. Allah'a kul oluncaya kadar şeytana kul olması devam edecektir. Öyleyse kim şeytana kul değilse o fırkalara ayrılmayandır.
Yalnız sana kul oluruz. İyyake na'budu. Ve iyyake nestaîn ve yalnız senden istiğne isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu sadece senden öğrenmek isteriz. Niçin? İhtina sıratel müstakim bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Ulaştırman için. İşte Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi, fırkalara ayrılmayan insan, sırat-ı müstakimin üzerinde olan insan, fırkalara ayrılmayan insan sadece Allah'a kul olan insan. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi şeytana kul olmaktan kendisini sıyırmıştır. Henüz Allah'a kul olmamıştır ama şeytana da artık kul değildir. Allah'a ulaşmayı düşündüğü andan itibaren o kişi şeytana kul olanların gideceği cehenneme gitmeyecektir. Allah'a kul olanların veya kul olacak olanların gireceği cennete girecektir. Unutmayın, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an artık şeytana kul değildir. Çünkü gideceği yer Allah'ın cennetidir. Şeytanın kulları cennete giremezler. Allah-u Teala'nın ayrımına dikkatle bakın. Şeytanın kullarının gireceği yer cehennemdir. Öyleyse insanın şeytanı olan gerçek kulluğu o kişinin bir ve ikinci basamaklardaki hayatı kadardır. Üçüncü basamağa geçtiği anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi artık şeytanın kulu sayılmıyor Allah-u Teala tarafından. Allah'ın kulu sayılıyor. Üstelik de bu Allah-u Teala tarafından o kişiyi mutlaka sırat-ı müstakime alıyor Allah-u Teala. Neden Allah'ın kulu sayılıyor? Çünkü onu sırat-ı müstakime alacak olan, Allah'ın zatına ruhunu ulaştıracak olan kimdir? Allah'tır. Allah bu konuda söz vermiş. Sözünü mutlaka tutacak. Sözünü mutlaka tutacağı için kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren benim kulumdur diyor. İşte Fatiha suresindeki İyyâke na'budu ifadesi yalnız sana kul oluruzu ifade ediyor. Ve zaten arkasından Allah'ın kullarının mutlaka gireceği sırat-ı müstakime ulaştır şeklinde geliyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olduğu anda kişi Allah'ın kulu olması zaten Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren oluşmaya başlamış ve şeytanın kulu olması artık mümkün değil. Sırat-ı müstakimin üzerine yükselince oradan Allah'ın zatına kişi mutlaka Allah tarafından ulaştırılacak. Kişi ulaşmayacak. Şura 13'te fırkalara ayrılmayan diyen, ayrılmayın diyen, dini ikame edin diyen, bu senin dinin, tevhid dinin, tek Allah'a inanan din müşriklere ağır geldi diyen Allah Teala bir muhteva tayini çizgisini oluşturuyor. O muhtevada Allah'a kul olmak var. Şeytana kul olmaktan kurtulmak var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak 7 kademe içerir. 7 safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Düşünce platformunda Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a düşünce platformunda kul oldunuz. Allah size 10 tane ihsan verdi, mürşidinize ulaştınız. Tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda sizin için fiziki kulluk başlayacak. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Ulaştığı an ruhunuz Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacak. Nefsinizdeki afetler azaldıkça. Ama daha düşünce platformunda siz şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Neden? Çünkü Allah Teala konunun içine sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi katmıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendi zatına ulaştırmayı garanti ettiği için Allah Teala
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendi zatına ulaşmış, kul olmuş addediyor. Ona göre değerlendirecek. Ve şayet bu kişi mürşidine ulaşamadan ölürse gene Allah'ın kulu sayılıyor ama birinci kat cenneti elde edebiliyor. Mürşidine ulaştı, Allah'a ruhunu ulaştıramadan, sırat-ı müstakime ulaşıp da Allah'a ruhunu ulaştıramadan ölürse ikinci kat cennetin sahibi. Ömrü o kadarına müsaade ettiği için. Ömrü müsaade etse, Allah Teala onu yaşatsa ruhunu da kendisine ulaştıracak, mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Ulaştığı anda kişi ruhun kulluğu noktasına ulaşıyor. Bu gerçek bir kulluktur. Birinci ve ikinci safhalar bu kulluğa hazırlıktır. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracağı için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onu kulu kabul ediyor, cehennemden azat ediyor. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın o kişiyi kendisine kul ettiği nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın kulu olmak şerefine erer. Burası düşünce platformundaki kulluk değildir. Burası fizik platformundaki kulluktur. Birinci sırat-ı müstakim kulluğun esasını sırat-ı müstakim teşkil ediyordu. Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız sana kul oluruz. Kul olabilmemiz için bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bunun manası sadece ruhumuzu sana ulaştıracağımız sırat-ı müstakime değil, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de sana teslim edeceğimiz, ahdullahi yerine getireceğimiz, dört emanetimizi de sana teslim edeceğimiz sırat-ı müstakime ulaştır. Kimdir o sırat-ı müstakimin üzerindekiler? Sıratellezine en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki, başlarının üzerinde devrin imamının ruhu senin nimetin olarak yerleşmiş olanların yoludur. Ne oluyordu? 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olan kişi, tabi olduğu anda orada o seremonide tövbe merasiminde hazır bulunan, arşı tutan meleklerle birlikte hazır bulunan devrin imamı o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bir günde 1 milyon insan tabi olsa, Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olsa, her merasimin yapıldığı yerde devrin imamın ayrı bir ruhu arşı tutan meleklerden bir kısmı ile birlikte mutlaka oradadır. Ve merasim gerçekse, kul sayeden Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bu 7 şahit huzurunda belli olur. Ve onun başının üzerine derhal devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu o kişinin o tek fırkada olduğunu gösterir, fırkalara ayrılmadığını gösterir. Doğal insanlar Allah'ın fırkalara ayrılmamaktan muradının ne olduğunu bilmezler. Derler ki sen Nakşi tarikatındasın, o Rüfai tarikatında, diğeri başka tarikatta. Her biriniz fırkalara ayrılmışsınız. Sevgili kardeşlerim, bütün tarikatlar Allah'a ulaştırmak üzere kurulmuştur. Eğer o tarikat Allah'a ulaştırma vasfını kaybetmişse,
artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa herhangi bir tarikatta, Allah'a ulaşmak için irşat makamına gelip tabi olmuyorlarsa, onlar tek fırkanın içinde mütala edilemezler. Tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Hepsi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Hangi tarikatta olursa olsun.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde Nakşibendi tarikatı Rıfai tarikatı

aklınıza gelen Bektaşi tarikatı veya başka bir tarikat, hangisi olursa olsun, eğer bu tarikatın bugünkü mensupları Allah'a ulaşmayı diliyorlarsa, bu hedefle mürşitlerine ulaşmışlarsa, onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Ve dinlerini yaşayabilenler sadece bunlardır. Kainatın tek dinini yaşayabilenler sadece bunlardır. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar fırkalara ayrılmamış olanlardır. Eğer sırat-ı müstakimin üzerinde olmasalardı, o zaman geri kalan 72 fırkadan herhangi birisine bağlanmış olanlar olacaklardı. Fırkalara ayrılmış olanlar olacaklardı. Öyleyse tarikatlardan hangisinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dileyerek o kişi o tarikatın irşat makamına ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa ya da oradaki mürşitlerden herhangi birisine tabi olmuşsa, o zaman onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. O daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren fırkalardan sadece birindedir. Sırat-ı müstakime ulaşacak olan fırkanın üzerindedir kişi. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. 100 tane tarikat olsa, sebil vardır sadece. Her tarikatın dergahından devrin imamının dergahına kadar olan sebiller değişiktir. Ama sırat-ı müstakim değişmemiştir. Tek sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakimden başlayan Allah'a kadar ulaştıran bir tek sırat-ı müstakim vardır. Ve bu daha birinci sırat-ı müstakim. Kişinin fizik vücudu da aynı anda başlar sırat-ı müstakim üzerinde olmaya. Nefsi de, iradesi de. Ve böylece kişiler, bu insanların hepsi, hiçbirisi fırkalara ayrılmadan sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep aynı mesajı veriyor. Fırkalara ayrılmayın. Tek bir fırka oluşturun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna cem diyor. İnsanların Allah yolunda, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde bulunması olayı fırkalara ayrılmamak demek. İşte o fırkalara ayrılmayanlarsa onlar müminlerdir. Fatiha suresinde de Allah Teala tabiyeti mutlaka sırat-ı müstakimin ana şartı saydığı için tabiyetin ön şartını koymuş Fatiha suresine. Diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Ne olur istihane istersek ne olacağını Bakara suresinin 44 ve 45. ayetlerinde anlatıyor Allah Teala. Diyor ki vestaînu bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yuzunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Onlar diyor,
sabırla ve namazla, bu namazın adı hacet namazı, sabırla ve namazla

Ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu ettirilecektir. Öyleyse istihane istemeye ehil olanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklarından emin olanlar, yakin hasıl ederek Allah'tan mürşitlerini isteyenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına muhakkak surette inanan, kesinlikle inanan insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyen insan kimdir bu durumda? Bir, Allah'a inanan bir insandır bu. Allah'a inanıyor ki ruhunu Allah'a ulaştırmaya da inanabilsin. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üçüncüsü, bu kişi bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın 12 defa farz olduğunu biliyor üzerine. Dördüncüsü, bu kişi bunu mutlaka yerine getireceğinden emin. Neden? Nasıl bu kadar emin oluyor kişi? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse Allah'ın dilediği o gün mutlaka gelecektir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor Allah Teala. Öyleyse amin olmak bu standartlarda bir müessese. Sadece onlar, amini olanlar Allah'ın kulları olmak şerefine erenler. Daha kişi amini olduğu anda onu Allah Teala şeytanı kullananların arasından derhal alıyor. O artık Allah'ın kullarının kulu olmanın başlangıç safhasında, ama artık şeytanın kulu sayılmıyor. Çünkü Allah Teala onu kendisine mutlaka ulaştıracak kişi yaşarsa. Yaşamazsa, kendisine ulaştırmadan evvel kişi ölürse onu da cennetine alacağını garanti etmiş. Şeytanın kulları Allah'ın cennetine giremezler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaşıyoruz? Allah'ın kulu olma standartlarına baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci kulluktayız. Bu düşünce platformunda bir kulluktur. Allah Teala bizi irşat makamına ulaştırıyor ve ikinci kulluğa ulaşıyoruz. Şeytana kul olmamak, Allah'a kul olmak. Fırkalara ayrılmamanın temelinde bu var. İrşat makamına ulaştığımız zaman fiziki platformda bir kulluk başlıyor. Ruhumuzun kulluğu. Ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşıyor ve Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. 25. basamakta Allah'a kul oluyor. Nefsimiz de 27. basamakta bütün afetlerini temizliyor, saf oluyor, halis oluyor ve muhlis olan, kalbinde hiç afet kalmamış olan nefsimiz de Allah'a kul oluyor. En sonunda ise irademiz Allah'a kul oluyor. Neden bu eylemler, işlemler sadece Allah'a
Onu söylüyoruz. Yalnız sana

buluruz. Yani biz fırkalara ayrılmayız demek bunun manası. Fırkalara ayrılmamanın temeli şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Sadece Allah'a kul olmak üzere yola çıkanlar şeytana kul olmaktan kurtulanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin ki fırkalara ayrılmayanların hepsinin müşterek özelliği ahdillahi, Allah'ın ahdini yerine getirmek üzere yola çıkanlar olmasıdır. Olmalarıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes fırkalara ayrılmamış olan tek bir fırkada olanlardır. Ve onlar kendi aralarında hangi kesime tabi olurlarsa olsunlar, netice değişmez. Allah'a ulaşmayı diliyorlarsa, bunun için Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışlarsa, tabi olmuşlarsa, ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Ve dikkat edin ki onlar Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Kimler? Fırkalara ayrılmayanlar. Hangi gruba bağlı olurlarsa olsunlar, sırat-ı müstakimin üzerindelerse onlar fırkalara ayrılmamış olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, temel hedefiniz fırkalara ayrılmamak olacak. İşte sadece fırkalara ayrılmayanlar, onlar müminlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece onlar Allah'a kul olabilenlerdir. Sadece onlar İslam'ın yedi safhasını yaşayabilenlerdir. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz İslam'dan kopanlar, mümin olmak, İslam'dan kopan kavramlardan mümin olmak. Problem şuradan kaynaklanıyor sevgili kardeşlerim. Bizim alimlerimiz her kelimenin lügat manasından hareketle onu manalandırmışlar. Biliyorsunuz mümin kelimesi iman kelimesinden geliyor. İman inanmak demek. İnanç demek. Mümin de inanan demek. Ya da inancın sahibi, ikisi de aynı manayı ifade ediyor. İnanan. Öyleyse inanan kişi mümindir. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre müminler, kadın olsun erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a inanırsa o mutlaka mümindir, Allah'ın cennetine girer deniyor bu ayet-i kerime gereğince. Acaba öyle mi sevgili kardeşlerim? Allah'a inanan Allah'ın cennetine girer mi? Onlar öyle diyorlar ama Allah Teala öyle söylemiyor. İki nevi mümin var Kur'an-ı Kerim'de. Bir, takva sahibi olan müminler. İki, takva sahibi olmayan müminler. Mümin kelimesi birkaç şekilde kullanılmış. Bu kullanılan kelimelerden bir tanesi aminu olmak. Yümin kelimesi kullanılıyor. Yümin billahi, Allah'a iman etmek demek. Allah'a inanmak demek. Aminu kelimesinin sahibi olan kişi de ellezine aminu, onlar ki aminudurlar, yani inanırlar Allah'a, iman ederler, inanırlar. İşte bakınız, inananların bir muhtevasını Allah Teala açıklıyor. Yunus Suresi 62, 63, 64. ayetler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsunun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. لِهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın evliyası, evliyalık mevzesinin başlangıç noktasından başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, onlar gerçek müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, onlar hakiki müminlerdir.
hadise 1. Allah'a inanan müminler var fakat Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onlar Mümin Suresinin 40. ayete girmesindeki cennete gireceklerin arasında yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a inananlardan, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hakiki mümin olur. Öyleyse Allah Teala hakiki müminlerden bahsediyor. Gerçek müminler, hakiki müminler. Sadece inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hakiki müminlerdir. Burada Yunus Suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde geçen anlattığımız muhtevada bir aminu kelimesi var. Ellezine aminu ve kânû ittekûn. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar inanırlar, Allah'a inanırlar ama inançları onları Allah'a ulaşmayı dilemeye vasıl etmiş. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerden olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her konuda Allah Teala doğrularla eğrileri birbirinden ayırmış. Kur'an-ı Kerim'de bu aminu kelimesinin kullanılmasında iki ayrı cephe görüyoruz. Burada Yunus Suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde geçen اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar aminudurlar ve takva sahibi oldular. Amen olanlardan öyleleri ki bunlar takva sahibi oldular. Takva ne zaman başlar? Allah'a yöneldiğimiz zaman başlar. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile. Bu Allah'a yönelmektir. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Yani o kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a yönelmezse o takva sahibi olamaz. Sadece Allah'a yöneldiği takdirde takva sahibi olur. Demek ki inananlardan her kim Allah'a yönelirse o zaman takva sahibi olur, münip olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Takva sahibi olmayan fakat Allah'a inanan birisi Allah'ın cennetine giremez. Onun takva sahibi olabilmesi ise mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Peki Rum suresinin devamına bakalım. Tekrar aynı noktaya geri döneceğiz. Devamına bakıyoruz. Ve ekumus salat
وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı böylece takva sahibi ol dedikten sonra ve namaz kıl diyor ve müşriklerden olma diyor. Ne alakası var mı diyorsunuz? Şirkle Allah'a ulaşmayı dilemenin. Sevgili kardeşlerim, birinci derecede illiyet rabıtası olan iki kelime. Şirk ve Allah'a ulaşmayı dileme. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şirkte değildir. Kim Allah'a münip olursa şirkte değildir. Münip olamazsa hem takva sahibi değildir hem de şirktedir. Münip olmayan kişi takva sahibi olamaz. Münip olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkten yakasını kurtaramaz. Allah Teala o müşriklerden olmayın ki diyor Rum 32'de, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlar diyor. Dinde fırkalara ayrılmanın olmaması gerektiğini ise Allah Teala bize Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Habibim diyor, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı dinde fırkalara ayrılmayın diye size de sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Dini kıyamda tutun ve fırkalara ayrılmayın diye bu şeriatı size de verdim diyor. Onlara verdiğim şeriatın aynını size de verdim diyor. Bu şeriatın esası fırkalara ayrılmamak ve dini ayakta tutmaktır. İşte görüyoruz ki insanlar fırkalara ayrılıyorlar ve bu fırkalardan sadece bir tanesi, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim Allah'a münip olursa, kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, kim Allah'a amin olursa, bunların dördü de aynı manaya gelir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi amin odur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi müniptir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mümindir. Öyleyse müminlerden kurtulacak olanlar var, cennete girecek olanlar var. Gene Allah'a inanan olduğu için mümin kelimesi gene kullanılıyor. Ama cennete giremeyecek olanlar var. Şimdi bu fırkalara ayrılanların, dinlerinde fırkalara ayrılanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen 72 fırkayı oluşturduğunu görüyoruz. 73. fırka da bunların her birinin içindeki küçük gruplar. 72 fırkaya dağılmış vaziyette. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, münip olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen hakiki müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen gerçek müminler. Takva sahibi olan müminler. Öyleyse
ne gördük şimdi burada? 73 tane fırkadan 72'si mümin değil. 72'si mümin değil, bir tanesi mümin. Gerçek mi? Gelin bakalım gerçek olup olmadığını beraberce araştıralım. Allah Teala şöyle buyuruyor. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini, vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte Rum 32'de fırkalara ayrılanlar, işte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılanlar, her ikisi de fırkalara ayrılmışlar. Rum 31'de bu fırkalara ayrılanlardan kurtulan sadece bir tanesi, 73 fırkadan 72'si fırkalara ayrılmış. Onlar münip olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dinemeyenler. Bir tanesi münip olanlar, onlar hem takva sahibi hem münip. Takva sahipliğinin başladığı nokta amin olma noktası. Şimdi Sebe 20'ye bakıyoruz. Bir tek fırka müminler, geri kalan bütün fırkalar mümin olmayanlar. 72 fırka mümin olmayanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytanın kullarının müminleri oluşturan bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar olduğu anlatılıyor. Ve bu ayet-i kerime indiği zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunların arasından gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka. İsimleri ne? İsimleri Fırkayı Naciye. Bu fırkanın içindekiler, bu ismi Fırkayı Naciye'nin içindekiler kurtuluşa ulaşacak olanlar. Zaten Naciye Necat kurtuluş demek. Fırkayı Naciye kurtuluş fırkası, kurtuluşa ulaşanların oluşturduğu fırka demek. Ne gördük? Sebe 20'de bütün fırkalar hepsi kafir. Bir tek fırka mümin. Rum 32'de bütün fırkalar hepsi şirkte. Yalnız bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, onlar şirkte değil. Birinde şirkte olanlar ve olmayanlar olarak ayrılmış 72 fırka ve 73. fırka. İkincisinde mümin olanlar ve mümin olmayanlar diye ayrılmış. Mümin olanlar bir tek fırkayı oluşturuyor. Mümin olmayanlar 72 tane fırkayı oluşturuyor. Şeytana tabi olanlar, onlar küfürdeler. Şeytanın kulu olanlar, hepsi şeytana kul oldular diyor. Bir tek fırka hariç, hepsi şeytana kul oldular. Şeytana kul olmaktan kurtuluş noktasına bakıyoruz. Kimler kurtulur şeytana kul olmaktan? Bu kurtulanların müminler olduğunu görüyoruz. Kurtulanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, vellezî neştene bu tagute, en yabudu ha lehum
Yevmil Büşra ve Beşir İvadi Vellezîne eştenebut tagute an yâbudihâ ve enâbu ilallâhi lehumil büşra ve beşir ibadî. Onlar diyor Allah Teala sahabe için taguta, insan şeytanlara, cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden kurtarmışlar? Onlar enubu ilallahi diyor, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. İşte gene bir fırka, Allah'a kul olanlar, gene bütün fırkalar, Allah'a kul olmayanlar, şeytana kul olanlar, hepsi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu. Orada Sebe 20'de müminler olarak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler olarak geçiyor. Ve geri kalan bütün fırkalar, 72 fırka, onlar da kafirler olarak geçiyor. Burada sahabe Allah'ın kulu olmak şerefine ermiş. Geri kalan bütün fırkalar tağutun kulu. İşte şeytanın kulu demek, tağutun kulu demek. Ve görüyoruz ki Sefe 20'de bir tek müminleri oluşturan tek bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kimler bunlar? Çok açık olarak görünüyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin oldukları bir defa daha kesinleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı incelerken Allah'ın açıkladığı ölçülerden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Lügat manalarından gittiğiniz zaman bizim Kur'an meallerindeki o korkunç yanlışlıkların içine hemen siz de düşersiniz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz.

Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Diğerleri şeytanın kulu. Sebe 20'de şeytanın kulları görünüyor. Bu Zümer 17 ile Sebe 20'yi birbirine bağlarsak gördüğümüz şey Allah'a ulaşmayı dileyenlerin aminu olanlar olduğu. Onlar Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Allah'ın kullarına, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde o bir tek fırkaya müminler diyor Allah-u Teala. Geri kalan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi diğer 72 fırkayı oluşturuyor. Onlar kime kul olanlar? Şeytana kul olanlar. Hüviyetleri kafir olmaları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu konu sizi sakın şaşırtmasın. Kur'an kavramlarını lügat manasına hareketle çözmeye kalkarsanız büyük hatalara düşersiniz. Ayetler içinde değerlendirirseniz o zaman doğru noktaya ulaşmış olursunuz. Biliyorsunuz halk arasında bir inanç var. Ben Allah'a inanıyorum, müminim. Öyleyse evet, günahlarım çok. Bu sebeple cehenneme gireceğim tabii. Bir süre cehennemde Allah-u Teala beni hafif tertip leblebi gibi kavuracak. Ondan sonra da hop, ben mümin olduğum için beni cennetine alacak. Bu söz geçerli değildir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'a göre mümin olamayan hiç kimse Allah'ın cennetine girip de o cennette kalamaz. Allah'ın cennetine ulaşması da zaten mümkün değildir. Bütün insanlar gibi kıyamet günü o da cehenneme girecek. Fakat cehennemde ebediyen kalacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için bu konu açıktır. Kurtulanlar kimlerdir? O tek fırkadakiler. İşte o tek fırkadakileri bir defa daha anlatıyor Allah-u Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde. Allah-u Teala buyuruyor ki ve bi ahdillahi evfu, Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. O zaman Allah'ın ahdini ifa etmiş olursunuz. Ve diyor ki Allah Teala işte bu sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. Enam 153. Fettebi'uhu, öyleyse ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yolundan saptırır. Yani fırkalara ayrılmış olursunuz. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Allah-u Teala size bunu vasiyet etti ki böylece takva sahibi olasınız. Yani ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmenizi Allah-u Teala emrediyor. Takvanın da bütün boyutlarını yaşayın diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın söyledikleri bu standartlar içinde, bu Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde de bir sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar var, bir de onun dışındaki
bütün fırkaları oluşturanlar var. Sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an sırat-ı müstakimin üzerindedir. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olan müminler kurtulur. Tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi için bir insanın mümin olması asıldır. Allah'a inanacak ki Allah'a ulaşmayı dileyebilsin. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dört tane temel vasfın sahibi olur. Bir, Allah'a inanıyor. Mümin olmanın temeli bu. Allah'a inanmak. Peki iki, ikincisi Allah'a insan ruhunun ulaşacağına inanıyor. Ulaşmasına inanıyor. Üç, bu ruhu Allah'a ulaştırmanın üzerine farz olduğuna inanıyor. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini yani ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda dört tane temel inanç söz konusu. Biliyorsunuz ki İslam dini Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar aynı şeriat verilmiş insanlara. Ama Allah Teala bu şeriatların dizaynını görmüştük ki bu konuşmamızda Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve sana indirdik diyor. Hepsi aynı şeriattır diyor. Bu konuşmamızda söyledik bunu. Bu sınırlar içerisinde dini incelediğimiz zaman mutlak olarak bir Allah'a ulaşma dileğini ihata ettiğini görüyoruz. İnsanın kurtuluşa ulaşabilmesi için mümin olmasının ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmasının temel şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Elbette Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen fakat sadece Allah'a inanan kişi cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. İnanıyor diye hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Cehennemden kurtuluşun temeli Allah'a sadece inanmak değil. Nedir? Allah'a, o inanılan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Öyleyse mümin olmanın bu temel çatısı üzerimize farz kılınmış ki Allah Teala herkesi bu sebeple mümin kılmak istiyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala Rum 31. Rabbine yönel, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın kişiyi takva sahibi kıldığı anda her şey çözülüyor. Allah'a ulaşmayı diliyor, takva sahibi oluyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in hanif dininin standartlarına bakalım. Nedir? Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet. İki,
Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı vücuda getirmek. Tevhid. Üç, teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safa, dört teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte İslam bundan ibarettir. Öyleyse bir kişinin İslam olma standartlarının içine girmesi mümin olmasıyla gerçekleşir. Mümin olmaksa sadece Allah'a inanmak demek değildir. Öyleyse inananlardan kimdir mümin? Aminu kelimesiyle Allah-u Teala müminleri Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de anlatıyor. Diyor ki Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumet tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Öyleyse amin olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi, onun, Allah onun dostu değildir. Allah'a inanıyor kişi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, Allah'a yönelmemiş. O Allah'ın, Allah onun dostu değildir. O da Allah'ın dostu değildir. Allah'ın bir insanın dostu olması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O zaman Allah onun dostu olur. Allahu veliyyüllezine aminu. Peki Allah Teala bu kişiye dost olduğu zaman, amin olan mümine dost olduğu zaman ne yapar? O kişiyi zulmetten nura çıkarır diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyince 14. basamakta Allah mutlaka ona mürşit seviyesini verecek, mürşidine ulaştıracaktır. 21. basamakta o kişinin ruhunu Allah kendine ulaştıracaktır. Nasıl ulaştıracaktır? Nefsinin kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göndererek ve nefsinin kalbine bunları yerleştirerek %0 nurdan %100 karanlıktan, zulmetten başlayan bir dünya hayatının sahibi olursunuz hepiniz. Ne zaman nefs tezkesine başlarsanız nefsinizin kalbinde başlangıçta %2 rahmet oluşacaktır. Ondan sonra fazıl oluşması başlayacaktır. Nefsinizin kalbindeki fazılların mürşidinize ulaştığınızdan sonraki devrede her %7'sinde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına, birinci gök katından ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alem geçecektir soldan sağa. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i müntahaya kadar ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşmadan evvelki bu 7. kattaki yolculuğunda en yüksek noktadaki ağaç oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında diğer ruhlar gibi yok olacaktır. Zaten o da Allah'ın ruhlarından biridir. Hepinizdeki ruh, sizin ruhunuz diye düşündüğünüz ruh aslında Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah kimlerin dostuymuş? Kalplerini zulmetten nura ulaştırdıkları kimlermiş? Ruhun Allah'a ulaşması nefsin kalbinin %51 nurla dolmasına bağlı. Daha ötesi var mı? Evet, nefsinizin kalbi %81 nurla dolduğu zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. %100 nurla dolduğu zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz.
Öyleyse bu söylediğimiz bütün dizaynı yaşayabilmek bir kişinin her şeyden önce gerçek mümin olmasıyla başlar. İşte amin-i kelimesini kullanıyor Allah Teala ama o kişi gerçek mümin değil. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. İşte burada amin olma tabiri var ama bu amin olmak mümin olmak anlamına gelmiyor. Yani nasıl mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak anlamına gelmiyor. Yoksa inanan bir insan olduğu kesin. Aminu dediğine göre Allah Teala bu kişi, Allah Teala bu tabiri kullandığına göre, aminu tabirini kullandığına göre Allah'a inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kişi Allah'ın cennetine Allah'a inanıyor diye giremez sevgili kardeşlerim. Şimdi dönelim Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine. Oradaki muhtevayı görelim. Demek ki bir grup var ki bunlar aminular ama Allah onların dostu olmuş. Öyleyse bunlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Öyle mi? Öyle olduğu ayet-i kerimenin devamından geliyor. Allah onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Nefsinin kalbine o kişinin Allah Teala %2 rahmet koyuyor evvela, sonra %7, %49 da fazıl yerleştiriyor kalbine ve kalbi kapkaranlık kalp %50'den fazla aydınlığa kavuşuyor. Onların kalbini zulmetten nuralaştırıyor Allah Teala. Daha sonra fizik vücudun tesliminde %81 nur, nefsin tesliminde %100 nur. Şimdi biz %51 nurun oluştuğu yerdeyiz. Kişi aminudur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun dostu olmuştur. Ve o kişiyi Allah Teala ruhunu kendisine ulaştırarak ermiş evliya kılmıştır. Bunun için kalbinin %51 nurla donanması lazım. Bunu gerçekleştirmiştir Allah Teala. O kişinin zikriyle mümkün olmuştur. Her %7 nefsinin kalbinde fazıl birikiminde ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselmiştir. Böyle devam etmiştir kişinin hayatı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ayet-i kerimin devamına bakalım. Mümin ve kafir kavramının nasıl ayrıldığını görüyoruz burada. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَّا الظُّلُمَاتِ Diyor ki Allah Teala, sevgili kardeşlerim, buradaki ışık sistemi yüzünden bir oksijen azalması söz konusu oluyor gibi görünüyor ve esnemek gereği duyuluyor. Onun için bu esnemenin normal bir standartta olmadığını bildirmek için bunu söylüyorum sevgili kardeşlerim. Sakın bunu bir adab dışı müessese zannetmeyin. Biz sizlerin karşısında esnemek istemeyiz. Ama elimizde olmadan gerçekleşen bir olgu bu. O kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar diyor.
Yani Allah Teala o kişiyi nefsinin kalbine %51 nur yerleştirerek, %49 fazıl, %2 rahmet nuru yerleştirerek her %7 fazıl birikiminde 7 tane gök katını aşırtıyor o kişinin ruhuna. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama ondan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı kişinin üzerinden ayrılıyor. Ayrılınca meydanı boş bulan şeytan ve onun şürekası, insan şeytanlar, cin şeytanlar o kişiye musallat oluyorlar ve başarabilirlerse onu nurdan tekrar zulmete getiriyorlar. O kişi yavaş yavaş zikrini kaybediyor. Zikretmeyi ikinci plana alıyor. Yavaş yavaş ibadetleri aksamaya başlıyor. Sonunda Allah'ın yolundan ayrılıyor. Allah Teala her şeyi geriye döndürüyor. Ne yapmıştı? O kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştı. Allah o ruhu tekrar o kişiye geri gönderiyor. Ne yapmıştı? Allah onun kalbine imanı yazmıştı. İman kelimesini kalbinden siliyor. Başının üzerinde devrin imamının ruhu vardı. Ruhu başının üzerinden alıyor. Nefsinin kalbindeki bütün nurlar vücudu terk ediyor. Nefs kararıyor. Nefsin kalbi tekrar kapkaranlık oluyor. Kişinin kalbindeki iman kelimesini Allah Teala söküp alıyor. Kişinin başının üzerinden devrin imamının ruhunu alıyor. Eski tas, eski hamam kişi tekrar başa dönüyor. Yani başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fısktaydı. Allah'a ulaştıktan sonra tekrar fıska düşüyor. Bu ikinci fısktır. Allah Teala bundan sonra o kişiye bir defa daha hak verir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bir defa daha Allah Teala onu bir mürşide ulaştıracaktır. Bir defa daha o kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka o kişi değil Allah bunu gerçekleştirecektir. Ama bu son hidayettir. Eğer kişi bu ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra eğer tekrar fıska düşerse Allah o kişinin kalbini tab ediyor, mühürlüyor ve bir daha mühürü açmıyor. O kişinin bir defa daha hidayete ermesi mümkün değil. Kişinin kalbi mühürleniyor. Ve Allah Teala bundan sonra o kişiyi hidayete erdirmeyeceğini söylüyor. İşte sevgili kardeşlerim, tağut insanları bu noktada Allah'a ulaşmayı diledikten sonra koruyucu kalkan kalkar kalkmaz şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar hepsi musallat oluyor o kişiye. O kişiyi Allah'ın yolundan caydırmak üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, bu Bakara suresinin bu 257. ayet-i kerimesinde gördüğümüzde bir amen olanlar var, Allah'ın dostları. Bir de kafirler var, tağutun dostları. Tağutun dostları kafirler, Allah'ın dostları elbette müminler. Zaten kalplerinin aydınlandığından da onların mümin olduğunu, daha kalpleri aydınlanmaya başlamadan evvel mümin olduklarını biliyoruz onların. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kalplerinde aydınlık yoktur. Ama onlar mümin olmuşlardır. Sonra Allah'ın müdahaleleri gerçekleşecektir. Öyleyse görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler
mümindir. Allah'ın dostluğunu hak edenler onlardır. Allah onların dostudur. Diğerleri ise tağutun dostudur. Buradaki ifadeye de dikkatinizi çekiyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dileyenler için Allah Teala diyor ki Allah onların dostudur diyor. Ama tağut diğerlerinin dostudur demiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirdirler diyor Allah Teala. Onlar tağutun dostudurlar diyor. Tağut onların dostlarıdır demiyor. Farklılığı açıklamak istiyorum sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah dostları. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu tamam. Fakat Allah da onların dostu. Allah amel olanların dostudur şeklinde ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostudur şeklinde değil. Allah amel olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Kafirlere gelince kafirler de tağutun dostudur diyor. Allah'ın dostları Allah'a ulaşmayı dileyenler, tağutun dostları Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'ın dostları müminler, tağutun dostları kafirler. Tağutun dostlarının kafirler olduğu kesinlik kazanıyor. Aminu kelimesi de müminlerin ifadesi. Kalpleri aydınlığa ulaştığına göre daha kalp aydınlığa başlamadan evvel o kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez mümin oluyor. Kalbi aydınlanacağı cihetle bu kişinin mümin olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir. Allah Teala bu ayetler boyunca bu husus anlatıyor kişinin küfürde olduğunu. Kişinin mümin olmadığını

hafızı, elbette o da Allah'a dost. Ne görüyoruz? Görüyoruz ki mümin olabilmek şerefi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. İşte aminu kelimesi Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde geçiyor. Ey amin olanlar diyor Allah Teala, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün, sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Ama buradaki amin olan kişi mümin değil. Takva sahibi henüz olmamış. Allah'a ulaşmayı dileyince takva sahibi olacak. İşte Allah Teala gene amin kelimesinde takva sahibi olan bir grubu anlatıyordu. Söylemiştik. Allah Teala diyordu ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Burada takva sahibi olan bir amin olandan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse takva sahibi olan, amin olan birisi, takva sahibi olmayan ama gene amin olan birisi Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu akşam sizlerle birlikte Kur'an'da unutulmuş kavramlardan olan ve hurafelerle doldurulmuş, donatılmış olan mümin olma kavramını işledik. Kur'an'dan aldığımız Allah'ın bize öğrettiği ilimle. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mümin kavramını birlikte inceledik. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Fatiha mi? As salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alamin. Ki ümidin iyyake na'budu ve ihdina sıratel müstakim sırat. Enamte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve dalin. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki gene beraberiz. Gene Allah'tan bahsedeceğiz. Gene güzellikleri anlatacağız. Gene kalp kalbe, gönül gönüle olacağız. İnşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Konumuz tövbe. İnsanlar hep günah işlerler. Arkasından da Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, ne olur sen benim bu günahımı affet derler. Allah-u Teala affedicidir. Umulur ki affeder. Ama ne var ki affedeceği konusunda

bir garanti vermiyor. Hem Allah Teala buyuruyor, büyük günahlar işleyenler bile benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler diyor. Ondan sonra diyor ki, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyor. Her ikisi de Allah'ın sözü. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyor Allah Teala. Güvense ne olur insanlar? Allah'ın affına güvense, ben hangi suçu işlersem işleyeyim, Allah Teala'dan bir af dilerim, bir tövbe dilerim, Allah bütün günahlarımı nasıl olsa affeder diye insanlar Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmezler ve kendilerini de cehenneme mahkum ederler. İşte şeytanın içinde bu biçilmiş kaftan. İnsanlara hep onu kabul ettirmeye çalışır. Sen günah işle, Allah onu mutlaka affeder. Bak ne diyor Allah Teala? Büyük günahlar işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Öyleyse Allah Teala açıkça söylüyor ki burada, seni affedecek. Sen o zaman Allah Teala namaz mı kıl diyor, kılma. Oruç mu tut diyor, tutma. Zikir mi yap diyor, yapma. Allah neyi emrederse etsin, nasılsa affedecek günahlarını. Öbür taraftan nefsin başkasına kötülük etmek istiyorsa, yap. Allah'ın bir emrine karşı gelmek istiyorsan, karşı gel. Nasılsa Allah affedecek. Bu teze inanan, bunu doğru zanneden bir insan, Allah'ın emirlerinden de dışta tutar kendisini, Allah'ın yasaklarını da işler, Allah'ın emirlerini yerine asla getirmez, yasak ettiği her fiili de rahat rahat işler. Ne olur sonu? Sonunda kişi doğru posta cehenneme gider. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğru cehenneme gitme olayı, tövbe olayı, mağfiret olayı, şefaat olayı, birbiriyle yakın ilişkisi olan bir dizidir. Evvela şunu söyleyelim ki, spesifik istikamette, yani tövbelerin her çeşidi konusunda, günahların her çeşidi konusunda Allah'tan tövbe istemek, herhangi bir günahın affedilmesini istemek, sonra ertesi gün başka bir günahın affedilmesini istemek, ertesi gün başka bir günahın affedilmesini istemek, her bir spesifik konu için ayrı bir tövbe söz konusu. Ama Allah'ın hiçbir garantisi yok. Her ne kadar rahmetimden ümidini kesmesinler, ümitlerini kesmesinler diyorsa da büyük günahlar işlemiş olanlar bile, öbür taraftan da sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin de diyen gene Allah. Öyleyse bu istikamette Allah Teala'nın bir garantisinin mevcut olmadığını görüyoruz. Günahların işlenmesinden sonra günahların affedilmesi konusunda Allah'tan yardım isteyen bir kişi bundan emin olamaz. Burada bir handikap var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın günahlarınızı mutlaka affedeceği bir olaydan bahsetmek mümkün mü tövbe konusunda? Hayatınızın öyle bir noktası ki oraya ulaşırsanız
Allah bütün günahlarınızı affedecek. Böyle bir olay olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Sanki sihirli bir anahtarla Allah-u Teala bütün günahlarınızı affedecek. Tabii Allah-u Teala'nın elbette sihirle bir alakası olamaz. Hani hep bu kelime kullanılır da onun için kullandık biz de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir olay var. Allah'ın bütün günahlarınızı affetmesi şöyle dursun. Ayrıca sevaba da çevirdiği, günahlarınızı affettikten sonra bir defa daha affettiği bir olgu var Kur'an-ı Kerim'de. Bir olay var. Bir hadise var. Bir seviye var. On dördüncü basamağa 28 basamağın yarısı olan 14. basamağa her kim ulaşırsa o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Öyleyse birinci tövbeye göre, yani ya Rabbi benim günahlarımı affet diyen bir insanın tövbe talebine göre çok farklı bir tövbeden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah garanti veriyor. 14. basamakta yapılan bu tövbede Allah'ın garantisi var. Kim 14. basamağa ulaşırsa orada yaptığı tövbe ile o güne kadar işlediği bütün günahlarının mahiyeti ne olursa olsun, kul hakkı da dahil olmak üzere, hepsi sevaba çevriliyor. Öyleyse Allah'ın demek ki bir garantisi var. Hadi şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni beraberce hatırlayalım. Putperest olsan da gel, mecusi olsan da gel, tövbeni 1000 defa bozmuş olsan gene gel. Burası ümitsizler dergahı değildir diyor. Acaba Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri neye güveniyor? Neye güveniyor da 1000 defa tövbeni bozmuş olsan da gene gel, burası ümitsizler dergahı değil diyor. Yani gelip de bu dergahın müntesiplerin içine girersen, o zaman o 1000 defa tövbeni bozmuş olmanın günahlarının hepsinden birden beri olursun diyor. Dergahın içinde olmak neyle mümkün? Tövbe etmekle mümkün. Yani irşat makamının önünde yapılan bir tövbe söz konusu. Öyleyse tövbenin bu muhtevasına dikkatle bakın. O 1000 defa tövbesini bozan günahkarların en günahkarı birisi gelse, Mevlana Celaleddin Rumi ona anlatsa, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay var, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisin dese, o kişi de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah 10 tane ihsanını alsa ve Mevlana Celaleddin Rumi'ye tabi olsa, bir Mevlevi olsa, ne yazar? Bütün sevaplarının kalması
Birinci şart. İkincisi, bütün günahlarının affedilmesi. Üçüncü şart, affedilen günahlarının bir defa daha affedilmesi, yani sevaba çevrilmesi. İşte Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Furkan 69'da Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, onlar günahkarlardır diyor. Cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor ve onların günahlarının ve azaplarının artacağından bahsediyor. Affedersiniz. Ve bundan sonra da Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde ama kim tövbe eder de 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır da önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefsi ıslah edici amellerle amel ederse, nefsi ıslah edici amel işlerse, amelü salihat yaparsa, Allah onların bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor. Furkan suresi 70. ayeti kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Furkan suresi 70. ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Peki Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah-u Teala? Diyor ki, Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve tövbe etselerdi ve bu tövbeyle Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onlar için tövbenin neticesinde Allah'tan mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah-u Teala. Bu açıdan sahabenin talebi üzerine Allah sahabenin bütün günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine de bir defa daha affediyor. Ve birinci hafta günahları sıfır olduğu için ikinci hafta sevaba çevirmek söz konusu oluyor. Günahların sevaba, seyyiatin hasenata çevrilmesi olayı. Bu günahların sevaba çevirme olayı Allah-u Teala tarafından mağfiret olarak vasıflandırılıyor. Ve Allah-u Teala bu istikamette kendisinin gafur olduğunu söylüyor. Mağfiret eden olduğunu söylüyor. Öyleyse mağfiret müessesesi günahların sevaba çevrilmesi istikametinde Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu talebin sahibinin devrin imamı olduğunu söylüyor. Diyor ki, dereceleri yükselt. Hayır, öyle değil. Diyor ki, arşı tutan melekler ve havlehu diyor ve onların etrafındaki kişi ne yaparmış?
arşı tutan melekler de, onların etrafındaki kişi de, yani devrin imamı da derlermiş ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, yani ruhu sana doğru yola çıkarsa, sen onların günahlarını mağfiret et ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. Çok anlamlı, çok açılı bir ayet-i kerime. Evvela arşı tutan melekler ve etrafındaki kişiden Allah-u Teala'nın kastine. Arşı tutan melekler, görünmeyen melekler. Allah-u Teala size yedinci gökkatını gösterir, yedi alemini de. Yedinci alem, huzur namazının kılındığı indi ilahidir. Orada yoklukta olan Allah'ın huzurunda huzur namazı kılınır. Huzur namazının kılındığı yere arkadan bakıyorsanız, huzur namazının imamı önünüzde ise, onun önünün bir ova olarak boş bir alan içerdiğini göreceksiniz. Çimenlerden oluşan bir dünya, ışık kaynağını göremezsiniz. Güneşin en parlak olduğu noktadaki kadar parlak bir ışık, ama ışık kaynağı yok, görünmüyor. İşte böyle bir dizaynda herkes için söz konusu olan şey, imama göre ileriye bakan imamın sol tarafında yerden 4 metre yukarıdan başlayan yaklaşık olarak tahtlar göreceksiniz. Altın tahtlar. Bu tahtlar yerden 4 metre yukarıda duruyor ama boşlukta duruyor. Tahtların altı ise yer. Yer olduğuna göre mutlaka yer çekimi olması lazım. Ama tahtlar aşağı düşmüyor. İşte o tahtları o boşlukta tutan, arşı tutan melekler. Etraflarındaki kişi kim? Onlara en yakın olan devrin imamı. Devrin imamını bir defa daha görüyoruz arşı tutan meleklerle beraber. Bu birinci söylediğimiz husus, yedinci gökkatının yedinci alemi, indi ilahi. İndi ilahideki bir durum. Şimdi de ikinci alemi olan Ümmül Kitab'a bakıyoruz. Ümmül Kitab, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitaplar onun içinde. Onun için Allah-u Teala ona kitapların anası diyor, bir kitap diyor. Bu kitap da boşlukta duruyor. Gene yaklaşık yerden 4 metre yükseklikte ama boşlukta duruyor. Ve arşı tutan melekler orada ama görünmüyorlar. Orada kim var? Devrin imamı var. Etrafındaki 60 kişiye, bir kürsünün etrafında toparlanmış olan, bütün kürsünün etrafını kaplayan 60 kişiye, orada Ümmül Kitap'ta devrin imamı Kur'an hakkında ve Ümmül Kitap'ın bütün kitapları hakkında bilgi veriyor. Hepsi de değiştirilen kitapların değiştirilmemiş şekliyle. Orada da huzur namazının imamı var. Orada da arşı tutan melekler var. Öyleyse arşı tutan melekler hem
Ümmül Kitap'ta hem huzur namazının imamının bulunduğu yerde boşlukta duran tahtları ve Ümmül Kitabı boşlukta tutuyorlar. İşte o imam ve etrafındaki melekler Allah-u Teala'ya diyorlar ki, ya Rabbi, kim tövbe eder de senin yoluna mümin olarak girerse, tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, öyleyse tövbenin kişiye müminlik vasfını kazandırdığını görüyoruz. Nasıl bir tövbe? Sadece bir tek tövbe kişiyi mümin kılar. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Ne oluyordu? Üçüncü basamakta Allah'laşmayı diliyoruz. Allah bize 10 tane ihsan veriyor. Bu 10 tane ihsanla mürşidimize ulaşıyoruz. Ve Allah Teala başımızın üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor, ulaştırıyor. Birinci nimeti. Kalbimizin mührünü açıyor. İkinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Üçüncü nimeti. Kalbimizin içine imanı yazıyor. Dördüncü nimeti. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanların kalplerinin içine imanın yazılması. Ne olur? Ondan evvel kişinin kalbinde küfür var. Allah Teala kalbinde küfür yazılı olanlara, mümin yazılı olmayanlara kafir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve ancak böyle bir olayda 10 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide, 10. insan mürşidin gösterilmesidir. Allah'ın gösterdiği kişiye 10 tane ihsanla ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, onun kalbine Allah imanı yazıyor. İmanı yazarsa ne oluyor kişi? Mümin oluyor. Mümin olursa ne olur? Furkan 70 ne olduğunu söylüyor. Diyor ki, ama tövbe edenler ve böylece mümin olanlar hariç. Hangi tövbe kişiyi mümin kılar? 10 tane ihsanla Allah'ın tayin ettiği mürşidin önünde tövbe eden kişileri mümin kılar. Bu herhangi bir tövbe değildir. Bu tövbe Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde yapılan bir tövbedir. Alallahu kastissebili buyuruyor Allah Teala. Sebillerin, yani sırat-ı müstakime ulaştıracak olan yolların başladığı noktadaki, sebillerin başladığı noktadaki dergahların dolayılı olarak sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah Teala. Böylece onu görüyoruz. Allah'ın tayini ve tespiti. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Mümin olan kişi diyor. Onunla da yetinmiyor. Ve amülü salihat yapan kişi diyor. Ve amile amelen salihan. Salih amelleri amel olarak işleyen kişi
onunla amil olan kişi, salih amellerle amil olan kişi, salih ameller işleyen kişi, onların bütün seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse bu nefsi ıslah edici amel işlemek, amelü salat olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne olur kişi amelü salat işlerse, amelü salat işleyen kişinin mümin olduğunu söylüyor. Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki amelü salihat işlerler, nefsi ıslah edici amel işlerler, işte onlar müminlerdir. Allah kadın olsun erkek olsun bütün müminlerini cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Günahların sevaba çevrildiği nokta. Amel-i salihat kim işliyorsa, nefsi ıslah edici kim amel işliyorsa, nefs tezkiyesi yapıyorsa o kişi mümindir diyor Allah-u Teala. Furkan 70'te ikisi de var. Hem tabi olduğu için mümin olan kişi var, hem de aynı kişi nefs tezkiyesi yapıyor, amel-i salihat yapıyor. Bu da mümin olduğunun bir delili. Ve böylece iki tane mümin oluş ifadesinden sonra Allah-u Teala onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Sonra da onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döndürülürler diyor. Ölerek değil, ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoluyla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde öyle bir tövbe müessesesi var ki oraya ulaştığınız zaman 10 tane insanla mürşidinize ulaştığınız zaman tövbe ettiğinizde Allah Teala sizin bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Öyleyse şimdi bu tövbeyi henüz yapmamış olanlara sesleniyorum. Hayatınızda devamlı günah işlersiniz. İşledikten sonra da eğer Allah'a inanan, yakın olmak isteyen, günahlarının affedilmesini isteyen birisiniz, sık sık dua ediyorsunuz her günahınızdan sonra, ya Rabbi benim bu günahımı bağışla, bilmeyerek oldu, şöyle oldu, böyle oldu diye. Hiçbir garantiniz de yok. Madde bir. Madde iki, Allah'ın cehennem ve cennet ayırımı, kimin sevapları günahlarından fazla olursa onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalırlar diyor Allah Teala. Müminin 102. Kimin de diyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olursa kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Ebediyen cehennemde kalacak olanlar bunlar kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse cehennemin ve cennetin ölçüsü açık ve kesin. Kimin günahları sevaplarından fazla ise onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onun da gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse bu tövbeyle, mürşidin de yapılan tövbeyle Allah Teala ne sağlıyor kişiye? Bütün günahlarını sevaba çevirerek o kişinin cennete gitmesini bir defa daha garanti ediyor Allah Teala. Bir insan annesinden doğduğu zaman o kişinin hiç günahı yoktur. Ama hiç sevabı da yoktur. Öyleyse 10 tane
Allah'a ulaşmayı dileyen, bu sebeple Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alan ve bu 10 ihsanda Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde tövbe eden kişi günahları sevaba çevrilen bir insandır. Ve bu günahların sevaba çevrilmesi olayında o kişi annesinden doğmuş gibi değildir. Annesinden doğduğu zaman günahları sıfır, tamam, ama sevapları da sıfır. Oysa ki burada hem evvelce onun kendisinin kazandığı sevaplar var, amel defterinde aynen duruyor. Yani hayat kitabında hologram usulü çekilen hayat kitabında aynen duruyor. Yetmez, o kişinin bütün günahları da sevaba çevrilmiş bir vaziyette gene duruyor. Hiç günahı yok ama sevapları, günahları da sevaba çevrilmiş şekilde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu farklı bir tövbe. Bu tövbe ile Allah-u Teala o kişiye mutlak olarak cennetin kapılarını bir defa daha açıyor. Aslında bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun cennete girmesi için yeterli sebeptir. Allah-u Teala, kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse onun mutlaka cennete gireceğini kesinleştirmiş. Ama öbür taraftan da cennete girmenin şartı günahların sevaba çevrilmesi değil. Cennete girmenin şartı günahların sevaplardan az olması veya sevapların günahlardan fazla olması. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin öyle bir şekilde lehine hareket ediyor ki, ona öyle ihsanlar veriyor ki, gözlerindeki o hicab-ı mestureyi almak, kulaklarındaki bakrayı almak, kalbindeki ekinneti almak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek, göğsünden kalbine nur yolunu açmak, huşu sahibi kılmak kişiyi ve ona mürşidini göstermek, bunların her biriyle Allah o kişiye dereceler kazandırıyor verdiği her olayla. Ve o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Bunların hepsi olmasa da üç tanesi olsa bile gene aşıyor. Birkaç dakika içinde Allah o kişinin gözündeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır ve kalbindeki ekinneti alarak mutlaka ona birkaç dakika içinde kalbinin içine ihbatı yazar. Bu işlemleri yaptığı zaman Allah Teala o kişinin günahları, eski günahları ne olursa olsun mutlaka onlardan fazla dereceyi Allah o kişiye vermiştir. Ve o kişiyi cennete ulaştırabilecek olan bir özelliğin sahibi kılmıştır. Ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidin önünde yaptığı tövbede bunu perçinleştirir günahlar sevaplar açısından. O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevapları zaten yerinde duruyor. Peki bu noktada kul hakkı ne olur? Kul hakkı bir şey olmaz. Kul hakkı da aynı şekilde sevaba çevrilir. Kul hakkı konusunda çok yanlış şeyler söylenir. Aslında Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah hesabı çabuk görendir. Allahü seriül hisab. Allah hesabı seri görendir, çabuk görendir. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Kim bir başkasına bir zulüm yaparsa o kişi derecat kaybeder. Amel defterine kaybettiği derecat olarak bu yazılır. Aynı anda kul hakkını Allah öder. Kendisine zulmedilen kişi mazlum, onun da amel defterine zalimin zulmedenin kaybettiği derecenin aynı pozitif olarak yazılır. Kazandığı derece olarak yazılır. Zâid derece olarak yazılır. Hasenat olarak yazılır. Sevap olarak yazılır. Hayır olarak yazılır. Ama
derecat kaybeden kişinin amel defterinde de negatif derecelerle, kırmızı rakamlarla görünür. Başka birine verdiği, yaptığı zulüm. Ne olmuştur? İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Neden? O kişinin fiili, zalimin fiili başka birisine zulmetmektir. Karşılığı derecat olarak, negatif derecat olarak amel defterine yazıldığı an hesabı kapanır Allah-u Teala'nın huzurunda. Bir fiile karşılık, zarar ika eden bir fiile karşılık, negatif dereceler. İkisinin ağırlığı daima birbirine eşittir. Netice sıfırdır. Fiil ve onun karşılığında kazanılan negatif derece, nakıs derecat, neticeyi sıfırlar. O fiile göre, o fiilin tam karşılığı olan derecat, hiçbir zulüm yapılmadan kişiye aynen amel defterine kaydedilir. Onun hesabı dürülür. Hesap kapanmıştır, sıfıra müncer olmuştur. Öbür tarafta zulüm gören tarafında amel defterine hangi ölçüde bir zulüm görmüşse o kadar pozitif derece yazılır. Zahit derece yazılır. Onun da hesabı kapanır. Öyleyse hesaplar kapanmıştır. Eğer bundan sonra nefsine hakim olamayan, kendisine zulmedilen kişi karşı tarafın cezalandırılmasını isterse ve ceza söz konusu olursa bu ceza misliyedir. O kişiye yapılan cezanın aslı 14 asır evvel tatbik ediliyordu. Kısas müessesesi vardı. Ve aynı fiil işlendiği zaman olay tersine döner. Fiil işlendiği an mazlum bir nevi zalim olmuştur. O kişiye misliyle iade etmiştir. Aynı ölçülerde iade etmiştir yaptığını. Ameller karşılıklı gelmiştir. Teraziye tartılmıştır. Ameller birbirini götürmüştür. İki tarafta birbirine diyelim ki birer tane tokat atmıştır. Netice sıfır olmuştur ameller cephesinde. Ama hesaplar cephesinde de sıfır olur. İlk tokat alanın, atanın hesabındaki negatif derecatın karşısına aynı miktarda pozitif derecat yazılır kiramen katibi meleklerince. Böylece dereceler de birbirini götürür. Orada da sıfır hasıl olur. İntikam alan kişiden de, kısas yapan kişiden de o kazandığı derecelerin karşılığı alınır. Yani onun da amel defterinin karşı tarafına, günah tarafına nakız rakamlarla, negatif rakamlarla o kişinin kaybı yazılır. Tokadı yediği zaman kazandığı dereceler böylece kaybolur, sıfıra dönüşür. Fiiller de eşitlenmiştir, sıfır olmuştur. Dereceler de eşitlenmiştir, sıfır olmuştur. İki tarafın da defterinde. Allah hesabı seri olarak derhal görmüştür. Olay işlendiği anda Allah'ın hesabı dürülür. Öyleyse böyle bir dizaynda bir kişinin tövbesi eğer irşat makamının karşısında bir tövbe ise o kişinin bütün günahlarını hangi cins günah olursa olsun hepsini sıfırlar. Yetmez, sevaba çevirir. Yani bir defa daha affetmiş olur Allah-u Teala. Peki bu günahların sevaba çevrilmesi işleminde iki defa af söz konusu oluyor. Demiştik ki Allah'ın bir günahı affetmesi, arkasından bir defa daha affetmesi mağfiret adını alıyor. Af müessesesi iki defa affı kapsamıyor ama mağfiret müessesesi hem affı kapsıyor
hem de iki defa affı kapsıyor. Bir kişinin günahları iki defa affedilirse sevaba çevrilmiş olur. Allah'la kul arasında bunun adı birinci hafta aftır veya birinci haftada mağfirettir. İkinci hafta mağfirettir. Artık af değildir. Ama birinci af için hem af kelimesini kullanıyor Allah Teala. Yani bir defa affetmişse kişiyi af kelimesini de kullanıyor, mağfiret kelimesini de kullanıyor. Ama günahı sevaba çevirmişse bunun adı kesinlikle mağfiret. Allah'la kul arasında bunun adı mağfiret. Peki Allah'la devrin imamı arasında, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile sahabe arasında ikinci defa affın adı mağfiret değil. İkinci defa affın adı şefaat. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde buna bakın ki bir tövbe dünya üzerinde sadece bir açıdan şefaat adını alır. Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'tan 10 tane ihsan almışsa, mürşidine ulaşmışsa, onun önünde diz çöküp tövbe etmişse, bu tövbenin karşılığında devrin imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda mutlaka o tövbe sırasında Allah'tan talepte bulunmuştur. Bulunmaması mümkün değildir. Bütün tövbe merasimlerinde, mürşitlerin önünde yapılan tövbe merasimlerinde devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle birlikte mutlaka var. Ve her tövbede mutlaka tövbe müessesesi Allah-u Teala tarafından bir günahların sevaba çevrilme işlemiyle tamamlanır. Hem devrin imamıyla tövbe eden kişi arasında bir şefaat müessesesi vardır, hem de Allah'la tövbe eden kişi arasında bir mağfiret müessesesi vardır. İki defa günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Ve şefaat kıyamet günü bir daha gerçekleşmeyecektir. Şefaatim dünya üzerinde tahakkuk etmiştir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama birçok insan zannediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü Allah'a inanan herkese şefaat edecektir. Herkes de cennete girecektir. Kur'an-ı Kerim'de hiç böyle söylemiyor. Bir defa insanların büyük kısmının muhakkak cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Sonra mümin kavramını insanların zannettiğinden farklı bir hüviyette söylemiş Kur'an-ı Kerim'de. Şu ben müminim diyen insana sorun, sen niçin müminsin? Çünkü ben Allah'a inanıyorum diyecektir size. Oysa ki Allah'a inanmak mümin olmanın sadece bir tek inanç şartıdır. Daha 6 tane inanç şartı gelmesi lazım. 7. inanç şartı Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen devre dışı kalmış. Allah'a ulaşmaya inanmak. Ve mümin olmak 7 tane de kalp şartı içerir. 7 kalp şartı, 7 inanç şartı, 3 de hidayet şartı. O zaman günahlarınız sevaba çevrilir. Allah kalbinizdeki ekinleti alacak. Bir, yerine ihbat koyacak. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Dört, kalbinizin mührünü açacak. Beş, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alacak. Altı, kalbinizin içine imanı yazacak. Yedi. Bu 7 tane kalp şartı var ise
müminsiniz, mümin oldunuz ama yetmez. 7 tane de iman şartına sahip olmanız lazım. Allah'a inanacaksınız 1, meleklerine 2, kitaplarına 3, resullerine 4, ba'su ba'del mevte, ölümden sonra tekrar hayata gelmeye kıyamet günü 5, hayrın Allah'tan, şerrin sizin nefsinizden olduğuna 6 ve ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmak 7. 7 tane temel şart, inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 inanç şartı, 3 de hidayet şartı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış olacak, nefsiniz tezkiye denilen işleme başlayacak, nefs tezkiyesine ve fizik vücudunuz aynı tezkiye seviyesinde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş olacak. Nefsiniz tezkiyeye başlayacak, fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayacak. İkisi aynı ölçüde gerçekleştirecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir durumda bir üçüncü tövbenin varlığından da bahsetmeliyim. Üçüncü tövbe, tövbe-i nasuhtur. Ne zaman ki ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Ne zaman Allah-u Teala size zemin katı gösterdikten sonra, zemin katın ana dergâhtaki sırlarını gösterdikten sonra, 7 tane gök katını da birer birer gösterecektir. 7. katın, 7. aleminin son noktası olan Sitret-i Münteha'yı gördüğünüz zaman, tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Bu, üçüncü bir tövbe çeşididir. Tövbe-i nasuh, vazgeçilmez tövbe demek. Öyle bir kişinin tövbesi ki nefsinde hiç afet kalmamış. Nefsinde hiç afet kalmadığı için bu kişi tövbe ettiği zaman o tövbenin bozulması artık mümkün değil. Çünkü ne nefs ne ruh tövbenin bozulmasını asla istemezler. Eskiden nefs ve şeytan tövbenin bozulması için her şeyi yaparken, şimdi şeytanın hiçbir gayreti o kişide tesir icra etmez. Çünkü afet yok kişide. Afetlerin hepsi daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Ve şeytan o kişiye tövbesinin bozulması istikametinde hiçbir şeyi kabul ettiremez. O kişi tövbe-i nasuh kapısıyla ihlas makamını bitirmiş olur, salah makamına geçmiş olur. Ve salah makamında daha 4 mertebe kişinin nefsi müzeyyen olduktan sonra, bu 12 defa müzeyyen olmak demektir. O kişinin irşada ulaşması söz konusu olur. Ondan sonra da tövbe-i nasuhun asıl hedefine ulaşılır. İradenin teslimi. Tövbe-i nasuh yapan kişi mutlaka irade teslimine ulaşır. Bu otomatik işleyen bir mekanizmadır. Tövbe-i nasuh kişiye günahlar açısından ne kazandırır? O kişinin günahları, bütün günahları mürşidine ulaştığı, tövbe ettiği gün sevaba çevrilmiştir. Ama ya ondan sonraki günahları? Kişi mürşidine ulaştıktan sonra nefsinde bütün afetler duruyor. Gene hatalar işleyecektir. Daha yıllarca hatalar işleyecektir. Gerçi bu hatalar her gün geçtikçe biraz daha azalacaktır ama
hep de hatalar işlenmeye devam edecektir. Ne zamana kadar? Kişi daimi zikre ulaştığı zamana kadar. Ancak daimi zikirden sonra iblisin o kişi üzerinde hiçbir tesir alanı kalmayacaktır ve günahlarının devamı söz konusu olmayacaktır. Ama mürşidine tabi olduktan bu noktaya gelinceye kadar işlediği günahlar ne olacaktır? İşte salah makamı bu günahların örtülmesini ifade ediyor. İkinci kademesinde, üçüncü kademesinde ise sevaba çevrilmesini ihtiva ediyor. Kişinin günahları, ondan sonraki günahları da sevaba çevriliyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki üç tane tövbe söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Üç ayrı tipte tövbe. Ama bunlardan bir tanesi hayatınızın en büyük günah yok edici tövbesidir. O Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin 10 tane ihsanla mürşidinin önünde tövbe etmesiyle gerçekleşen bir hakkın tövbeden, bir hakkın takvadan çok daha aşağıda bir takva olan müminler takvasında gerçekleşir. Bir kişi 10 tane ihsanla mürşidine ulaştığı zaman Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte bu hayatınızın derecat açısından en büyük aşamasıdır. Orada bütün günahlarınız da sevaba çevrilir. Cenneti mutlak olarak garantilersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir güzelliği daha birlikte yaşadık, tamamladık. Allah Teala'nın en güzel dünyasında bir tarafta siz, bir tarafta biz, bir tarafta Allah, Allah'ın ülkesinde her şeyin pozitif olduğu bir ortamda birlikte olduk. Hep sohbet boyunca derecat kazandık. Mutluluğu yaşadık. El ele, gönül gönüle bir saadet yaşantısı. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzellik daha inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahin kılması dualarımızla hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah ve salana Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: ذاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

İnşallah birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ve bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye Kur'an'ı öğretti. Hem de yaşatarak öğretti. Bütün sahabe Kur'an'ın bütün insanlara emrettiği 7 safhasında yaşadılar. O 7 safha ki Hazreti Nuh ve ona tabi olanlarca da yaşandı. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlarca da yaşandı. Ama onlara ait olan şeriat kitapları kaybolmuş. Onlar da nebi oldukları için Allah Teala onlara da şeriat kitabı indirdi. Ama onların şeriat kitapları yok. Ama şeriatlarının kitaplarının olduğu Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde anlatılıyor. Hem Hazreti Nuh'un hem de Hazreti İbrahim'in kendilerine kitap verilenlerden olduğu da anlatılıyor. Ve şeriat sahibi oldukları da anlatılıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Müşriklere onlara yaptığın teklif, onlara yaptığın çağrı, davet, yani Allah'a ulaşmayı dileyin de şirkten kurtulun ifadesi ağır geldi diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatı birbirinden farklı şeriat değil. Şeriatlar yok. Şeriat var. Dinler yok. Din var. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son peygamber. İlk peygamberden son peygambere kadar, yani kendisine şeriat kitabı verilmiş ilk peygamberden son peygambere kadar şeriat kitapları sadece peygamberlere verilir. Resuller de Allah-u Teala'dan kitap sahibi olabilir ama o kitaplar hiçbir zaman, yani peygamber olmayan Resuller de onlara da Allah kitap yazdırır ama onlar hiçbir zaman şeriat kitabı değillerdir. Onlar peygamber değillerdir. Veli Resul. İşte söylediğimiz bağlamda bütün dinler zannettiğimiz birbirinden farklıymış gibi görünen başka başka peygamberler zamanında yaşanmış olan din hep aynı din olmuştur. Bütün peygamberlerin her birinin hayatta bulunduğu devirde yaşadığı şeriat mutlaka

aynı şeyleri yaptır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 7. basamak, 14. basamak, 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak. Muhlis olmak, irşad olmak, 26. basamak. İradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamak. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. safhaları dinin Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla yer almış. Hem bunların hepsinin farziyeti bir, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin bunların hepsini yaşadığı. Ama hepsi o kadar değil sevgili kardeşlerim. Daha ötesi var. Aynı konuyu Tevrat'ta incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da Hazreti İbrahim'in dininin, yani Allah'a teslim dininin 7 safhası orada da var. Farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 safhanın 7'sinde yaşadığı gene yer almış. Tevrat'tan bahsediyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanların da tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar gibi, tıpkı Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar gibi İslam'ın 7 safhasının üzerlerine farz olduğunu ve hepsinin onu yaşadığını görüyoruz. Sonra İncil'i alıyoruz, hele bakıyoruz ki İncil'de de 7 safhanın 7'si de farz ve Hazreti İsa ile beraber ona tabi olanlar, onun havarileri, hepsi 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek şeriat olmuş ve muhteva bir bütün. Şeriat dediğimiz zaman dinin yaşanmasına medar olan emredici kaideler diye değerlendirilir şeriat. Oysa ki şeriat onun ötesinde bir kavramdır. Bütünü temsil eder. Fırkalara ayrılmamayı da ifade eder. Ve dini ikame etmeyi, ayakta tutmayı da ifade eder. Ezeli ve ebedi din, hiç değişmeyen din, Hazreti Adem'den ilk insandan şu dünyada yaşayacak olan son insana kadar devam edecek olan bir tek din söz konusu. O din Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak adlandırılıyor ve Ulul Azm peygamberler adı verilen 5 peygamberin de aynı dini yaşadıkları kesin. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu din kainatın tek dini sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sadece bu dini din olarak vaz etmiş, hiç değiştirmemiş insanlık tarihi boyunca milyonlarca yıldır. Bundan sonra gelecek olan bir zaman parçası geçecekse o zaman parçasında da hiç değiştirmeyeceği kesindir. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Habibin veçhini
dini kıyamda tutmak üzere dine ikamet et. İkame et. Dine doğrult. Din için yaşa. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla yap ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte o hanif dini ki ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dininde ne de insanları o dini, hanif dinini yaşatacak olan hanif fıtratını yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Ve din de hiçbir zaman değişmeyecektir. Sadece ve sadece tek bir din olacaktır. Hanif dini, hanif dini, hanif dini.

O din ezeli ve ebedi dindir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel, başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Kur'an'ı öğrendiler ve öğrettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabe de tabiinin kendilerine tabi olmasını sağladıkları cihetle Kur'an'ı öğrendiler. Tebe-i tabi'in de tabi'in sahabeden Kur'an öğrendi. Tebe-i tabi'in de tabi'inden Kur'an-ı Kerim öğrendi. Ve hepsi de yedi safhanın yedisini de yaşadılar. Kur'an'ı öğrendikleri bu sebeple kesindir. Çünkü sadece Kur'an kültürünün bunu verdiğini görüyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü artık Kur'an kültürü diye bir kültür mevcut değil. Kur'an'ın aslı, özü hem lafzan unutulmuş, hem de o lafzın arkasındaki yedi tane ruh olarak unutulmuş. Üniversitelerde din öğretilir, ilahiyat fakültelerinde din öğretilir ama öğretilen liselerde de öğretilen dinde artık İslam'ın yedi safhasından bir bahis yoktur. Bunun manası nedir bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer İslam'ın yedi safhası yoksa kurtuluş da yoktur. Kısaca bugün öğretilen din kültürüyle hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileme konusu bütünüyle unutulmuştur. Bu unutulmuşsa olay bitmiştir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Kur'an'daki ayetler gereğince kurtuluşu mümkün olmayan bir cehennem yolcusudur. Öyleyse bütün insanların cehenneme gideceği bir dizaynda yaşıyoruz ve bunları söylediğimiz için bize bir deliye bakar gibi bakıyorlar. Bu adam diyorlar üşütmüş. Bunca üniversitede bunca din öğretisi var. Bunca İmam Hatip Lisesi. ...285.000 kadrolu Diyanet İşleri Başkanlığı. Sonra bunca profesöre, doçente rağmen onlar da dahil olmak üzere insanlar cehenneme gidecek ha. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümleri bugün sadece tarikatların onların da bir kısmında yaşanıyor. Ve bir takım tarikat mensupları söylediklerimizin
insanlar tarafından anlaşılmaması için diyorlar ki onun söylediklerini incelemeyin. Yoksa mürtet olursunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey değil mi? Şeytan insanları, insanların kurtulmasını önlemek üzere din adamlarının kandırmasını temin edecek olan bir noktaya ulaştırmış. Din adamları bunları söylüyor. Onun söylediklerini incelemeyin diyor. İncelerlerse ne olacak? O insanlar incelerlerse incelemeyin diyenin yalan söylediği tespit edilecek. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir, kendi itibarının zedelenmemesi, aslına dayalı olarak bütün insanların cehenneme gitmesine rıza gösteriyor kişi ve rıza göstermekle de kalmıyor. Kendi de cehenneme gidecek. Ama aman söylediklerinin eksik olduğu anlaşılmasın. Sevgili kardeşlerim, ne kadar korkunç bir tuzak değil mi? İblis insanları, gene insanları kullanarak cehenneme sürüklüyor. Biz bütün kardeşlerimize diyoruz ki, gidin. Ne kadar tarikat varsa, ne kadar din öğretim müessesesi varsa hepsini inceleyin. İnceleyin ve Allah'ın size verdiği ilimle karşılaştırın. Ki farkı anlayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim öğretisiyle insanların asırlardan beri değiştirdiği, Kur'an kültürüne ters düşen birçok faktörü, fazlaları ve eksikleri muhtevasına alan bir geleneksel din anlayışı. İslam'ın 5 şartından ibaret, bir, bütün insanları cehenneme doğru sürükleyen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, bu korku neden? Onun söylediklerini incelemeyin korkusu neden? Herkes cehaletinin meydana çıkacağı endişesini taşıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, biz onları cehaletle suçlamıyoruz ki. Şunu kesin olarak biliyoruz, herkes sadece öğrenebildiği ilmi öğretebilir. O kişiden daha fazlasını öğretmek talebinde bulunamaz. Öğretmesi talebinde bulunamaz. Herkes neyi öğrenmişse sadece onu öğretecektir. Şimdi eğer birisi çıkar da derse ki, birisi çıkmış, hidayeti anlatıyormuş insanlara, sakın onun söylediklerini dinlemeyin, yoksa mürtet olursunuz. Korku değil mi? Doğruların öğrenilmesine mani olmak, bu bir cinayetten daha ciddi bir fitnedir. Herkes incelemek mecburiyetindedir. Doğrular ve yanlışlar ancak incelemekle ortaya çıkar. Bir tek Furkan vardır, Kur'an-ı Kerim. Neyi öğrenirseniz Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor: benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün yüzlerce uydurma hadis ortalıkta dolaşıp duruyor. Nereden biliyoruz uydurma olduğunu? Kur'an'a vuruyoruz.
Kur'an'a uygun mu yoksa ters mi düşüyor? İşte İslam'ın 5 tane şartı. İslam'ın şartı 5 değil, 7'dir. Bir defa İslam'ın şartları deyince insanlar İslam'ın hedeflerini devreden çıkarmışlar. Vasıtaları hedef yerine koymuşlar. Şeytan son derece büyük bir kurnazlıkla bunu gerçekleştirmiş. Söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın koyduğu hedefler Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, böylece ruhun vücuttan ayrılması, ruhu teslim, üçüncü faktör, fizik vücudun hepsi iradeyi teslim. Bunlar Allah'ın Kur'an'a koyduğu hedefler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Bugün insanlar diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyoruz. Biz Allah'a teslim olanlarız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Biz bunu yapıyoruz diyorlar. Peki aziz kardeşlerim, yapıyorsunuz ama neyinizi teslim ediyorsunuz Allah-u Teala'ya? Madem Allah'a teslim olanlarsınız, ruhunuzu mu, fizik vücudunuzu mu, nefsinizi mi, iradenizi mi? Teslim edebileceğiniz şeyler bunlar. Neyi teslim ediyorsunuz? Hiçbiriniz bunun cevabını veremezsiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an ispat ediyor ki bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Kur'an ispat ediyor ki 7 safhanın 7'si de farz ve bu insanlar öyle bir korkunun içine girmişler ki insanlar söylediklerimizi incelerse ayetlerle konuştuğumuz için Kur'an hakikatlerini öğrenecekler. Öğrenince onlar da hakikatleri yaşamaya başlayacaklar. Bu Kur'an öğretisine karşı çıkarken kendi söylediklerinin Kur'an'a ters düşüp düşmediğini de incelemek mecburiyetindeydi. Bunun için incelemesi gerekir ki söyledikleriyle Kur'an arasında ne kadar büyük farklılıklar olduğunu tespit etsin. Şimdi bizim söylediklerimizle başkalarının ve kardeşimizin söylediği birbirine ters düşüyor diye Allah'ın bize söylediklerinin incelenmemesi lazım geldiği, bu sevgili kardeşlerim, Allah'a isyan etmektir. Yani siz Kur'an-ı Kerim'i incelemeyin diyor. Söylediklerini araştırmayın dediği zaman söylediği söz Kur'an'ı araştırmayın sözüdür. Çünkü bizim hiçbir söylediğimiz hiçbir gün Kur'an'ın dışından olmadı. Sadece Allah-u Teala bize Kur'an ayetlerini öğretti ve bizim de sizlere bunları öğretmemiz emrolundu. İşte bunun için buradayız. Ve İslam'ın 7 safhasını sizlere öğrettiğimiz için bundan huzur ve sürur duymaktayız. Allah'ın öğretisini sizlere ulaştırmak için Allah-u Teala'nın bizi seçmiş olması dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, incelemek konunun temelini teşkil eder. Mukayese ancak incelemekle yapılır. İnsanlar ne söylüyor? Allah ne söylüyor? Allah'ın ne söylediği belli mi? A'dan Z'ye belli. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ne söylediğini söylüyor. Şimdi biz sadece Kur'an-ı Kerim'i söylüyorsak ve birisi de çıkıp diyorsa ki onun söylediğini incelemeyin, İncelerseniz mürtet olursunuz, bunun manası Kur'an'ı incelemeyin, İncelerseniz mürtet olursunuz demek. Bu ancak
mürtet olan birinin söyleyebileceği bir sözdür. Sevgili kardeşlerim, kimse hakkında bugüne kadar bühtanda bulunmadık. Ama bunu söylemeye cesaret edebilen birisi, biz sadece Kur'an-ı Kerim'e söylediğimiz için Kur'an'a hakaret etmiş oluyor. Buna cevap vermek mecburiyetindeyiz. Hiç kimse Kur'an'ı öğreniyor diye mürtet olmamıştır. Ancak bunu söyleyen kişi mürtet olabilir. Hiç kimse Kur'an'a dil uzatamaz. Hiç kimse bizim Kur'an'ın dışında bir şey söylediğimizi bugüne kadar iddia edemez. Neyi ortaya koymuşsak hepsi Allah'ın bize öğrettiği sadece Kur'an ayetleriyle ortaya konmuştur. İşte öyle bir şey sevgili kardeşlerim. Öyleyse şimdi bunların ışığında girelim konumuza. Böyle insanlar, Kur'an'dan habersiz olan insanlar, madde bir, Allah'a ulaşmayı dilemezler. Eğer dilemezlerse, Kur'an'a göre bu insanların durumuna şöyle kısaca, sadece ayetler açısından bir göz atalım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi takva sahibi değildir. Bir, ikincisi de şirktedir. İşte iki ayet-i kerime. Rum 31 ve 32. Allah Teala buyuruyor: "Minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31'de bunu söylüyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma, böylece müşriklerden olma. Müşriklerden olmamasını temin eden faktör ne? Kişinin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ve 32. ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır, hizipler oluşturmuşlardır, her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Bütün fırkalar 73 tane, bunlardan 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemeyip fırkalara ayrılanlar, 73. fırka tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Dilemiyor kişi. Eğer dilemiyorsa, bu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre bu kişi bir, takva sahibi değildir. İki, şirktedir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilemezse ne olur? Bakıyoruz. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmennü bîhâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nârü bimâkânî yeksubûn. Onlar ki bize mülâki olmayı kesinlikle dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Allah Teala üç oldu. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ve bir dördüncü faktör, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Dört faktör oldu.
böyle bir insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir diyor Allah Teala. 5 oldu. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler inkar ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin bu kişinin. Allah Teala diyor ki onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değildirler. 6 ve 7. konular. Kişi hüsranda, kişi hidayette değil. Allah Teala böyle insanlara tağutun dostu diyor. 8. faktör, tağutun kulu diyor. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنْ اَعْبُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي buyuruyor Allah Teala. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Herkes doğuştan itibaren tağutun kuludur. Dalalettedir. Dalalette olan herkes tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların. Münkerler ve fuhuşla emrolunurlar. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluyor. Onlar diyor Allah Teala tağutun kulu olmaktan iştinav ettiler. Neden iştinav, nasıl iştinav etmişler? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Aynı zamanda bu insanlar şeytana dostturlar. Şeytanın dostudurlar. Tağutun dostudurlar. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tağute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dileyen müminler diyor Allah Teala. Allah onların dostudur ve onları zulmetten nura çıkarır. Ama tağutun dostları kafirlere gelince kafirler tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Öyleyse bu ayet hem tağutun dostu olduğunu söylüyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, hem de kafir olduğunu söylüyor. On oldu. Tağutun kulu, tağutun dostu, aynı zamanda da kafir. İşte bir açıdan daha bakıyoruz Sebe 20 ile. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Gördük ki şeytanın kulları, tağutun kulları, tağutun dostları kafirler. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir fırka müminler. Gene tek fırka kesinleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şey, aranızda en hayırlınız
Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bizim neden en hayırlı olduğumuzu söylüyor. Çünkü Allah'tan biz Kur'an'ı öğrettik ve sizlere ne kadar bahtlısınız ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece ve sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Onun için bu devirdeki en hayırlı kişi biziz. Şu unutulmuş olan Kur'an'ı Allah bize öğrettiği için, bizim de size öğretmemiz söz konusu olduğu için. Ve Kur'an hidayettir. Biz size Kur'an'ı, yani Kur'an'daki hidayeti öğretiyoruz. Onun için en hayırlı olan statüsündeyiz. Elbette öğretileri yanlış olanlar, eksik olanlar inceledikleri zaman bunu görüyorlar. Ama bunu görüp de kendi öğretilerinin eksik olduğunu görenler ne zaman sakın onun öğretisine inanmayın, hem de onun söylediklerini incelemeyin, yoksa mürtet olursunuz diyorsa, orada çok çirkin bir durum vardır. Evvela Allah'ın kesinlikle yasak ettiği bir haset müessesesi vardır. Ayrıca adaletsizlik müessesesi vardır. Bir insanın başka bir insan hakkında hüküm verebilmesi için mutlaka onun söyledikleri üzerinden hareket etmesi lazım. Ne söylemiş? Söylediği hangi ölçüde Kur'an'a uygun? Eğer bütün söyledikleri Kur'an'sa, o zaman onun söylediklerini inceleyen hiçbir zaman mürtet olmaz. Ama onun söylediklerini incelerseniz mürtet olursunuz diyen mürtet olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına bakalım şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan ifade nasıl? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte bugün bu kadar din öğreticisi arasında sadece biz varız. Sadece biz Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı size öğretiyoruz. Unutulmuş olan bütün gerçekleriyle bütün Kur'an-ı Kerim'i. Öğretmediğimiz kesim ne? Öğretmediğimiz kesim, fıkıhla alakalı kesim. O bize hiç alakadar etmiyor. Bizim öğretim müessesemiz o değil. O konunun gerçekten uzmanları var dünya üzerinde ve bizim ülkemizde. O onların sahası. Herkes kendi sahasında öğretisini gerçekleştirecek. Biz onları her zaman saygıyla karşılamışızdır. Onlar fıkıh öğretmenleridir. Fıkıhı öğretecekler. İnsanlar arasındaki davranış biçimlerini Allah'ın emrettiği doğrularla yaşamalarını temin edecek olan bir fıkhi öğretim dizisi. Saygı duyarız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların yaptığı ne? Kur'an'daki fıkhı öğrenip onu tam olarak öğretmek. Tatbikat ayrı şey, öğretim ayrı şey. Öğretmekle görevliler. Tatbikat kişisel iradeye bağlıdır. Kişi ne kadarını dilerse o kadarını tatbik eder. Ama öğretim küllü ifade eder. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, işte bugünkü fıkıh öğreticileri de aslında Kur'an öğretiyorlar. Ama fıkhı tek başına bir ilim dalı olarak alırsanız, fıkıh kimseyi fıkıh öğreniyor diye Allah'ın cennetine götürmez. Öyleyse Kur'an'ı öğreten ve öğrenen ve öğretendir demekten muradı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'daki şeriatı öğretmek. Bunun manası Kur'an'ın bütünüdür. Çünkü fırkalara ayrılmamak da şeriatın temelidir. Dini ikame etmek de şeriatın temelidir. Kayyum olan din, kıyamete kadar sürecek olan din, ezeli ve ebedi kainatın tek dini. Yaşama kaideleri bir insanı cennete götürmez. Bir insanın cennete girebilmesi için mutlak olarak bir hedefe sahip olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gerçekten gideceği yer cehennemdir. Ve saydığımız faktörlerin ötesinde onun amelleri de boşa gider. Allah Teala diyor ki Kehf 103-104-105'te size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, inkar edenin amelleri boşa gitmiştir. Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar eden kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olabilir mi? Mümkün değil. Çünkü reddettiği şey o. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan, onun amelleri boşa gider. Bu insan hüsrandadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin en hayırlısı Mehdi'dir demekten muradı ne? Çünkü Mehdi hidayeti öğretendir. Hidayet kavramına baktığımız zaman Allah Teala'nın hidayeti zamanımızda doğru yol olarak değiştirilmiş. Hidayet nedir diye soruyorsunuz din adamlarına. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Çok güzel diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür? Allah'a götürür diyemiyorlar. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yoldur. Hicr suresinde Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayete
erdiren yoldur. Allah'a ulaştırıyor mu? Elbette. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki: "Aranızdan kim Allah'a milaki olmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve ilminin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır." diyor. Sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştırdığı kesinleşmiş bir hükümdür. Ama insanlar sırat-ı müstakimi öyle bir noktaya ulaştırmışlar ki, sırat-ı müstakim nedir dediğimiz zaman, sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Veya dost doğru yoldur diyorlar. Asli unsurları yok edilmiş olan bir Kur'an-ı Kerim'le karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki olduğu gibi duruyor. Kılına halel gelmemiş. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, o asıllarını aynen koruyan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'le bugünkü din tatbikatını yargılamaktır. Ne kadar Kur'an-ı Kerim'den sapıldığını görmek ve bundan büyük bir hayrete düşmektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e bir sürü bidat sokulmuştur. Ya ilavelerle ya da Kur'an-ı Kerim'den alınmalarla. İşte İslam'ın 7 safhasının 7'si de Kur'an'dan, Kur'an'da mevcut olmasına rağmen bugün tatbik edilmemektedir. Öyleyse bu bir bidattır. Kur'an'ın temel hükümleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından tatbik edilen bu 7 tane safhanın 7'si de bugün artık mevcut değildir. Ve insanları bunu söylediğiniz zaman sizi düşman saflarında görüyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Biz onların hepsinin en büyük dostu hüviyetindeyiz. Neden? Çünkü onlara unuttukları hidayeti biz öğretmekle vazifeliyiz. Şimdiye kadar acaba kim insanlara bu hakikatleri Kur'an ayetleriyle ne zaman söyledi? İslam'ın 7 safhasından bizden evvel bahseden birisini hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Şu son 5-6 asır içinde, 10 asır içinde, hayır, böyle bir insan yok. Şeytan insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş. Çünkü Allah Teala diyor ki, bu Kur'an'ı hiç kimseye elletmeyiz, değiştirtmeyiz. Kur'an'ı değiştirmesi mümkün olmayan iblis, insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış durumda. Onun için hidayetin bugünkü öğretisi Kur'an üzerinden yapılmak zorundadır. Ve insanlara Kur'an'ın öğretilmesiyle vazifeli olan kişi o biziz. Hiçbir şey bizi korkutamaz. İnsanların söyledikleri umurumuzda olmaz. Biz Allah-u Teala'dan emri alırız, mutlaka o emri uygularız. Kim hakkımızda neyi söylerse söylesin. Sevgili kardeşlerim, bizim hakkımızda çok şeyler söylenmiştir. Ama hepsinin yanlış olduğunu bugüne kadar hep ispat etmişizdir. Buna rağmen aynı yaygaralar hep devam edecektir. İnsanların öğretilerinin yanlışlığını ortaya koyduğunuz ve ispat ettiğiniz zaman size düşman olmalarından daha tabii bir şey yok. Ama bu emri bize Allah verdi. Hangi şartlar içinde olursa olsun, kim bize düşman olursa olsun, biz görevimizi hiç kimseden korkmadan gerçekleştiririz. Bir tek canımız var ve Allah yolunda feda etmeye şu anda da hazırız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin en hayırlısı o Mehdi'dir diyor. Kimdir o? Kur'an'ı Allah'tan öğrenen,
ve herkese Kur'an'ı, sadece Kur'an'ı öğreten olduğu için. Ümmetimin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir hadisiyle, ümmetimin en hayırlısı Mehdi'dir ifadesi birbirini tam olarak tutuyor. Çünkü bugün dünya üzerinde sadece o hidayeti öğreten ve sadece Kur'an'la öğreten, Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve öğreten iki hadis birbiriyle %100 örtüşüyor. %100 birbirini ihata ediyor. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizi bununla vazifelendirdi. Bu ahir zamanda sizlere Kur'an'ı öğretmekle, Kur'an'ın asli muhtevası olan, yegane hedefi olan, 7 tane safhadan oluşan, 4 teslimi içeren hidayeti öğretmekle. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an öğreniminiz ve Kur'an öğretiminiz mübarek olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir yarenlikte birlikteyiz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Şöyle baş başa eylede gönül gönüle bir beraberlik. Muhtevasında sadece sevgi bulunan, nefrete, kine yer vermeyen bir dizayn içinde sadece sevgimizi yenilemek için, bir mutluluğu paylaşmak için bir yarenlik. Söyleyin bakalım şimdi, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, şu mutsuz insanlara acımamak mümkün mü sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmedikleri için mutsuz olan milyonlarca insan. Asıl sebebi hiçbir zaman göremeyip, hep zahiri standartlara mutsuzluklarının sebebini bağlayan, yeteri miktarda para kazanamadığı için mutsuz olduğunu zanneden, başkaları kendisine kötü davranıyor diye mutsuz olduğunu düşünen, kendisi başkalarını kötü muamele ettiği halde, başkalarından gördüğü kötü muamele sebebiyle mutsuz olduğunu zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu açık ve kesindir. Ne ekersen onu biçersin. Öyleyse siz öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Başkalarını sevmeyi öğrendiniz. Ne oldu? O sevdiğiniz ve bu sevginizi hisseden insanlar, onlar da sizi sevdiler. Ve onlarla beraber olduğunuz sürece mutluluğu yaşadınız. Ya bilmeyen milyonlarca insan, mutluluğu çoktan unutmuş olan, her şeyi kendisine dert eden, bütün gün problemlerle boğuşan insanlar, o problemlerden kurtulma yollarının sadece bir dilekle mümkün olduğunu bilmeyenlerdir. Evet sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki sadece bir tek dilek. Allah'a ruhu ulaştırmayı, yani Allah'a milaki olmayı dilemek. İşte sizi mutsuzluk kervanından alarak mutluluk gemisine bindirecek olan tek anahtar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Evvela şunu kesin olarak bilelim, inançsız insan yaratıcısına inanmıyorsa, o zaman neye inanacak ki? Bir düşünsün bakalım, nereden hasıl oldu? Zavallı Allah'a inanmayan insanlar, insanın maymundan türediğini söylüyorlar. Peki maymun nereden türemiş? Yani hayat denilen müessese kendi kendine mi oluşmuş? Kendi kendine mi hayat gelmiş dünyada verilen bu gezegene?
Ya başka gezegenlerdeki hayatlar?

Yani bir tek noktanın büyümesi kainatı patlayarak kainatı oluşturmak üzere harekete geçmesi istikametinde o bir tek noktanın büyüme hızına dikkat edin. Allah Teala onu öyle bir büyüme hızıyla dizayn etmiş ki eğer bu hızın 0,15 tane sıfır koyun yanına en sonuna en sağına da bir rakamını yazın. Sadece tek bir rakamı. Yani hızın bir saniyenin 15 sıfırlı bir rakamın sıfırdan sonra 15 sıfırlı bir rakamın hızı kadar eksik olması halinde dünya kendi içine kapanacaktı. Kainat, affedersiniz, kendi içine bürünüp oluşmayacaktı. Veya gene o kadar bir hızın noksan olması halinde dışa saçılıp parça parça olacaktı. Ne içe büzülme olmuş, ne de dışa savrulmuş. Kainat oluşmuş. Milyarlarca yıldızıyla bir başka gezegenden bakıldığında dünyamızda sadece bir yıldızdır. O milyarlarca yıldızın hiçbirinin diğerine normal standartlarda çarpmaması, ve hepsinin ayrı ayrı parçalar olarak kendi yörüngelerinde birlikte yüzerek hareket etmesi, hepsinin birden gitmesi, yılda 500 milyon kilometre hızla kendi feleklerinde kainatın her parçası dönüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala böyle yaratır. O yaratmasının sırları öğrenildikçe kendisine hayranlığın artacağı bir dizaynı hep ortaya koyar. Biz güneş sistemlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Güneşimizin etrafında gezegenler var. Merkezdeki güneşin etrafında dönmekteler. Ayrı ayrı yörüngelerde birçok yıldız dönüyor. Bunlardan bir tanesi de dünyamız. Dünyaya hayat veren güneştir. Allah'ın yarattığı dünyanın siracı olan, kandili olan güneş. Sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a hayran olmazsınız ki? O Allah insanı yaratmış, görebilen, işitebilen, hareket edebilen, daha ötesi düşünebilen, bir adım daha ötesi Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi, yaratısıyla konuşabilmek yetkisinin sahibi bir mahluk. Kainatta yaratılan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Seviyor ki sizleri var etti. Hepimiz sadece

Var olduğumuz için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizleri var etmiş. Hepimiz varız. Düşünebiliyoruz. Allah Teala insana da verilen bu mahlukuna kendisiyle konuşabilmek yetkisi vermiş. Tabii o yetkiyi ihraz etmek gerekir. Kazanmak gerekir. Bu kazanmak kişisel gayretin elinde değildir. Kişisel gayret sebeptir. Sonuç Allah'ın insanı belli makamlara iletmesidir. Bu ise o kişinin liyakatine bağlı bir olgudur. Herkes ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir vasıfta yaratılmıştır. Ama bir taraftan da nefsi afetlerle donatılmıştır. İşte iki tür insandan bir tanesi nefsinin bütün afetlerini yok edip yerine faziletleri yerleştirmek için yaşar. O kişi ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan imkanlarla donatılmıştır. Ve o kişi bu imkanları Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kademe kademe kullanabilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse biz insanlardan, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine ulaştırır ve insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu sadece onu kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın unutmayın. Hepimiz sadece ve sadece birer mahlukuz. Yani Allah Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratıkız. Hepsi bu kadar. Yaratanımız Allah'tır. Öyleyse insan niçin yaratıldığına bakmak mecburiyetindedir. Niçin yaratıldık? Buna verilecek olan en güzel cevap, mutlu olalım diye. Huzuru, saadeti yaşayarak bu dünyadan bir gün ayrılalım diye. Bir insan vardır, Allah'a ulaşmayı dilemez. O yalnız dünya hayatı ile ilgilidir. Dünya hayatında başarılar kazanmaya çalışır. Sanki Allah yokmuş gibi inanç açısından bir şeyler yapmak gereğini duymaz. O kişi Allah katında bir değer kazanamaz. Şu dünyada bir ot gibi yaşar, bir günde ölür gider. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bunun Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevası olmalı. Bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Allah'ın dizaynı içerisinde yaşanabilecek olan bir güzellik. Yolculuk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, bir nefsiniz var.
Ruhunuz Allah'tan size üfürülmüştür. O Allah'ın size üfürdüğü ruhunuzu Allah Teala siz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emrediyor. Allah'ın ruhunun o ruhun sahibi olan Allah'a iadesi, tevdiği, vuslatı, vasıl olması, ulaştırılması işte bu öyle bir vetiredir ki insana düşen sadece bir dilektir. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İnsanlardan her kim bunu söylerse bu dilek kalpten midir yoksa değil midir? Onu en iyi bilen Allah'tır. Kalbinde gerçekten bu dileği barındıran, kalbinde gerçekten bu dilek bulunan bütün insanlar için aynı sonuç söz konusudur. Onların ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi, dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bu birinci kat cennettir. Eğer böyle bir insan, Allah'a ruhunu mülaki olmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, böyle bir insan eğer mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu birinci kat cennettir. Yani en alt kat cennet. Eğer bu kişi biraz daha uzun bir hayatı varsa, mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Unutmayın ki Allah Teala bu üçüncü kat cennete kadar olan hak etmeleri bütün insanlara hediye etmeye hazır. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin ve senin bir gayret etmen gerekmiyor. Bütün bu hedefe ulaşmak için gerekli gayretleri, gerekli olayları senin gerçekleştirebilmen için, o hedefleri yakalayabilmen için sen gayret sarf etmeyeceksin. Biz her şeyi yapacağız. Biz, sen bize ulaşmayı dilediğin andan itibaren artık senin üzerinde hükümranız. Bizi vekil tayin etmiş oldun. Biz seni mürşidine ulaştıracağız. Mürşidine ulaşmadan evvel seni öldürdük. Eğer öyle yaparsak, Allah'a ulaşmayı sen kendi iradenle dilediğin için birinci kat cenneti hak ettin. Mürşidine ulaştın, sonra öldün. İkinci kat cenneti hak ettin. Biz senin ruhunu kendimize ulaştırdık. Ondan sonra öldün. O zaman üçüncü kat cennetin sahibisin diyor Allah Teala. Ve diyor bu süreç içerisinde mürşidine tabi olduğun andan itibaren sende bir farklılık olacak. Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarına açık hale gelecek ve sen Allah Allah Allah Allah diye zikrettikçe bizim katımızdan senin göğsüne, göğsünden kalbine açtığımız yaraktan geçerek
senin kalbine, kalbin içindeki iman kelimesine yapışarak kalbinde seni nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir faaliyeti başlatırız diyor. Böyle hepsimizin kalbindeki, başta kalbimize giren %2 rahmetin dışında fazıllar kalbimize girip yerleşmeye başlar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın yolundadır. Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun birinci kata ulaşabilmesi bizim gayretimize bağlıdır. Nefs tezkiyesinde bunu sağlayacak unsur zikir yapmaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini böylece şimdi yaptığımız gibi sesli olarak veya sessiz olarak tekrarlamaktır. İslam'ın 7 tane şartının 7'sini de gerçekleştirmektir. 7 şart İslam'ın 5 şartının dışında 2 şart daha ifade eder. İslam'ın 5 şartı namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zekat vermek. Bu 5 şart hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Bu 5 şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yapıyorum diye hiç kimse cehennemden kurtulacağını zannetmesin. Hiç kimse cennete gidebileceğini zannetmesin. Böyle bir şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar mutluluğu ararlar. Ama mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa oralarda ararlar. Yani diyelim İslam'ın 5 şartını yerine getirdiler. Ama kendilerini Allah'a ulaştıracak olan yegane vasıtayı tatbik etmezler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Dilemeyen kişinin hiçbir şekilde manevi tekamülü gerçekleştirmesi mümkün değildir. Manevi tekamül bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Yalnız dileyen kişi için Allah Teala birçok faktör birden gerçekleştirir. Onun önündeki bütün engelleri kaldırır. O kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. Mürşit sevgisini o kişiye Allah verir. Mürşidi, müridin talebi üzerine Allah'a ulaşmayı murad eden, dileyen kişinin talebi üzerine Allah mutlaka kendisine gösterir. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktadan itibaren o noktada ruhu vücudundan ayrılır. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. O dergâhtaki yüzlerce insan ruhuyla birlikte seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk dikey bir yolculuktur. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğudur. Bu yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkılır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçilir. Allah'ın zatına ulaşılır. O ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fenafillah'tır.
O mutluluğun mutlak kazancıdır. Mutlak olarak kazanıldığı yerdir. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Tezkiyesi bu süreç içinde gerçekleştirilir. 7 tane gök katını aşan ruh, her katta %7 fazıl birikimiyle bunu başarabilir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber, 7 katta kazandığı %7 fazıl nurları %49 eder. %51 nur o kişinin kalbini donatır. Başlangıçta o kişinin nefsi kapkaranlıktı ve kişi şeytanın elinde bir oyuncaktı. Ama şimdi nefsinin kalbinin %51'i aydınlanmıştır. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar kişi 7-8 aylık bir zaman parçasını dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak geçirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a gelin beraberce sonsuz hamd edelim, şükredelim ki bizi doğru yola iletmiş, sırat-ı müstakime iletmiş, bizi kendisine ulaştırmış. Allah'ın yolunda olan, bize tabi olan bütün kardeşlerimiz bu mutluluğu yaşarlar. Şimdi beni dinliyorsunuz çoğunuz. Bunu yaşadınız. Bu bir mutluluk halesidir. Allah'ın bir hediyesidir, nimetidir. Yani bir hiç karşılığı saadeti yakalamak. Neden bir hiç? Sadece bir dileğiniz yeterli olduğu için bir hiç. Bir dilek. Dudaklarınızdan bir cümle çıkacak. Ya Rabbi, onca ermiş evliya sana nasıl ulaşmışlarsa, sen onları nasıl kendine ulaştırmışsan, onların kalp ruhlarını senin zatına nasıl ulaştırmışsan, zatında nasıl fena fila olmuşlarsa, ben de bir ermiş evliya olmak istiyorum. Bana da aynı şeyi nasip kıl ya Rabbim. Bizim mürşidimiz bunun çok kolay olduğunu söylüyor. Diyor ki sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanını Allah yapacak. Namazı sevmiyorsan namazı sana sevdirecek. Zikri sevmiyorsan zikri sevdirecek. Oruç sana açlık hissi uyandırıyor da seni güçsüz bırakıyorsa, oruç seni açsız, açlık hissine ulaştıramayacak ve güçsüz de bırakamayacak. Bütün güzellikleri yaşayacaksın. Nefsinin kalbinde, her %7 fazıl birikiminde ruhun, senden ayrılmış ve ana dergaha gitmiş olan ruhun, devrin imamının dergahına ulaşmış olan ruhun bir gök katı yükselecek. Her %7 fazıl birikiminde nefsinin kalbinde. Bu 7 defa gerçekleştiği zaman %49 eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimiyle birlikte ruhun Allah'a ulaşmış olacaktır. İşte bu büyük bir mutluluktur. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir süre, bazılarında belki biraz daha fazla, bazılarında çok daha az olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ruhunuz, mürşidinize tabi olup vücudundan ayrıldıktan, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçen devre hayatınızın en müstesna devresi olacaktır. Allah'ın muhafazası altında, şeytanın bütün tasallutundan uzak, güzellikleri yaşayacaksınız. Enine boyuna bir güzellik halesi içinde. İşte
Bu bir mazhariyettir. Allah'ın bir nimetidir. Bütün insanlara kapılarını açmış. Kimler bu nimetten faydalanamaz? Sadece bir grup insan. Onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemek diye insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diye, ruhunuz vücudundan ayrılırsa ölürsünüz diye engelleyen insanlar, onlar seçilmezler. Onların manevi yolculuğu yapmaları mümkün değildir. Onlar seyrisülük yapmak yetkisinin sahibi. Bu düşüncelerini değiştirmedikçe olamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainattaki en çok sevdiği varlık insandır. Bir, insan Allah'tan tek bir şey ister. Sadece insanın mutluluğu. Allah'ın istediği her şey, o kişinin daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını sağlayacak olan temel hedeflerdir. Kişi haykırmak ister, "Ya Rabbi ben mutluyum, beni mutlu kıldığın için sana sonsuz hamd, teşekkür ederim" diye haykırmak, bağırmak, çağırmak gelir içinden. Öyle bir mutluluk muhtevası yaşar. Sevgili kardeşlerim, yaşayanlar biliyor, yaşadınız ve gördünüz. Öyleyse yazık değil mi? Bizim dışımızdaki tasavvufu yaşamayan onca insana yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Onlar İslam'ın 5 şartıyla cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Dünyada rahat yoktur diyorlar zaten. La rahate fid dünya diyorlar. Dünyada rahat yoktur. Oysa ki rahat hem dünyadadır hem cennettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun o dilekten itibaren, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek noktasından itibaren, geçecek olan 7-8 aylık bir süre içerisinde, nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle, ruhunun Allah'a ulaşması sağlanacaktır. Bu mutlaka sağlanır. Neden? Çünkü bu işlemi yapacak olan kişi değildir. Ona yaptıracak olan, onun gerçekleştirmesini ona tesir suretiyle garanti eden, onu yaratan Allah var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu garantiyi elde eder. Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, o kadar güzel dizayn edilmiş ki, Allah'a yaklaştıkça Allah ile dostluğunuz daha üst, daha üst, daha üst boyutlara çıktıkça, bunların ne kadar hayati gerçekler olduğunu, insanın ne kadar büyük mutluluklara taşıdığını o zaman göreceksiniz. Adım adım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olalım. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dileyelim. Ya da Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyelim. İkisi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için ruhunuzun Allah'a ulaşması gerekir. 7 tane gök katını aşacaktır. 1. Soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. 2. Zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra
Sedrül Münteha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye çıkacak. Allah'ın zatında fena fillah olacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti sağlar. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cenneti sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cenneti sağlar. Daha ötede zikri günün yarısını aştıktan bir süre sonra nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikiminde fizik vücudunu teslim eder. Daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim eder. Sonra da iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınır. Bunların hepsi mutluluğun daha üst, daha üst, daha üst boyutlara taşınmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik, bir gönül sohbeti burada tamamlandı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve huzurlarından ayrılıyorum inşallah. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın beş şartı. Beş şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz. Takva sahibi olamazsınız.
Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Büyüsünüze ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona, ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir delaletle sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun. Ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah, kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd, ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde, müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar, nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen o ve onun melekleridir ki, o müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona, Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim, ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır. Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz, ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun, Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin, Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenu olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti
yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan, varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de ona aittir. Ve o hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve o rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, İşte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizi mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin, önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama, bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık,
akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri, mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim senini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka zeam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir. Kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka

Onları bana gösterin. Olamaz. Hayır. Onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz, dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz. Ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar, onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim, kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde o, onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak. Size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere, tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik.
ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalan.

aldılar ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkarım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O, ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, genişletirse o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri, taraftarlarını sadece alevli ateş, cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Kafir olanlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve o Allah ki, rüzgarı gönderir,
Böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü, kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası inci, mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye başkasını çağırsa bile, ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören, müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de Resullerini yalanlamışlardı. Onların Resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık.
ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara, koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından artırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki O sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkar ederse, o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki O halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler
sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp, onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim! Size gönderilmiş olan Resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar Mehdilerdir. Hidayete ermiş
ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

0: ikinizle bir saat konuşuyorum. Allah mı iyi düşünür, siz mi iyi düşünürsünüz? Biliyor önce cevap vereceğim. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz, o zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilisi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emralanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala size bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutfağı'nı size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem içinde olsa size bir emir verirken o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey saklayın. Sakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur, ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyor 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız değer adamla orada vaylete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi Cebbar'a telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki ben onlara evet bu gece 0'ın altında 22 derece soğuk var. Ama 0'ın altındaki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tetkişe gidiyoruz. Sadece iki kişi görelim orada. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi Cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize ait kişiler tanıştırmadan ayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için onu sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şarkıcım. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hütbeyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
1: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olayları götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah tarafından. Sevgili dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyen ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin. Bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kuran başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıfatı sizin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere gene bir aradayız. Allah Teala bizleri bir araya getirdi Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Konumuz bilenler ve bilmeyenler. Allah Teala hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Birçok ayette ve onlar bilirler diye bir ifade kullanıyor Allah Teala. Mesela diyor ki Allah'ın zatına şahitlik edenler diyor. Sonra da ve onlar bilirler diyor. Kimdir bilenler? Allah'ın öğretisini öğrenenler. Bilenler ikiye ayrılır. Bir, Allah'ın öğrettikleri. İki, Allah'ın öğrettiği kişilerin öğrettikleri, Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler. Onlar da bilenler. Öyleyse öğrenme müessesesi bilmeyi sağlayan temel faktör. Öğrenmenin mekanizmasında birinci safhada Allah var. Allah'ın öğretisi. Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Bütün kavimlerdeki resuller de aynı standartlardadır. Ve bu resullerden nebilerin olmadığı devrelerde huzur namazının imamlığına tayin edilenler, onlar da Allah'ın öğretisinin en üst seviye sahipleridir. Öyleyse kim bilir? Her şeyden evvel en üst seviyede bilen Allah'ın öğrettiği huzur namazının imamıdır.

What he said. Allah Teala'nın bilir dediği kişilere dikkatle bakın. Allah'ın zatına şahit olanlar diyor Allah Teala. Kimmiş bu Allah'ın zatına şahit olanlar? Hidayete erdirmeye ehil olanlar. İnsanların hidayete ermelerinde görev alanlar. Bu bilenler iki gruba ayrılıyor. Bir, hidayete erdirenler. Allah hidayete erdirir. O tabii bütün fakültelere öğretendir. Öyleyse Allah'ın en çok öğrettiği kişi devrin imamıdır. O da bütün kavimlerdeki resullerden biridir. Peygamberlerin, nebilerin bulunmadığı devrede vekaleten huzur namazının imamlığına tayin edilir. O hidayete erdirendir. Onun dışında kalan bütün kavimlerdeki resullerde Allah'ın irşat makamına iradelerini de teslim alarak getirdiği, bütün Allah'ın tayin ettiği mürşitlerde, irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle Allah'ın irşada tayin ettiği, irşat makamına tayin ettiği, bir hakkın takvanın sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim edenler, onlar da bilirler. Ama hidayete erdirmeye vesile olurlar. Bütün kavimlerdeki resuller hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Öyleyse bilenlerden Allah'ın zatına şahit olanlar, onlar bilirler diyor Allah Teala. Öyleyse bir hakkın takvaya ulaşmış olan Allah'ın irşat makamına tayin ettiği herkes bilenler arasındadır. Bütün kavimlerin resulleri bilenler arasındadır. Birincilerden daha üst seviyededirler. İki grupta hidayete vesile olanlardır. Tasarruf rızasına sahip olan, tasarruf takvasının sahibi olan, tasarruf hidayetinin sahibi olan devrin imamı ise hidayete erdirendir. Öyleyse hangi standartlarda hidayete erdirendir? Hidayete ermeyi dileyenlerin hidayetini gerçekleştirendir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'ydi. Nebilerin sonuncusuydu. Yani peygamberdi. Ve tabiatıyla peygamber olduğu cihetle asaleten huzur namazının imamıydı. Ve hidayete erdirendi. Peki Allah Teala ona sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin demedi mi? Dedi. Ama bu onun hidayete erdiremeyeceğini ifade etmiyor. O kişi hidayete ermeyi dilemedikçe sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. Bir başka ayetinde hiç kimse kendi kendine hidayete eremez. Ancak Allah hidayete erdirir. Hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Ancak Allah tezkiye eder. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet vereceği için nefs tezkiyesi de nefsin hidayetidir. Bu tezkiyeye paralel standartlarda ruhun Allah'a ulaşması da gene hidayete ermektir. Birisi ruhun hidayete ermesi, birisi nefsin hidayete ermesidir. Hidayete ermenin gerçek muhtevasına baktığımız zaman bunun teslim olduğunu görüyoruz.
Ruh Allah'a teslim olduğu zaman hidayete erer. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ruh hidayete ermiştir. Fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği noktada hidayete ermiştir. Allah'a teslim olmuştur. Yani hidayete ermiştir. Nefs, daimi zikre ulaşıp da yedi kat gökleri gördüğü zaman kişi nefsinin kalbiyle, nefs o zaman hidayete erer. Allah'a teslim olur. İrade, Allah'ın iradesine bağlandığı zaman hidayete erer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkiler her şeyin en güzel olduğu bir noktaya sizleri ulaştırmak için vardır. İşte bu hidayet babında Allah-u Teala'nın bilenlerin en üst seviyesine oturttuğu kişi, o Allah'ın zatına mutlaka şahit olanlardandır. Çünkü huzur namazının imamıdır. Peki aynı zamanda hidayete erdirendir. Eğer o ruh olmasa, yani devrin imamının ruhu olmasa, kişinin başının üzerine girip yerleşmese, hiç kimse hidayete eremez. Ne demek istiyoruz? Yani Allah-u Teala sadece bir kişinin ruhunu bütün insanların başının üzerinde bir nimet olarak değerlendiriyor. Âl-i İmran 164'te müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere diyor. Biz Resul beyaz ederiz. Müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Öyleyse o nimetin varlığıdır ki kişiyi hidayete erdiriyor. Allah'ın bir nimeti. Bu nimet geliyor kişinin başının üzerine ve Allah Teala şöyle söylüyor. Onların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani devrin imamının ruhu ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Onların başlarının üzerine ruh gönderilir. O ruhla yed edilir diyor. Desteklenir diyor o kişi. O ruh onun başının üzerine durduğu sürece o kişi o ruhla yed edilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Ne yapıyor Allah Teala? Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getiriyor. Bu ayet-i kerime gereğince ve böyle bir dizaynda o kişinin başının üzerine gelen o ruhla o kişi destekleniyor. Kalbinin içine iman yazılıyor. Ne ifade eder bu? İman yazılması nefs tezkiyesinin olmazsa olmaz şartıdır. Eğer iman kelimesi yoksa nefs tezkiyesi olmaz. Neden olmaz? Çünkü nefs tezkiyesi demek iman kelimesinin çekim gücüne kapılan faziletlerin nefsin kalbinde
yerleşmeye başlaması demek. Her %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde nurlar giderek artacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda nefsin kalbine iman yazılmasıydı, kişi nefs tezkiyesine başlayamayacaktı. Öyleyse nefs tezkiyesine başlamasının sebebi başının üzerindeki devrin imamının ruhu onun başının üzerinde konuyor ve kişinin nefsinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Peki ruhun hidayeti, ruhun hidayeti de devrin imamının ruhu olmasa gerçekleşemez. Çünkü ruhun hidayete ermesi için evvela vücuttan ayrılması lazım. Bunun için vücuttan ayrılamayan ruhun bir belli noktada vücuttan ayrılması söz konusu olacak. Vücuttan ayrılabilmesi. Neye bağlı? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükselten deyince tabiiyetle o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. Arşın sahibi olan Allah deyince arşı tutan meleklerle onların beraberinde olan devrin imamının da bu ayetle ilişkili olduğunu ifade etmiş oluyor. Ve devam ediyor Allah Teala. Kullarından Allah Teala'nın dilediğinin yani layık olanların üzerine, başının üzerine Allah diyor katından ruh gönderir. Onlara yevmit talakın Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için, ihtar etmek için, onları inzar etmek için, uyarmak için. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu diyor ki o ruha, Allah-u Teala diyor emrimizden ruh göndeririz diyor. O Allah'ın emrinden olan ruh, emri tebliğ etmek için orada. Diyor ki senin, ey ruh diyor, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmit talakın geldi. Bu Allah'a ulaşma emrini sana Allah'tan aldığım yetkiyle veriyorum. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala'nın emriyle hidayete erdirmek konusunda vazifeliyim. Allah-u Teala beni hidayete erdirmeye erdirmekle vazifeli kıldı. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. İşte Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Allah'tan aldığım emir üzere buradayım. Senin Allah'a ulaşma günün geldi ve emri tebliğ ediyorum. Ki sen bu vücuttan ayrılacaksın, Allah'a doğru yola çıkacaksın. Buna yetkili kılındın. Zaten ruhun özlediği, beklediği şey Allah'a ulaşmak. Çünkü Allah'tan geldi ve üzerinde emir var Allah'a tekrar geri dönüşü. Allah'tan gelerek herhangi bir görev yapar ve görevi bittikten sonra tekrar Allah'a dönecek olan her şey emirdir.
İşte böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin emir olduğu bir ortam söz konusu. Ruh da Allah'ın zatından geliyor, bize üfürülüyor ve Allah Teala 12 defa farz kılıyor üzerine Allah'ın zatına geri dönüşünü. Ve bu arada ruha bir de yetki veriyor. Nefse tesir etme yetkisi. Biz ne zaman bir hata yaparsak, günah işlersek Allah fizik vücudu azaplandırır. Vicdan azabı deriz adına. Ama aynı zamanda ruh da nefsi azaplandırır. Neden ruha Allah-u Teala bu yetkiyi vermiş? Çünkü ruhu kendisine geri istiyor. Ruhun Allah'a dönebilmesi ise nefsin kademe kademe tezkiye olmasına bağlı. Nefs %7 tezkiye olmadıkça, yani nefsin kalbinde %7 nur, fazilet birikimi olmadıkça iman kelimesinin etrafında ruh birinci gök katına çıkamaz. İkinci bir %7 nur birikimi olmadıkça ikinci kata çıkamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri olmasın nefsin kalbinde, ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine, temizlenmesine bağlı. O ise nefsin kalbine iman kelimesinin yazılmasına bağlı. Yazılabilmesi için mutlaka devrin imamının ruhu, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerinde olması lazım. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapması lazım. Nefs tezkiyesi yapabilmesi gene devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesine bağlı. Çünkü ancak o zaman

devrin imamı, nefs tezkiyesinin gerçekleştirmesinin olmazsa olmaz şartı. O kişinin başının üzerinde devrin imamı olmazsa kalbine iman yazılmayacak. Kalbinin mührü açılmayacak her şeyden evvel. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı atılmayacak. Kalbinin içine iman yazılmayacak. Yazılmazsa o kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değil. Öyleyse bilen kimdir? Bilen, bu hedefin gerçekleşmesinin sahibi olan kişidir. O kişi huzur namazının imamıdır. Peki, ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması, tamam, devrin imamının kişinin başının üzerinde yerleşmesine bağlı. Nefs tezkiyesine başlamak gene ona bağlı, olmazsa olmaz. Peki bir de fizik vücudumuzun şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması var. O neye bağlı? O da aynı şeye bağlı. Çünkü nefs tezkiye olmadıkça şeytanın telkinlerine, ivasına %100 açıktır. Öyleyse şeytanın ivasına %100 açık olan böyle bir durumda o kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olması nasıl olacak? Şeytana kul olmaktan kurtulması. Bütün insanları Allah-u Teala şeytana kul olanlar olarak değerlendiriyor. Doğumlarından itibaren. Neden? Çünkü nefslerin afetlerinin, nefsleri %100 afetle dolu ve bu afetlerin %100'üne şeytan tesir edebilecek olan bir imkanı donatılmış. Tabii kişi tesiri alırsa. Öyleyse kişinin şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulabilmesi neyle mümkün? Nefsinin afetlerinin yok olması ile mümkün. Nefsinin afetlerinin yok olması ise devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine yerleşmesi ile mümkün. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki nefs tezkiyesine başlamakta, ruhun Allah'a ulaşması için yola çıkması da, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması da, üçü de devrin imamının o kişinin başının üzerinde bulunmasına bağlı. Ama Allah-u Teala kişilerin hidayete ermesi için Maide 35'te diyor ki وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Neden Allah-u Teala devrin imamını isteyin demiyor? Çünkü devrin imamı bir tane ama vesile binlerce. Dünyanın her yerinde Allah'a ulaşmayı mümkün kılacak olan vesileler var, mürşitler var. Herkesin ulaşabileceği bir yerde mutlaka bir mürşit vardır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bilenlerin vasıfları Allah ile beraber olmak, Allah'a şahit olmak, Allah'ın zatına şahit olmak. Bilenlerin en başındaki kişi arşı tutan

Meleklerle birlikte onların etrafındaki kişi Allah'ın zatına her gün şahitlik ediyor. Her an şahitlik ediyor. Çünkü namazdan sonra da tahtında gene Allah'ın zatına şahitlik ediyor. Bütün Resuller de Allah'ın zatına şahitlik eder. Bütün Allah-u Teala'nın iradesini kendi iradesine bağlayarak irşada memur ve mezun kıldığı herkes de Allah'ın zatına şahitlik eder. Huzur namazının imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda da söz sahibidir. Allah-u Teala Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar hakkında mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derlermiş ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.

Sonra kim tabi olur da mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Kim tövbe ederse, mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller işlerse, sen onları senin yoluna girerse, yani ruhu vücudundan ayrılır da Allah'a doğru yola çıkarsa, sen onları cehennem azabından koru. Sen onlara mağfiret eyle. Onların bütün günahlarını sevaba çevir diyor. İşte böyle bir durum söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bilenler dediğimiz kimlerdir? Derece derece bilmeyenlere üstün olanlar. Asgari standartlarda bilenle bilmeyenin ayrıldığı nokta neresidir? Faydasız ilimle bilinmesi lazım gelen ilmin farklı noktalarının tespitiyle ortaya çıkacak. İki ilimden bir tanesi faydasız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilmin sahiplerini Allah-u Teala bilmeyenler safında mütalaa ediyor. Öyleyse bilenlerle bilmeyenlerin ayrıldığı bir nokta olması lazım. Bilenlerin en üst makamından başladık. En üst makamı, üç makamı sizlere ifade ettik. Bilenlerin en üst üç grubu. Peki bilmeyenler nereden başlıyor? Hadi gelin Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeinnu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun nar ve ma kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve arkasından diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İşte bilmeyenler onlardır. Faydasız bir ilimle ilim sahibi olsalar da Allah Teala onları bilmeyenler safında mütalaa ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. اَلَّذِينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor Allah Teala onlar ayetlerimizden Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı 28 basamağın birincisini ve ikincisini işgal edenler, üçüncü basamağa ulaşamayanlar, onların hepsinin gideceği yer cehennem. 28 basamaktan bu iki basamağı işgal edenler her zaman dünyada ve bütün kainatta insanların %90'ından daima daha fazla olmuş. Yani bilmeyenler.
Öyleyse bu insanların durumu ne? Bu insanlar bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Peki Allah Teala ne diyor? Araf 146-147. Diyor ki Se'asrufu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkın. Onlar diyor ayetlerimizin gerçek hüviyetini öğrenmekten çevrilir diyor. Onları bu hüviyeti öğrenmekten çeviririz. Onlar diyor Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Ve en yerev külli ayetin la yu'mini biha. O ayetlere, bütün ayetleri görseler inanmazlar. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Eğer onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. İşte Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar, ilmin sahibi olmadıkları halde kendilerini ilim sahibi zannedenler, bilmedikleri halde bildiklerini zannedenler, üstelik de kibirle dolaşanlar yeryüzünde, onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmeyenler, mürşide tabi olmayanlar. Başka kimler? Ve en yerev sebiler gayyı yettehuzuhu sebila. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu kendilerine yol edinenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafiller diyor Allah Teala. Öyle mi? Zalike biyennehum kezevu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Bunun sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerimizi yalanlaması ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar bilmeyenler safında mütalaa ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bilmeyenler kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bilmeyenler kimlermiş? İrşat makamının yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenler. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Gay yolunu yol kabul edenler. Bu gay yolunu yol kabul edenlerin de dizaynına baktığımız zaman kendileri Allah'ın yolunda olmayanlar yetmez. Başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler. Öyleyse sonucuna bakıyoruz. Araf 147'ye bakıyoruz. Vellezine onlar ki diyor Allah Teala kezebu bi ayatina ayetlerimizi tekzip edenler, yalanlarlar ve likail ahireti ruhlarını Allah'a ulaştırmayı da yalanlarlar. Habitat amalühüm, onların amelleri
boşa gitmiştir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil insanlar. Öyleyse muhteva bu standartlar içinde. Kimler bilmeyenler günahları, sevaplarından çok olanlar, hüsranda olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bilme muhtevası nerede başlıyor? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunların ilimleri her geçen gün artıyor. Allah onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Neden? İşitsinler, irşat makamının irşat makamı olduğunu görsünler. İlmi kabul etsinler, akıl etsinler Allah'ın söylediklerini, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerine indirsinler ve idrak etsinler diye. Bilenlerden olsunlar diye kalplerine ihbat koyuyor Allah Teala. Ve böylece bilmeleri için kendilerine ilim verilenler oluyor insanlar. Hac 53'te Allah Teala diyor ki o kendilerine ilim verilenler bilsinler diye İrşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler, öğrensinler diye diyor Allah Teala. Onların kalplerine ihbat konulur. Ve Allah Teala onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Ne oldu? Kişi Allah'ın ayetlerinden gafilken kendilerine ilim verilenlerden birisi oldu. Öyleyse ilim verilen kişi alimdir, bilendir.

Öyleyse bu bapta ilerledikçe kişinin kalbine hidayet konulur. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır. Kalbin nur kapısı yukarıya Allah'a çevrildikten sonra o kişi huşu sahibi olur, kalbi Allah'a döndürülür. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Her biri kişinin ilim sahibi olması için bir adımdır. Sonra kişi zikir yapmaya başlar. Kalbine Allah'ın nurları, rahmet ve fazl girer. Aslında kalbe rahmet sızar. Fazl ne girebilir ne de sızabilir. İşte ne zaman kişinin kalbine rahmet partikülleri, nurları sızarsa o kişi daha üst seviyede bilinçli birisi olacaktır. Öğrenmenin, bilenlerden olmanın genel şartına riayet edecektir. Burası tabi olma müessesidir. Bilmeyenler bilenlerden öğreneceklerdir. Öyleyse kişinin irşat makamına ulaşması bilmeye başlamış olan, kendilerine ilim verilen kişilerin hidayete adım atmalarını ifade ediyor. İrşat makamına ulaşıyor, bilene ulaşıyor. Ve tabiyetini gerçekleştiriyor. 10 tane nimet. Bu nimetleri dizayn ettiğimiz zaman kişinin daha çok öğrenmesi için gerekli şartların hepsinin hazır olduğunu görüyoruz. Çünkü tabiyetten sonra kişi müdavim olacaktır. Öğretiye katılmaya başlayacaktır, devam etmeye başlayacaktır. Manevi bilgileri öğrenecektir, öğrenecektir, öğrenecektir. Bunun için ne yaptı Allah Teala onu? Kulaklarındaki vakrayı aldı. Kişi duyuyordu kulağı ama işitemiyordu, manasına varamıyordu. Kendisini ilim sahibi yapacak olan ilmin farkına varamıyordu, manasına varamıyordu. Kulağındaki vakra alındıktan sonra farkına vardı, manasına varmaya başladı. Onları kalbine indirdi, idrak etmeye başladı. Bu idrak seviyesi daha üst noktaya ulaştı ve kişinin irşat makamını sadece görmesi değil, işitmesi de sağlandı. Böylece kişi irşat makamının hakkı temsil ettiğini, haktan inen şeyleri söylediğini kişi öğrendi. İrşat makamına öğrenmek için ulaşılır. Ve bilen ilmi öğrenmek isteyene adım adım ulaşır. Öyleyse tabiiyet müessesesi kendisine ilim verilenlerin oturduğu bir zemini gösterir. Kişi ilim sahibi olmamıştır. Kendisine ilim verilen birisidir. Öyleyse ulul ilm, ilim sahipleri kimlerdir? Bu noktadan itibaren kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefsinin kalbi adım adım %7, %7, %7 nurlarla dolmaya başlayacaktır. Her %7 nurda
üç hidayetin, dört hidayetin dördü de gerçekleşecektir. Ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirecektir. Yedinci defa %7 nur birikiminde Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücut her %7 nur birikiminde şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Çünkü şeytanın hakimiyet alanı o kadar küçülecektir. Bu kişinin devamlı ilminin artması demektir. Şeytanın hakimiyeti azaldıkça faydasız ilimden, şeytanın vesvesesinden, tesirinden, safsatasından kişi kendini adım adım kurtaracaktır. Karşılığında Allah'ın ilmini irşat makamından almaya devam edecektir. Kimdir bilmenin başlangıç seviyesinde olanlar? Ölüyken dirilenlerdir. Gözlerindeki hicab-ı mestür alınmış, kulaklarındaki vakra alınmış, kalbindeki ikinet alınmış olanlardır. Bu, bilmemekten bilmeye geçiştir. Cahiliyetten bilmeye geçiştir. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu istikamette bir hayli yol almış oluyorsunuz. Nefsinizin kalbi %51 karanlıklardan kurtuluyor. Şeytanın hakimiyeti %51 azalıyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuş. Yani Allah'a teslim olmuş. Öyleyse adım adım bu noktadan itibaren artık kişi ilmin sahibi olmaya başlamıştır. Fena makamında ilmin sahibi olur. Ona kitap öğretilir. Ayetlerin tilaveti boyunca kişi ilim mensubu değildi. İlim verilen olmak üzere kendisine ayetler öğretiliyordu. Nefs tezkiyesi boyunca bu ayetlerin okunması devam etti. Kişi irşat makamına ulaştıktan sonra ilmin sahibi olmaya başladı. Neden? Çünkü nefsi 7 kademede tezkiye olunana kadar şeytanın tesiri %50'den daha fazla %51 azaldı ve devamlı ilim sahibi oldu. Allah'a ulaştıktan sonra o kişiye kitabın öğretilmesi başlar. Bu Kur'an'ın birinci ruhuna giriştir. Buradan itibaren artık kişi ilim sahibidir. Öyleyse kendilerine ilim verilenlerin ötesine geçti kişi. Kitabı öğrenmeye başladı. Yani Kur'an'ın birinci ruhunu öğrenmeye başladı. Fena makamında. Beka makamında ikinci ruhunu öğrenmeye başladı. Zühd makamında üçüncü ruhunu öğrenmeye başladı. Muhsinler makamında dördüncü ruhunu öğrenmeye başladı. Öyleyse kendisine kitap verilenler, kitabın dört ruhunu öğrenenlerdir. Kitabın yedi ruhu vardır. Yedinci ruh da yedi safhada oluşur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
her açıdan dikkatle bakın Allah'ın öğretisine. Her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala nasip kılmış. Ve ne zaman hikmet sahibi olursanız, o zaman ilmin gerçek anlamda sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olan kişi artık Allah'tan ilmi almaya başlayacaktır. Allah'ın öğretisine muhatap olacaktır. O ilmin sahibidir. Hayrın sahibidir. Hikmetin sahibidir. Allah ile tezekkür sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti üzerinde sıfırlanmıştır. Öyleyse ilme mani olabilecek olan iblis de devreden çıktı. O kişi faydasız ilmin değil, faydalı ilmin sahibidir. Hikmet sahibi olan kişi gerçek anlamda ilim sahibidir. Kur'an'ın 5. ruhuna girmiştir. Hikmet öğrenmiştir. Ulu'l-Elbab makamında ve İhlas makamında hikmet öğretilir. Kişi bilenlerin daha üstündeki noktaya doğru yaklaşır ve salah makamında bu kişi 4 mertebe daha müzeyyen olur kalbi. Kalbin müzeyyen olması o kişinin ilim konusundaki bilgisini daha üst seviyelere çıkartacaktır. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşmak son seviye için hazır olmak demektir. İradeyi Allah'a teslim etmek demektir. Kişinin ilmini arttıran, onu ilim sahibi yapan asıl faktör nedir? Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp ona sırlarını göstermesidir. Bütün gök katlarını göstermesidir. Her gök katını gördükçe ihlas makamında o kişinin ilmi artacak, artacak, artacaktır. İlmin nihai noktası ise Allah'ın zatını görmektir. Son sırrın açılması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim sahibi olmayanlar, kendilerine ilim verilenler, ilim sahibi olanlar ve ilim sahibi olanların en üstünde olanlar, Allah'ın zatını görenler, onlar da üçe ayrılıyor. Mürşitler, Allah'ın irşat makamını tayin ettikleri, bütün kavimlerdeki resuller ve en üst noktada devrin imamı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizleri en güzele ulaştırmış ve muhteşem bir dizayn içerisinde bu müesseseyi tamamlamışız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi, güzellikleri yaşadık. Sonsuz dualarımızla hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Üniversitemizin temel derslerinden birisi Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bir defa daha söyleyelim. Kur'an'ın tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunun açıklanmasıdır. Ruhu da insanlar bilemezler. Mutlaka Allah'tan öğrenmek gerekir. İşte biz onun öğretisiyle karşınızdayız. Öyleyse tefsirlerimiz başkalarınınkinden mutlaka farklılık arz edecektir. Ve Kur'an'ın ruhunu sizlere aktaracağız. Allah'ın bize öğrettiği ruhunu. Rum Suresi 50. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetullahi keyfe yuhyil arda bade meftiha inne zalike le muh il mevta ve hüve ala külli şeyin kadîr. Fenzur bak ila asari eserlere, rahmetullahi Allah'ın rahmeti, keyfe nasıl yuhi diriltir, el arda arz yeryüzü, bade sonra mevtiha onun ölümü. İnne muhakkak zalike işte bu, le elbette gerçekten muhi dirilten el mevta ürüler ve hüve ve o ala üzerine külli şeyin her şey kadirün kadir gücü yeter. Şöyle çıkıyor mana: Allah'ı Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümden sonra arzı, yeryüzünü nasıl diriltir? Muhakkak ki o ölüleri işte böyle diriltendir. Ve o her şeye kadirdir.

Ne diyor Allah Teala? Kış boyunca bütün ağaçlar yapraklarını dökerler. Dökmeyen yine yapraklı ağaçlar hariç bütün ağaçlar yapraklarını dökerler. Dökerlerse ne olur? Dökerlerse bir nevi ölü durumuna girerler. Her şey kış boyunca bir nevi ölüdür bitkilerden. Sonra Allah Teala onları göklerden gönderdiği suyla yeniden diriltir. İşte diyor Allah Teala nasıl biz yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyorsak kıyamet günü de ölümünüzden sonra sizleri dirilteceğiz. Aslında diriltmesi zamanın geri dönüşüyle birinci derecede alakalı bir konu. Zaman geri döndüğünde bizim hayatta olduğumuz devreye ulaşınca biz zaten hayattayız o noktada. Zamanın o noktasında biz zaten hayatta olacağız. Elli birinci ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le'in erselna rihan fe ra'evhu musfarran lezallu min ba'dihi yekfurun ve le mutlaka in eğer erselna biz gönderdik rihan rüzgar fe böylece ra'ayfu onu gördü musfarren sararmış olan le mutlaka zallı olurlar devam ederler minden badihi ondan sonra yekfurune inkar ederler. Eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu yani ekinleri sararmış görseler, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler.

Biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Yani insanlar Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçekleri görmelerine rağmen, eğer inkar edeceklerse, inkarları hep devam eder diyor Allah-u Teala. Ve Rum Suresi 52. ayet-i kerime buyuruyor Allah Teala: Fe inneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'u tusmi'us sümmet duae iza vellev müdbirin. Sümmet duae iza vellev müdbirin. Ve o zaman inneke muhakkak ki sen la tusmi'u duyuramazsın, işittiremezsin el mevta ölüler. Ve la tusmi'u ve duyuramazsın, işittiremezsin es-sümme sağırlar, ed-duae çağrı davet, izavellev döndükleri zaman birbirine arkalarına dönerler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın, işittiremezsin.

he said. Arkalarında gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ne davetinden bahsediyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar başlangıçta kör, sağır ve dilsizler. Ve bunlar ölüler. Allah Teala Kur'an'da birçok yerde yaşamakta olan insanları eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse ölüler olarak değerlendiriyor. Ölü olmasının muhtevasını ise onların kör, sağır ve dilsiz, idraksiz olmalarına bağlıyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde sen muhakkak ki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidir diyor. Kör, sağır ve dilsizdirler. Öyleyse bütün insanlar engellerle doğarlar. Görme hastalarında, işitme hastalarında ve idrak hastalarında engellerle doğarlar. Basar isimli görme hastaları gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür. İşitme hastaları, Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Kalpteki idrak hastası ise o da mühürlüdür. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Onların basarları üzerinde gışavet adlı perde vardır. Onların Semih isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Onlar dalalettedirler diyor Allah Teala. Burada da ölülere duyuramazsın diyor. Sağırlara da daveti duyuramazsın diyor. Davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Ve böyle bir dizaynda bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. Rum suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma ente bi hadil umyi en dalaletihim in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum müslimun. Ve ma ve değil ente sen bihadi hidayete ulaştırıcı el umi kör en delaletihim onların dalaletlerinden in eğer ancak tusmi'u işittirebilirsin, duyurabilirsin illa ancak sadece ben kimse yu'minu mümin olan iman eden bi ayatine ayetlerimize fehüm böylece onlar işte onlar müslimun teslim olanlar müslümanlardır. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin.

Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır.

Müslümün onlar teslim olanlardır. Teslim olacak olanlardır. Aslında ayet-i kerimedeki yazılı standartta onlar teslim olanlardır. Fehüm Müslümün diyor Allah Teala. Ama bu teslim ne ruhun teslimidir, ne fizik vücudun teslimidir, ne nefsin teslimidir. Ama ilk teslim de burasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onları Allah'a teslim olanlar olarak kabul ediyor. İlk teslim. Kur'an'da 7 kademe teslim söz konusu. Birinci teslimde sadece kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. İkinci teslimde mürşidine ulaşıp tabiyeti söz konusu. Daha Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini hiçbirini teslim etmiş değil. Ama Allah'ın yoluna bu kişi gönül koyduğu andan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, o Allah'a isyan etmiş olanlardan birisi değildir artık. Allah'a fikir platformunda, düşünce standartlarında, yani kuvve ortamında, fiil ortamında değil, kuvve ortamında Allah'a birinci teslimini tamamlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Ayetlere iman edenler kimdir? Amel olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve burada onların Allah'ın ayetlerine iman edenler olduğunu söylüyor Allah-u Teala.

ayetlerimize iman edenlere, yani aminu olanlara Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın ayetlerine iman edenler Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın var olduğunu biliyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah'a ilk teslimlerini tamamlamışlardır. Allah-u Teala daha Allah'a ulaşmayı dileme safhasında olan bu insanların Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda Allah-u Teala rahim esmasını tecelli eder. Ve o kişinin görme, işitme ve idrak hastalarını açar. Bu açışın sonunda kişi ikinci davete icabet etmek için hazır hale gelir. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. Neyi duyurur? Bir de belki ayet-i kerimede davet diyor Allah-u Teala. Sen ölülere daveti duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. 52'de ölüleri ve sağırları ifade ediyor. Kör, sağır ve dilsiz bu insanlar. Sağırlık, ölülerin sağırlığı Rum 52'de ifade ediliyor. Kör oldukları da 53'te ifade ediyor. İman etmekse kalp içidir. Yani kalpteki idrak hastasının da Allah-u Teala'nın açmış olmasıyla iman ediyor kişi. Ve ilk teslim burada başlıyor. Kur'an'daki 7 teslimin ilki. Birinci davete icabet. Allah'a ulaşmayı dileme daveti. Ne zaman ki Allah Teala o kişiye 7 tane Furkan veriyor. Sadece görme hastasının üzerindeki, işitme hastasının üzerindeki, idrak etme hastasının üzerindeki engelleri kaldırmakla kalmıyor. Gözdeki direk dengeli icab-ı mestureyi, kulaklardaki engeli vakrayı, kalplerdeki engeli ekinneti alıyor Allah Teala. İkinci safa ve ekinnetin yerine ihbat koyuyor kalbe. 7 safada 7 defa o kişinin günahlarını örtüyor ve günahlar tamamen örtülmüş oluyor. Bu noktadan itibaren kişi Allah'a ulaşmayı dileme davetini tamamlamıştır ve artık idrak eden, işiten, bilen biridir. O asıl daveti icap edecek hale gelmiştir. Yani ruhunu Allah'a ulaştırma davetine. Birinci daveti aşmıştır, ölüken dirilmiştir ve ancak diriler, işitenler Allah'ın davetine icabet edebilirler. Bu davet ikinci davettir. Bu ikinci davet Allah'a ulaşma davetidir. Allah'a yönelmek üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'a yönelmenin birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak

ikinci fasla geçmiştir. Allah'ın asıl davetine, Allah'a ulaşma davetine icabet edecek hale gelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden kişi, Furkanları aldıktan sonra Allah'a ulaşma davetine ehil hale geliyor. Allah'a ulaşma davetine ehil hale geliyor. Öyleyse ayetlerdeki dizayna, inceliğe dikkat edin sevgili kardeşlerim. Öylesine güzel bir dizaynı var ki Allah-u Teala'nın. Ve kim bu Allah'a ulaşma davetine icabet eder de Allah'a yönelirse, Allah onu mutlaka 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Bu Allah'a yönelme faslının tamam olmasıdır. Bundan sonra ulaşma faslı başlayacaktır. Allah razı olsun. Rum suresi 54. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezi halakakum min da'fin sümme ceale min badi da'fin kuvveten sümme ceale min badi kuvvetin da'fen ve şeybeten yahluku ma yeşa'ı ve huvel alimul kadir.

Allahu Allah ellezî ki o alaka hüküm sizi yarattı. Min davin güçsüz zayıf. Sümme sonra ceale yarattı kıldı. Min badi sonradan davin güçsüz zayıf. Kuvveten kuvvet güç. Sümme sonra ceale kıldı verdi. Min badi sonradan sonra kuvvetin kuvvet güç. Dafen zayıflık kuvvetsizlik. Ve şeybeten ve yaşlılık yahluku yaratır. Ma şey yeşayı diler. Ve hüve ve o el alimu en iyi bilen el kadiru kadir olan gücü yeter. Şöyle çıkıyor sonuç. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden yani nutfeden yarattı. Bir sperm, bir ovum ve insanın yaratılışı. Sonra bu zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Yani çocukluk çağı, ondan sonra gençlik çağı ve kişinin gücünü giderek arttırdığı bir devre. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. İşte ihtiyarlık, kuvvetin adım adım gerilemesini ifade ediyor. O Allah dilediğini yaratır ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye güç yetirendir. Her şeye gücü yetendir. Öyleyse gerçekten düşünelim. Bir nutfeden insan bebek olarak doğuyor. Güçsüz, büyük insanların yanında. Gücü çok güdük olan, zayıf olan bir varlık. Sonra çocukluk devresini gene güçsüz olarak geçiriyor. Gençlik devresinde güçleniyor. En güçlü devresini yaşıyor. Sonra orta yaşlılık, gücün biraz azalması ve yaşlılık, gücün daha çok azalması. Ve güç itibariyle kişinin zayıflaması. Bu standartlarda bir yer